وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين.

0: Ey Muhammed, de ki, bana ancak her şeyin sahibi olan ve bu beldeyi mukaddes kılan Allah'a kulluk yapmam emredildi. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam da emredildi. Artık kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Yine sen de ki, Allah'a hamdolsun, yakında size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 88 ayettir. Kasas, hikayeler, olaylar anlamına gelir. Bu surede Musa peygamberin kıssası çocukluğundan itibaren daha geniş olarak ele alınmakta, hayatı ve mücadeleleri anlatılmaktadır. Surenin son taraflarında Karun'un kıssasına da temas edilmekte ve dünyanın servetine güvenilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
1: Bismillah.

0: تلك آيات الكتاب المبين.
1: Tâsin, mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.
0: Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Fir'aune bil hakki li kavmin yu'minun.
1: İman eden bir kavme faydalı olmak için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
0: İnne Fir'aune ala fil ardı ve ceale

0: أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ
1: Gerçekten Firavun o ülkede büyüklük tasladı ve ora halkını gruplara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıflatıp eziyor, oğullarını kesiyor ve kadınlarını sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardandı.
0: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ
1: Biz de istiyorduk ki o ülkede zayıf düşürülenlere ikramda bulunalım, onları önderler yapalım ve Firavun kavminin malına onları mirasçı kılalım.
0: وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ
1: Bir de o zayıf düşürülenleri o yerde hakim kılalım. Firavun'a, Haman'a ve her ikisinin ordularına onlardan korkmakta oldukları şeyi gösterelim.

0: Biz Musa'nın annesine, o çocuğunu emzir. Başına bir şey gelmesinden korkarsan, onu bir sandık içinde Nil nehrine bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu tekrar sana geri çevireceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham yoluyla bildirdik.
1: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ
0: Firavun ailesi ileride kendilerine bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak çocuğu bulup aldılar. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve her ikisinin orduları hata işliyorlardı.

0: Firavun.
1: Firavun'un karısı, bu benim ve senin için göz aydınlığı olacak bir çocuktur. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz, dedi. Halbuki onlar başa geleceği bilmiyorlardı.
0: Ve asbaha

Musa'nın annesinin kalbi ümitsiz bomboş oldu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için onun kalbini güçlendirmeseydik, neredeyse Musa'nın kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı.

Annesi Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözetledi.

0: Biz önce Musa'ya süt annelerin sütünü emmeyi yasakladık. Onun ablası sizin için ona bakacak ve ona öğüt verip eğitecek bir aile bulup göstereyim mi dedi.
1: فَرَدَدَنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ وَلِتَعْلَمَ

0: Böylece biz onu, gözleri aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri çevirdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ
0: Musa rüştüne erip olgunlaşınca biz ona peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: Musa halkının haberi olmadan şehre girdi. Orada birisi kendi taraftarlarından, diğeri ise düşman tarafından olan iki kişinin dövüştüklerini gördü. Kendi taraftarlarından olan, düşman tarafından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa ona bir yumruk vurdu. Adam düşüp öldü. Musa, bu şeytanın işidir. Çünkü şeytan bir düşman ve apaçık bir saptırıcıdır dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Musa, ey Rabbim, ben kendime zulmettim, beni bağışla dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Musa, ey Rabbim, bana verdiğin nimet hakkı için artık suçlulara yardımcı olmayacağım, dedi.
1: فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ

Musa şehirde korku içinde sabahladı. Etrafı gözetliyordu. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kimse yine ona feryat edip yardım istiyor. Musa ona, "Belli ki sen apaçık azgın bir kimsesin," dedi.

Musa her ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince yardım isteyen Musa'nın kendisini tutacağını zannederek, "Dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmayı arzuluyorsun. Arayı düzeltenlerden olmak istemiyorsun," dedi.

0: ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi ve Musa'ya, "Ey Musa, şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için aralarında senin hakkında görüşme yapıyorlar. Sen buradan çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim." dedi.

Medyen suyuna geldiğinde orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de davarlarını suya gitmekten alıkoymaya çalışan iki kız buldu. Onlara sizin durumunuz nedir dedi. Onlar da çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz sulamayız. Babamızsa yaşlı bir ihtiyardır dediler.

Musa onların davarlarını sulayıverdi. Sonra da gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, ben gerçekten bana indireceğin her bir hayra muhtacım," dedi.

0: O sırada kızlardan biri utana utana yürüyerek Musa'ya geldi ve "Babam bizim için davarları sulamanın ücretini vermek üzere seni çağırıyor," dedi. Musa o ihtiyara gelip başından geçenleri anlatınca o "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi.
1: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.
0: Kızlardan biri, "Ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü o ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir bir adamdır," dedi.
1: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

İhtiyar Musa'ya, bana 8 yıl çalışmana karşılık sana bu 2 kızımdan birini nikahlamak istiyorum. Eğer bu süreyi 10 yıla tamamlarsan bu senin tarafından bir ikram olur. Ben seni zora koşmak istemem. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın dedi.

Musa da, bu seninle benim aramda bir sözleşmedir. Bu iki süreden hangisini tamamlarsam tamamlayayım, bana bir düşmanlık olmasın. Söylediklerimize Allah vekildir dedi.

Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur'un yan tarafında bir ateş gördü. Ailesine, "Siz burada durun. Ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya ateşten bir kor getiririm de umulur ki siz onunla ısınırsınız," dedi.

0: Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafında bulunan bir ağaçtan şöyle seslenildi: "Ey Musa, gerçekten ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım.
1: Ve en el

0: ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: Asanı yere at. Musa attığında onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ona tekrar seslenildi. Ey Musa, dön gel, korkma. Çünkü sen güven içinde olanlardansın.
0: Usluk

0: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.
1: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu iki şey Firavun ve adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Onlar gerçekten fasık bir kavimdirler.

وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني

0: Musa dedi ki, ey Rabbim, ben onlardan bir kişi öldürdüm. Onun için beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber bir yardımcı olarak gönder ki beni tasdik etsin. Çünkü ben beni yalanlamalarından korkuyorum.
1: قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا

Allah, seni kardeşinle destekleyip kuvvetlendireceğiz. Size öyle bir güç vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size asla dokunamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

Musa onlara apaçık mucizelerimizi getirince, "Bu sadece uydurulmuş bir büyüdür. Biz geçmiş babalarımız arasında böyle bir şey duymadık," dediler.

0: Musa dedi ki, Rabbim kendi tarafından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir.
1: Ve kâle

Firavun, ey ileri gelenler, ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Sen de ey Haman, balçıktan tuğlalar pişir ve onlardan benim için bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar görürüm. Çünkü ben onun yalancılardan olduğunu zannediyorum dedi.

Firavun ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar.

andolsun ki biz Musa'ya ilk nesillere helak ettikten sonra düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözlerini açacak deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak Tevrat'ı verdik.

0: Muhammed. Biz Musa'ya o emri bildirdiğimiz zaman sen Tur'un batı tarafında değildin. O hadiseyi görenlerden de olmadın.
1: وَلَكِنَّا اَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

Fakat biz nice nesiller yarattık da onların üzerinden uzun ömürler geçti. Sen Medyen halkı arasında oturup da ayetlerimizi onlardan okuyup öğrenmiyordun. Fakat onlar hakkındaki bilgiyi sana biz gönderiyoruz.

Yine sen Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbin tarafından bir rahmet olarak biz bunları sana vahyediyoruz. Belki düşünüp öğüt alırlar.

0: ربنا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
1: Eğer onlar kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde, "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine tabi olup iman edenlerden olsaydık," diyecek olmasalardı seni göndermezdik.

0: وقالوا إنا بكل كافرون.
1: Onlara tarafımızdan gerçek geldiği zaman da Musa'ya verilen mucize gibi buna da bir mucize verilmeli değil miydi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Onlar bu Kur'an'la Tevrat birbirini destekleyen iki büyüdür dediler. Biz onların hepsini inkar ediyoruz dediler.

0: الْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey Muhammed, de ki, siz eğer doğru sözlü kimselerseniz Allah katında bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de ben de ona tabi olayım.
2: فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ

Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece keyiflerine uyuyorlar. Allah tarafından gelen doğru bir yol üzere olmayıp kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim kavmi doğru yola iletmez.

0: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi onlara ardarda ulaştırdık.

0: Amin.
1: Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar. Kur'an onlara okunduğu zaman biz onun Rabbimiz tarafından gönderilen bir gerçek olduğuna iman ettik. Biz ondan önce de Müslümandık derler.
2: Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru ve yadra'un bil hasanati s-sayyi'ati ve mimma razaqnahum yunfiqun.
1: İşte onlara sabretmeleri sebebiyle mükafatları iki kat verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar boş bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahillerin sohbetini aramayız derler.

0: وهو أعلم بالمهتدين.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki sen istediğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. O doğru yola gelecek olanları daha iyi bilir.
0: وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا

0: رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Onlar eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak memleketimizden çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve mukaddes bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ

Biz halkı refah içinde şımarmış olan nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Orada kendilerinden sonra pek az oturulmuştur. Onlara hep biz varis olduk.

Rabbin ana merkezine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak etmiş değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak ederiz.

0: وأبقى أفلا تعقلون.
1: Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve ziynetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız?

Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, kendisine sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız, sonra da kıyamet günü cezalandırılmak üzere huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir?

Haklarında azap hükmü gerçekleşen kimseler, ey Rabbimiz, işte bizim azdırdıklarımız şunlardır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir.

Onlara ortak koştuklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları kendilerine cevap vermezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi.

0: amin.
1: Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olacağı umulur.
2: Ve rabbuke yahluku ma yasha'u ve yahtar. Ma kana lehumul khiyara. Subhanallahi ve taala amma yushrikun.
1: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
2: Ve rabbuka ya'lemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun.
1: Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.
2: Ve huvallahu la ilahe illa huve lehul hamdu fil ula vel ahireti ve lehul hukmu ve ileyhi turca'un.
1: İşte o, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm de yalnız onundur. Siz sonunda ancak ona döndürüleceksiniz.
2: Kul

0: Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala Hakk'ın sesini dinlemeyecek misiniz?
1: Kul

Yine de ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala gerçeği görmeyecek misiniz?

Allah merhametinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzünde Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.

Kıyamet günü Allah onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir.

Biz o gün her ümmetten peygamberlerini bir şahit olarak çıkarırız. Kafirlere de inkar etmenize sebep olan kesin delilinizi getirin deriz. O zaman gerçeğin Allah'a ait olduğunu ve uydurdukları putların kendilerinden uzaklaşıp kaybolduklarını bilirler.

Gerçekten Karun Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir cemaate ağır geliyordu. Kavmi kendisine şöyle demişti: "Sakın şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez."

0: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Fakat dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de insanlara iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
1: قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ

0: أكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
1: Karun, bu servet bana ancak kendimde bulunan bir bilgiden dolayı verilmiştir dedi. Allah'ın kendisinden önceki nesiller arasında ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulara günahları sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.
0: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

0: miyim?
1: Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de olsaydı. O gerçekten büyük bir servet sahibidir dediler.

0: Kendilerine ilim verilenlerse, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ama ona ancak sabredenler kavuşturulur dediler.
1: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ

0: Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık onun Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir taraftarı yoktu. O kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.
1: وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

Daha dün onun yerinde olmak isteyenler, demek Allah kullarından dilediğine rızkı bol da verir, az da verir. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkar edenler kurtuluşa eremezler demeye başladılar.

0: فسادا والعاقبة للمتقين.
1: Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç kötülükten sakınanlara aittir.
0: Men caa bil hasenati felehu hayrun minha.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinden daha hayırlısı verilir. Kim de bir kötülük getirirse kötülük yapanlar ancak yaptıkları kötülüğün cezasını görürler.

Ey Muhammed, Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah, seni mutlaka döneceğin yer olan Mekke'ye geri döndürecektir. Sen de ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilir.

0: Sen bu kitabın sana verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbinden gelen bir rahmettir. Öyleyse sakın inkar edenlere yardımcı olma.
1: وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et, sakın müşriklerden olma.
1: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Allah'la beraber başka bir ilah edinip yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnız O'na aittir. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 69 ayettir. Ankebut, örümcek anlamına gelir. Sure içerisinde kafirlerin amelleri örümcek ağının zayıflığına benzetildiği için surede bu adla anılmıştır. Bu surede Nuh peygamberin 950 yıl peygamberlik yaptığı halde kendisine çok az bir grubun iman ettiğinden, ayrıca İbrahim, Lut ve Şuayb peygamberlerden söz edilmekte, Ad ve Semud kavimleriyle Karun ve Haman gibi azgınların sonlarına dikkat çekilmektedir.

Elif, Lam, Mim. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar?

0: Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir, yalan söyleyenleri de bilir.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
0: Yoksa kötülükleri işleyenler bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.

0: وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. O her şeyi işitir ve bilir.
0: وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ
1: Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir.

0: لنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.
1: İman edip salih amel işleyenlerin günahlarını örteriz. Onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırırız.

0: لا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: Biz insana ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa o takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman yaptıklarınızı ben size haber veririm.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِح۪ينَ
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince onları mutlaka iyi kimseler arasına koyarız.

0: جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: İnsanlardan öyle bir kimse vardır ki biz Allah'a inandık der. Ama Allah yolunda kendisine bir eziyet edilince insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Oysa Rabbinden bir zafer gelecek olsa o zaman mutlaka biz de sizinle beraberdik diyeceklerdir. Allah alemlerin kalplerinde bulunan şeyleri en iyi bilen değil midir?

0: İnkar edenler, iman edenlere, siz de bizim yolumuza uyun da günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar.
1: وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: Onlar kendi günah yüklerini ve ayrıca kendi yükleriyle beraber daha bir takım günah yüklerini taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü sorguya çekileceklerdir.

Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik ve 950 yıl onların arasında kaldı. Nihayet onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.

0: olun.
1: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
0: İnnemâ te'budûne min dûnillâhi evthânen ve tehlukûne ifkâ.

0: Siz Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah katında arayın, ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz beni yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
0: Onlar görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onları yok edip yeniden var ediyor? Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Allah dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Siz sadece ona çevrileceksiniz.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

0: أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. İşte onlar için acı bir azap vardır.

Kavminin İbrahim'e cevabı ancak onu öldürün yahut yakın demek oldu. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İbrahim onlara, Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminiz de diğerlerini lanetleyecektir. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin hiçbir yardımcınız da yoktur dedi.
1: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ

Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir dedi.

Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Doğrusu o ahirette de salih kimselerdendir. Ve Lut

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz gerçekten öyle bir hayasızlık yapıyorsunuz ki sizden önce alemlerden hiç kimse onu yapmamıştır.

Siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Kavminin Lut'a cevabı sadece, eğer doğru söyleyenlerdensen bize Allah'ın azabını

0: Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdikleri zaman, "Biz bu memleketin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim olmuşlardır," dediler.
1: قَالَ اِنَّ ف۪يهَا لُوْطًا

İbrahim, fakat orada Lut var dedi. Elçiler, biz orada olanları daha iyi biliriz. Andolsun ki biz onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız karısı azap içinde kalanlardan olacaktır dediler.

0: tun.
1: Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden fenalaştı. Onlar hakkında eli kolu daraldı. Elçiler ona dediler ki, korkma ve üzülme. Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız karın azap içinde kalanlardan olacaktır. Bu memleketin halkına doğru yoldan çıkmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz.

0: وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
1: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi.
0: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
1: Onlar Şuayb'ı yalancı saydılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu oturdukları yerin harap olmasından size açıkça belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. Onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa onlar bakıp gerçeği görebilecek kimselerdi.

0: Andolsun ki Musa onlara apaçık mucizelerle gelmişti. Ama onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Oysa onlar azabımızdan kurtulup geçemezlerdi.
1: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

Biz onların her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Onlardan kimini korkunç bir gürültü yakaladı. Kimini yerin dibine batırdık. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Allah'tan başka dostlar edinen kimselerin durumu, kendisine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz ki evlerin en dayanıksızı örümcek evidir. Keşke bunu bilselerdi.

Allah onların kendisini bırakıp da taptıkları şeylerin hepsini bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama onlara ancak bilenler akıl erdirebilir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır.

0: أنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار.

الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله.

0: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez? Nasıl mağfiret dilemez?
1: Ya Allah!

0: اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وفى صاحب الشفاعه.

ربك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين.

وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة.

دعواهم فيها سبحانك اللهم.

وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

وكفر عنا.

اهدنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim.

0: düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım. Sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, İzzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, İhtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, Ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
7: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için Hacı Baba

0: Tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
1: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
2: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

Ey dünya, bak şimdi herkes kafileler halinde mahşer yerinden büyük mahkemeye doğru akın etmiş gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Büyük mahkemede sıra bize gelince yüce yaradana ne cevap vereceğiz? Söyle dünya, ne cevap vereceğiz? İnkarcılığımız, bencilliğimiz, zalimliğimiz, Allah'a ve peygamberine itaat etmeden, kitaba aldırış etmeden, senin mülkünde, senin indirdiklerini inkarla bir hayat yaşadık mı diyeceğiz? Söyle dünya, ne diyeceğiz? Hani inkar ettiğimiz, yalanladığımız, gelmesi hususunda elçilerle alay ettiğimiz gün bugün dünya. O gün bugün. Keşke toprak olsaydım. Keşke hiç yaratılmasaydım da dünyadayken yalanladığımız bugün başımıza gelmeseydi. Keşke senin süsüne, cazibene kanmasaydım. Ne olurdu şeytanın vesveselerine aldırış etmeseydim? Ne olurdu nefsimin peşinden koşmasaydım da Rabbime kul olup onun rızasını kazansaydım? Ama pişmanlık duymakta çok geç kaldık. Af dileme yeri burası değil dünya. Burası değil. Burası hesapların görüldüğü, büyük mükafatların verildiği, acıklı ve elim azap yeri dünya. Yaptıklarımızın karşılığının verildiği yer burası. Burası mahşer meydanı. Burası er meydanı dünya. Er meydanı. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak? O gün inkar edip peygambere baş kaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler. Bilemedik Allah'ım, bilemedik. Dünya denilen yerde seni unuttuk. Dünyaya daldık. Ömür hiç bitmeyecek sandık. Ölüm ne zaman kapımızı çaldı, hele onu hiç anlayamadık. İyilerle dostluk kurmadık. Hatta seni sevenleri ve sana uyanları hep kınadık. Alay ettik. Onlara düşmanlık besledik. Cennet, cehennem, kıyamet, yeniden dirilme, bunlar boş laflar dedik. İnanmadık. Şeytana ve yoldaşlarına uyduk. Şimdi huzurunda, terazinde, elimiz kolumuz bağlı, korku içinde bekleşiyoruz Allah'ım. Keşke anamdan doğduğum an ölseymişim. Keşke, keşke. Ey insanoğulları, ben size şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur diye bildirmedim mi? Andolsun ki o sizden nice nesilleri saptırmıştı. Akletmez miydiniz? İşte bu
size söz verilen cehennemdir. Bugün inkarcılığınıza karşılık oraya girin. İşte o gün ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Neler yapmışım böyle? Aman Allah'ım! Bu kitapta en ufak bir eksik bırakmamış, hepsini yazmış. Elçilerin söylediği her şey harfi harfine doğruymuş. En ufak bir şeyi dahi atlamamış. Eyvah! Eyvah dünümüze! Eyvah bugünümüze! Kitabını önden ve sağdan alanların yüzü ne kadar da mutlu. Korkudan eser yok yüzlerinde. Alınlarında ve yüzlerindeki nurda ne kadar güzelmiş öyle. Mutluluktan uçuyorlar. Cennete doğru. Çocuklar gibi. Sevinçle gidiyorlar. Bunlar benim dünyadayken alay ettiğim, zavallılar olarak nitelediğim, beğenmediğim salih kullar. Allah'ı, Resulünü seven insanlar. Keşke ben de dünyadayken onlar gibi Allah'ı ve Resulünü severek yaşasaymışım. Keşke ben de namaz kılıp oruç tutsaymışım. Ne olurdu ben de Allah yolunun yolcusu olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi. Eyvahlar! Yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun! Bir de kitaplarını arkadan ve soldan alanlar var. Yüzleri kapkara. Hepsi de korkudan titriyor. Ayakta duracak mecalleri yok sanki. Ya Rabbi, hiç böyle yüzler görmemiştim. Ne kadar çirkin, ne kadar korkunçlar. Kimse konuşmuyor, kimse bakmıyor. Zaten onların da kimseye bakacak yüzleri kalmamış. Alınlarında cehennem damgası var. Herkes lanet ediyor. Diyorlar ki, Yüce Yaradan, Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle de onlara bakmıyormuş. Kulakları sağır eden feryatlarını ise kimse işitmiyor. Kimse duymuyor. İşte o gün ağızlarını mühürleriz de bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına tanıklık eder. Dilesek onların gözlerini kör ederdik de yol bulmaya çalışırlardı. O zaman nasıl görürlerdi? Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara iyi haber yoktur. Melekler, iyi haber size yasaktır, yasak derler. Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz. Cehennem kapıları açılınca, amel defteri arkadan ve soldan verilenleri can yakıcı, bel kırıcı bir azap yakalayıverir. İşte dünyaya kananların sonu. İşte Allah'ı unutanların son durumu. Peygamberle alay edenlerin, kitabı yasaklayıp hevayı iktidar yapanların acıklı son finali. Allah'ın mülkünde Allah'a kul olması gerekirken Allah'a kafa tutanların inkar ettikleri o gün, bugün, kıyamet günü, hesap günü,
mükafat ve cennet günü, ceza ve cehennem günü, mahşer günü.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
12: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 7.
13: 7.
5: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net ozelfm.net
14: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı. İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor. Sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor. Ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said'il Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Enes'lere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
2: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır.
7: hayata an ve an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturur.

0: ve temizlik ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Dinle ki ne söyler namaz? Var edilişin gayesi kulluktur. Kulluktan maksatsa Hakk'a uslat yollarını bulmak ve o kutlu yolda emin adımlarla ilerleyebilmektir. Nefsani hile ve desiselerle onlarca tehlike dolu olan bu yolda kulun can dostu ve en has yoldaşı namazdır. Namaz dinin direği ve kulluğun ilk gereğidir. Anlayana var olan her şey Allahu Teala'dan haber verir. Duyabilene cihan Allah'ın baki olan varlığını ve yaratılanların mutlak faniliğini haykırır. Okyanuslar rahmetini, ırmaklar affını, dağlar yüceliğini, gökyüzü kudretini, yeryüzü azametini, yağmurlarsa zenginliğini anlatır. Peki, en büyük zikir olan dinin temel direği namaz ve vakitleri bize bir şeyler anlatmaz mı? Tabii ki anlatır. İşte dinle ki anlayıp kavrayabilene neler söylüyor namaz. Sabah vakti, sabahın kendini göstermesiyle beraber yüce hükümdarın emri altındaki bütün her şey gibi biz de yeniden doğarız yeni bir doğuşla yeni bir güne. Bu vakit bize hem anne karnından dünyaya gelişimizi hem de kainatın var edilişini hatırlatır. Biz o yüce yaratıcıdan uzak olsak da onun bize kendimizden daha yakın olduğunu anlarız. Doğup yükselen güneşin bizi ve her şeyi ihata etmesiyle ve istirahat için yattığı gecede bizi emin bir şekilde uyutan, ölümden bir cüz olan uykudan güvenlik içerisinde uyanmamızı ve dinç bir halle yeni güne başlamamızı lütfeden Mevlamıza minnettarlığımızı hissederiz kalbimizin derinliklerinde. Lütfuyla kullarına verdiklerini düşünürüz. Şu an sahip olduklarımızın birçoğunu elde etmek için hiçbir şey sarf etmediğimiz halde onca nimeti veren, kalbe iman hakikatini bahşeden, kendini tanımayı ve kulluk şuurunu nasip

0: kadiri mutlakı düşünürüz. Yarattıklarını ve yarattıkları içerisindeki yerimizi tefekkür edip olduğumuz ve olmamız gereken durumların muhasebesini yaparız. Derken İsrafil aleyhisselamın sura üfürmesi misali kalkış anını bildiren ezan-ı Muhammedi gelir kulaklarımıza. Yeni güne eskimeyen sözlerle başlarız ve diriliş sonrası din gününün sahibi olan Rabbin huzuruna gidercesine namaza, huzura ve kurtuluşa koşarız. Öğlen vakti. Cenab-ı Hakk'a kulluktan başka hiçbir amaç için yaratılmayan insanın fani olan dünya ve dünya işleriyle ruhunun daraldığı, kurtulmak için bir ferah kapısı aradığı andır öğle vakti. Günlük işlerle boğulan insanın imdat beklediği, muhtaçlık ve acizlikten çok uzak olan yüce zattan yardım dilendiği andır. İkame edeceği öğlen namazıyla ruhun masivalardan sıyrılıp huzur iklimine doğru yol alma ve dünya zindanından kurtulma anıdır. İşte insan bir taraftan bütün bu sıkıntı ve darlıktan kurtulmak, diğer taraftan da Rabbinin kendisine sabah vaktinden itibaren lütufta bulunduğu sayısız nimetlere şükretmek için okunan ezanla birlikte koşar mescitlere. Kıldığı namazla ruhunu daralıp gönle keder bırakan dünya işlerinden sıyrılıp soluk alır, teneffüs yapar. Derste canı sıkılıp bir an önce dışarı çıkmayı arzulayan çocuk misali. Öte yandan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şiddeti hararet cehennemin bir kabarmasıdır fermanını buyurduğu öğlen vakti güneşin hararetinin en yoğun hissedildiği anda bir an mahşerin dehşet ve hararetini düşünüp hiçbir gölgenin bulunmadığı o hak günde ateşin şiddetinden Hakk'ın en merhametli isim ve sıfatlarının gölgesinde ya da kainatın iftihar tablosu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Livaul Hamd sancağı şeriflerinin altına sığınma ferahlığında camiye ve namaza koşar. Cismaniyetini fani olan bu alemde bırakıp ruhaniyetiyle beka alemlerinde gezinmeye başlar. Ruhunu yüceltir, özgürlüğüne koşar ve hayatı ruhundaki huzurla birlikte yaşar. İkindi vakti. Günün bitmeye, güneşin batmaya meylettiği zamandır ikindi vakti. İyisiyle, kötüsüyle, kârıyla, zararıyla bir gün daha bitmek üzeredir. Bu noktada insanda ömrünü bitirmekte olan günle özdeşleştirip ömründe son demlerin geleceğini tahayyül eder. Bu manada ikindi vakti bize ihtiyarlığı hatırlatır. Birazdan batacak güneşle yeryüzündeki birçok şeyin silinip kaybolacağını, bütün ağrı ve sızılarımız, saç ve sakalımızdaki aklarımızla nefesimizde fani olduğumuzu ve sona yaklaştığımızı anımsatır. Ticaret hanelerde yapılan günlük muhasebelere eş değer olarak biz de nefsimize ömrün muhasebesini yaparız. Hesaba çekeriz kendimizi. Birileri bizi hesaba çekmeden önce. Mahkemeler kurarız gönlümüzde. Eğriyi doğruyu öğrenir, ona göre yollar çizer ve sonsuz yüce kudretin büyüklüğü önünde acizliğimizin tekrar tekrar farkına varırız. Arındırmak isteriz ruhumuzu faniliğin ve fani olanların kirlerinden yine hesaba çekeriz kendimizi, bilir ve farkına varırız bütün hata ve günahlarımızın. Tam ümitsizliğe düşebileceğimiz anda yine ruhumuzu sükunete erdirecek ezan-ı Muhammedi'yi duyar, içten içe bu fani hayatı bakileştirme yolunu bulduğumuzu bilir ve bu sevinçle yine ferah kapısına, vuslat-ı Hakk'a, mescide ve namaza koşarız. Akşam vakti. Güneşin katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar sallanıp yürütüldüğünde hakikatine şahit oluruz. Akşam vakti. Akşam vakti günün nihayete erme vaktidir. Bu vakti yaşayan bizler de günle birlikte ayrı bir hale bürünürüz. 24 saatlik günün ölümü bize kendi ölümümüzü, gündüzün gece olması da yine bize önce kabrin, akabinde de mahşer aleminin varlığını hatırlatır. Bir gün gelecek, öleceğimizi bir kefen içine sarılıp el, ayak ve çenemiz bağlanarak bir kabre konulacağımızı, dünyadayken en ziyade sevdiğimiz insanların bizi kabre indirdiğini ve yine üzerimize ilk toprakları onların atacağını hatırlarız. Yapabileceklerini yaptıktan sonra teker teker gidip bizi yerin metrelerce altında yapayalnız bırakacaklarını, sonra münker nekir meleklerini zor geçecek hesabı ve dünyevi yaşantımıza karşılık kabirdeki hayatımızı düşünürüz. Kaçınılmaz bir son olarak ölümün farkına varır ve gözlerimize şahit oluruz batan güneşi görerek. Geride kalan günün ve geçmekte olan ömrün muhasebesini yaparız. Aklımıza kim bilir bu benim son akşamımdır düşüncesini doldurur, gönülden Hakk'a yönelme arzusu duyarız. Diğer taraftan akşam vakti güneşinin batmasıyla var edici bir güç tarafından sonradan yaratılan her şeyin bir gün zevale ulaşacağını, batacağını, biteceğini, yok olup gideceğini hatırlatır. İbrahim aleyhisselamın batanları sevmem dediği gibi İbrahim'i bir tavırla tağut ve batıl hiçbir şeye prim vermeyip batıla sırt çevirme anıdır. Akşam vakti kudreti sonsuz ve sınırsız olan Zat-ı Mukaddes'in kudret, azamet ve ihtişamının aşikare belirdiği andır. Milyonlarca eşya ve nesne üzerine ışık ve ısı verebilen güneşin tam bir teslimiyetle yaratıcının emri ilahisinde boyun büküş ve canı gönülden itaat ediş anıdır. Akşam vakti batan, biten ve boşa giden şeylere kıymet ve değer verenlerin ahu vahlarına aldanmayıp ondan geldik yine dönüşümüz onadır sırrıyla semayı Hazreti Bilal radıyallahu an sevdasıyla inleten, kulluğa, rahata ve huzura davet eden ezana kulak verme ve yine Allah'a, yine namaza koşma anıdır. Akşam vakti batan ve bitenler karşısında batmadan ve bitmeden durarak baki olana yönelme ve teslimiyet anıdır. Çünkü Samet olan O'dur. batanları yaratan o olduğu gibi batıran da yine odur. Zevale mahkum ve mecbur olanları zevale mahkum ve mecbur bırakan yine odur. O, yarattıklarına ihtiyaçlarını bildiren ve buldurandır. Kullarını seven ve sevgisini kullarına lütfedendir. Kalpleri kasvet ve masivada temizleyen ve gönül kapılarını rahmetinden tarafa açandır o. Yatsı vakti. Batan güneşin izlerinin ve kızıllığın kaybolmasıyla gecenin ve karanlığı yırtan yıldızların ortaya çıktığı andır. Geçip giden koca günden hiçbir eser kalmamıştır artık. Güne ait ne varsa dün olma yolunda birer birer kaybolup gitmişlerdir. Sermayeden eksilen bir günün hesabını tutar insan ve ömrün tükenişine şahit olur. Kaçınılmaz gerçek olan ölüme doğru yol almaya devam eder. Gecenin zifiri karanlığına kafa tutan yıldızlara bakarak kabrinde karanlıklar içerisinde yapayalnız kalmamak için dünyada yıldızlar edinmesi gerektiğini anlar. Tam böylesine gönlü kırık, hassasiyeti yıkık, var olan bütün duyguları alt üst olmuş aciz, fakir ve hakir kulun yapacağı tek şey umutsuzluğa yeni umut katmak, yüreğine serinlik sunmak, teselli dinlemek ve dilemek için okunan ezanla birlikte namaza, namazda Rabbine koşmaktır. Karanlık gecesini o nurla aydınlatma, kışına bahar havası serpme, geceyle zevale meyleden ömrünü yeni bir hayatın başlangıcı yapma, bugün burada bitip tükendik ama bu batış bir doğuşu müjdeliyor. Öldüğümüz gibi tekrar dirileceğiz, anlayış ve şuurunu tüm benliğinde ve yüreğinde hissetme anıdır yatsı vakti. Tekbir, Rabbin büyüklüğünü haykırmaktır zalim nefse. En büyük sensin demektir. Kıyam, nefse ve şeytana baş kaldırıştır. Yeter artık, böyle gitmez isyanını duyurmaktır dört bir yana. Rükû, doğrulmaktır bütün çirkinliklerin karşısında. Dünya ve ahiret adına belini doğrultmaktır. Adam olmaktır yani. Secde ise özgürlüğü yaşamaktır. Hakkın yüceliğini tazim ederek. Asıl zindan sensiz geçen günlerimizdir hakikatine ermektir. Öyleyse namazıyla, orucuyla, zekatıyla, haccıyla ve bütün ibadat-ı daatıyla Yaradan'a layık kul, onun peygamberi, bizim de medar iftiharımız, gözümüzün ve gönlümüzün sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet olmayı bu günahkar diller ve gönüllerle niyaz ediyoruz. Kabul olsun inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
2: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
3: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Allah.

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, 80 yaşında bir insanı mümkün olsa da annesinin karnında bulunduğu günden o 80 yaşına geldiği güne kadar ki eziyet olan, sıkıntı olan, dert olan, ona acı veren şeyleri baştan sona kadar hızlı bir şekilde izleme veya dinleme imkanımız olsa. Desek ki ona kaç yaşındasın? 80 yaşında. 80 senenin sana eziyet veren şeylerini, dertlerini say bakalım. Annenin rahminde iken havasız kalmaktan başla. Ebenin seni çekerken kolunu incittiğinden devam et. İşte annen yemek pişirirken, mutfaktayken, misafir geldiğinde sen açlıktan bağırıp çağırıyordun. Annen geç geldi, devam et. Mesela sen karnın fena ağrıyordu. Annen bunu anlayamadı, 2 aylık çocuksun. Sana birebire süt emzirmeye başladı. Süt verdi, süt verdikçe karnın daha çok ağrıdı. Sen gaz var karnımda yahu gazımı çıkarın diyemedin. Böyle gel. Okulda öğretmen şöyle yaptı, arkadaşların böyle yaptı. 80 senesinin ona eziyet olan şeylerini hayatından çıkaralım ve hızlı bir şekilde izleyelim. Böyle bir şey mümkün olsa, bu filmi izledikten sonra tek cümle kullanırdık. Bu adam niye yaşıyor o zaman? Neden ölmedi? İnsan buna nasıl dayanır diye bir soru sorarız. Gerçekten insanın 80 sene mesela yaşamış bir insanın hayatında çektiği sıkıntılar onun 20 kere 30 kere ölmesini gerektirecek kadar çoktur. Ama 80 yaşında bu adam ve belki de kendi yaşıtı olacak kaç kişiyi ahirete göndererek geldi. Yani onun emsallerinden bir sürü ölen oldu. Doğumda ölen oldu, çocukken ölen oldu, arabanın altında oynarken ezilip giden çocuk oldu, trafik kazası geçiren oldu. İnsan aslında şöyle yakışıklı, çok güzel, prestijli görünse de dert küpüdür. Eziyetlerle yaratılmış, eziyetlerle yaşar bir mahluktur insan. Rabbimiz böyle buyuruyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ İnsanı sıkıntılarla, sıkıntılar içinde yarattık Allah-u Teala buyuruyor. Peki bu 80 yaşında belki 8000 tane sıkıntı çekmiş bu insan nasıl yaşıyor? Ya da arkadaşları şimdi yok, o niye var dediğimiz zaman bunun üstün körü, yani yukarıdan bakılan cevabı bunun kaderi yaşamakmış diyoruz. Ama başka bir gerçek daha var. Bu o dertlerden birine takılıp kalmadığı için, dertlerini saymadığı için, dert sayma makinesine dönmediği için 80 yaşına geldi. Allah dertsiz bir hayat kimseye vaat etmemiştir. Ayet her insanın bu dertlerle yaratıldığını söylüyor zaten. Doğmak bir dert bir defa. Birisi seni asılıp bulunduğun yerden çıkarmasa çıkamıyorsun. Doğum böyle bir şey. Anneye, onun emzirmesine muhtaçsın. Ne altını temizleyebiliyorsun, ne üstünü doldurabiliyorsun. Böyle bir hayata geldin. Hayat budur. Peki 80 yaşına nasıl geldi bunu binlerce kere yaşamış insanlar? Çünkü annem nasıl olsa emzirecek beni diye düşünüp takmadı açlığı. Kirlettiği çamaşırı annesi değiştireceği için rahat etti. takılıp kalsaydı, yani mesela psikiyatrik okabe sıkıntısı yaşayan, yani vesvese yaşayan insanların hayatı ne kadar zehir oluyor, görüyoruz onu. Yaşayamıyorlar, bunalıyorlar. Küçük bebekler vesvese hastası, okabe hastası olsalardı herhalde yaşını bulmadan ölür giderlerdi. Allahu Teala bir nebze bebekten bebek körlüğü veriyor. Çocukken çocuk körlüğü veriyor. Gençken gençlik heyecanı veriyor. Esasen o sıkıntılar herkesin ciğerlerinde, böbreklerinde var. Ama buna takılıp kalmayacağımız bir rahmet indiriyor Allah. Takılıp kalmadığımız için de yaşayabiliyor, 80 yaşına, 90 yaşına gelebiliyoruz. İntihar etmeyi tercih eden ve ahiretini bu şekilde harap eden bu takıntıda bu kararı veriyor. Bunun için kardeşlerim, 80 senenin sıkıntılarını bir anda tefekkür etsen çıldırırsın. Onu 80 seneye yayarsan o dertler seni ezmez. Sen dertleri ezersin, sıkıntıları ezersin. Ya diyeceğiz ki bu hayat sıkıntısız olsun canım, herkes istediği gibi yaşasın diyeceğiz. O olmaz. Burası cennet değil. Bir tek kuluna Allah'ın böyle bir şey nasip olmadı. Olsaydı olsaydı dostum diye Allah'ın bize tanıttığı İbrahim Aleyhisselam'da olurdu. İbrahim Aleyhisselam'ın çektiği sıkıntıları sadece Kur'an-ı Kerim'de anlatılanları şöyle alfabetik sıraya koysak insanın başı ağrır. Yani okusan o sıkıntıları başına ağrır. Ateşe atılmak bunun bir tanesi sadece. Ama İbrahim Aleyhisselam onun için kurulu ateşe bile takılmadı. Takılmadığı için de bu dünyada kaldı. Bizim cennet hayal etmemiz dünyada mümkün değil. Dünyayı cennetleştiremeyeceğiz ama cenneti dünyadan kazanacağız Allah'ın izniyle diye karar vereceğiz. Bu sefer parmağın ezildiğini bile hissedemediğin bir yükseklikte yaşayacaksın. Kardeşlerim, bugün bu yaşadığımız hayatta gerek teknoloji ve gerekse dünya devletlerinin geldiği sosyalleşme noktası, hayatın müreffeh olmasına yönelik vaatler, propagandalar, çok fazla peşinden sürüklendiğimiz bir hayal fırtınasına döndü. Fırtına oldu ama. Hep zannediyoruz ki tuşa basıyorsun huzur geliyor. Öbür tuşa basıyorsun uykun geliyor. Öbür tuşa basıyorsun karnın doyuyor. Bu filmlerde olur. Romanlarda da olur. Hayatta böyle bir şey olmaz. Evet, tuşa basıyorsun bir şey geliyor ama o gelen şey senden ne götürüyor, bunu hesaplamak zorundasın. Ve birinin eziyetiyle sana geliyor bu. Anne süt emziriyor, devlet insanlara şu bu sosyal hizmetleri veriyor ama bunların bedelleri var ve sonra ödemeleri var bunların. Evet, ben istedikçe buzdolabının kapağını açıyorum, sucuğundan, salamından, tostundan ne varsa yiyorum içiyorum. Sonra niye doktora gidiyorsun? Niye obeze oldun? Niye damarların tıkandı? Bedelsiz bir şey yok bu dünyada çünkü. Rahat ettiğin kadar doktora gideceksin. Çile çektiğin kadar da doktorsuz yaşayacaksın. Böyle bir denklem var. Biz bu denklemi bozmak istediğimizde sadece kendimize zarar veririz. Denklem bozulmaz. Asla denklem bozulmaz. Rabbim böyle yaratmış. İnşallah lütfu ve keremiyle Allah bizi cennetine kabul buyurduğu zaman bu dertlerin hiçbirinin adı bile orada olmayacak. Kardeşlerim, cennette şunu bana getirin demek bile yok. Ne istersen bulunduğun her yer o istediğinle yüzleştiğin yer olacak. Allah'ın izni ve keremiyle. Bu sebeple dünyada musibetlere, sıkıntılara, dertlere, kimin derdi neredendir onu kendisi bilir. Bu sıkıntılara ve dertlere, musibetlere, çilelere, yokluklara, eziyetlere, onların özgül ağırlığından daha fazla değer yüklersek, sıkıntıyı kapasitesinin üstünde görürsek kendimizi delirtiriz. Dert sayma makinesine döneriz. Fakirlik, çevrede sıkıntı, ölümler, hastalıklar, yani yanımızdakilerin ölümleri, hastalıkları, baskılar, eziyetler, başarısızlıklar, sınıfta kaldı, sınıf geçtiler, sevdiler, sevmediler. Bütün bunlar bu hayatın içerisinde ya bir kış yağmuru gibi gelip geçecek ya da içine düştüğümüz bir bataklık gibi bizi sırılsıklam ömür boyu ıslatacak. Hangi dert olursa olsun, iki seçenekten birisinde olacak o. Ya bir rüzgardı, geldi geçti, işimize bakacağız biz. Mesela baban öldü, annen öldü, dayın öldü, oğlun öldü, kızın öldü, kardeşin öldü. Trafik kazası yaptın, işten çıktın, işe girdin. Vurdular, kırdılar, dövdüler. Paranı çaldılar, hakkını vermediler. Hastalandın, başın ağrıdı, dişin ağrıdı, kolun ağrıdı, böbreğin gitti, diyaliz hastası oldun. Bütün bunlar dert dolu. Bunları bir saymaya kalksak koca bir ansiklopedi doldururuz herhalde. Her insanın bir tanesi var bunlardan. Dertsiz insan yok. Dertsiz hayvan olur. Çünkü hayvan tefekkür edemez. Aslında hayvanın da derdi var. Can taşıyor çünkü. Ama onu düşünemez hayvan. Düşünemediği için de Ağustos böceği gibi kavalçalar durur. Hayvan bu. İnsan düşünür. Geleceğini düşünür, geçmişini düşünür, oturduğunu düşünür, kalktığını düşünür ve insan dertlenir. Ama dertlere iki statü belirleyeceğiz. Ya diyeceğiz ki bu dert benim ikizimdir, benim kulağımdır, gözümdür diyeceğiz. Mesela sınıfta kalan bir öğrenci hep hayatı sınıfta kalmak diye kilitlenip kalacak. Hasta birisi iyileştiği halde, doktoruna iyileştin dediği halde ilaç cebimde dursun, neyime gerek, ben hastayım diyecek. Bu bunun takıntısıyla yaşayacak. Hastalık hastası olacak bu sefer. Dayısı, oğlu, amcası, kızı, eşi, kocası ölen birisi de gidip mezarda yan tarafta bir yer daha kazacak. Öldü eşim, ben de burada olayım diyecek. Ya da birisini sevdi, işte gençlik ifadesiyle aşık oldu. O da ona ben seni sevmiyorum dedi. Ya hep o aşk kafasında kilitlenip kalacak. Yani bir mermer gibi. Afyon'da dağda yaratıldığı gün neyse mermer öyle duruyor. Bir dozer gelip onu oradan söküp bir mutfağa götürünceye kadar mermer orada duracak. Bu bir aşk diye bir şeye takılmış kalmış orada. Mübarek, sanki cennete aşık oldun. Bir insan ya bu şekilde dertlerine takılacak, kilitlenip kalacak. Onun derdi hiç bitmez. O 80 yaşına hiç gelemez zaten. 18 yaşında o aşkta kilitlendi. 19 yaşında sınıfta, birinci sınıfta kaldıydı. 20 yaşında birisi ona vurduydu. Öbür yerde bir trafik kazası yaptıydı. İşten atıldıydı. O arıza olan, sıkıntı olan yerde kilitlenip kalacak. Ömrünün sonuna kadar böyle yaşayacak. Ama yaşadığı da yaşamak mı olacak? Ayrı bir mesele. Ya da sınıfta kaldıysam hayatta kalmadım diyecek. Hayatta kalmadım diyecek. Sınıfta kaldım. Sınıf hayat değil. Filancayı sevdim, o beni sevmedi. İnsanlık 7 milyar, bir kişi değil diyecek. Hatta ve hatta en zor anlaşılır bir örnek de vereyim. Bugün sabah namazına kalkmadım. Kalkamadım, kaldırılmadım. Hangi çeşit olursa olsun. Bu zor. Ve bedeli ağır bir şey. Şeytan eğer becerip mağlup ederse bunu, o sabah namazına kalkamadığı için sonunda onu Müslümanlıktan da soğutabilir. Bir daha hiçbir namaza kıldırtmayabilir. E sen sabah namazına kalkmamış odun gibi bir tipsin diye başlar. Bunu da ilk defa tevazu numarasıyla yapar. Yani vay be, akşam yedik içtik, sabahleyin namaza kalkmadık ha. Biz bir de cennete gireceğiz. Böyle ne kadar maşallah İmam-ı Azam gibi düşünüyor. Ne güzel, ne takva adam zannediyorsun sen. Taktik bu değil ki aslında. Bu o sabah namazıyla beraber dinini bitirmek projesine başlamış, haberi yok. Evet, sabah namazına kalkmadım. Bunun cezasını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Bu bir felaket. Ama Allah'ın tek günü bu sabah değildi. Yarın sabah nefsin intikamı alınacak. bu nefis bize getirilecek ve şimdi de bunun kazası yapılacak dediğin zaman, bu operasyon, bu darbe, şeytanın sabah namazına kaldırmama darbesi ciddi bir şekilde senin galibiyetinle sonuçlanır. Ama ah kalktım, vah kalkmadım, nasıl kalkmam ben diye ağıt yaksan ve 20 sene bunun ağıtını yaksan, ne o sabah namazının vebalinden kurtulursun, ne de öğle yıkılabilirsin. Böylece sen o sabah namazından dolayı çökmüş olursun fark etmeden. Kimileri bir gün bir hata işledikleri için Allah'ın en iyi dostlarından birisi olacak dönüşünü yaptılar o sebeple. Kimileri de bir kere battık nasıl olsa deyip o bataklığın dibine kadar gittiler. Karun battığı gibi battılar. Ben bir kere bu faize nasıl bulaştım ya? Bu Allah'ın kulu olarak yapacağım bir iş miydi deyip ondan sonra ölünceye kadar temiz ve helal yemeye ahdetmiş bir mümin olmak da mümkündür. Buna ben nasıl battım diye. Onun için öbür bankadan bir kredi daha alayım diye çamuru çamurla kapatmaya çalışan bataklığa da dönebilir insan. Dertlerde iki serüvenimiz var kardeşlerim. Ya dertler bizi avucunun içine alacak, ya biz dertleri bir rüzgardı, geldi geçti, bizi eziyete boğmak isteyen bir anlayıştı, biz onu vazgeçirdik, başka türlü devam ediyoruz diyeceğiz. Bu ikisindeki tercihimiz, eğer çocukken mesela filancalarla ebecilik oynadık, ben mağlup oldum, tüh ben nasıl mağlup oldum deyip evine kapanırsa, hiçbir çocukla bir daha oynamazsa, niye oynamıyorsun sen? Beni mağlup ettiler bir kere ya, bu oyun değil mi? Bu hayatın çocukluk bölümüne ait oyunlardan biri. 10 dakika oynadın, bir tanesinde mağlup oldun, yarının galibiyet heyecanıyla yaşaman lazım. İçine kapandığı zaman, o derdi bir tür kıblesi edindiği zaman, yani derdinden kıble edindiği zaman insan tapınırsın ona. Herkes 5 vakit namaz için Kabe'ye döndüğü gibi sen de 50 kere derdine dönersin. Sana doktor uyuşturucu ilaçlar verir bol bol, hayatında gider. Müslüman dertlere mahkum insan değildir, dertlerle boğuşan insandır. Yani denizde yüzen gibidir, dalga ne kadar çok olursa olsun o kulaçlarıyla dalgaları aça aça yüzer, hem yüzmenin keyfini yaşar hem boğulmaz. Ama dalgaları gördükçe vuh diye bağırırsan ilk gelen dalga ağzını su dolduracağı için boğulup gideceksin. Eşlerimizle yaşadığımız sıkıntıların Türkçesi budur. O sıkıntılarla ya biz boğuşmasını becerip bilecektik, tatlı dilimizle, idarecimizle, idareciliğimizle, maslahatı gözetmekle, ya boğuşup gidecektik, sabredecektik, yahut da hayatımızı kendimize zehir edecektik. Tercih, Allah'ın tercihi, herkese verdiği bir dünyada yaşıyoruz. Herkes tercih hakkına sahip. Kimi yüzme yerine dalgalara ağzını açıp bağırmayı tercih etmiş. Bağırınca sen, dalgalar ağzından içeri girince boğuldun gittin. Kimi de son nefesine kadar kulaç atmayı ve böylece kurtulmayı hedeflemiş ve sahile çıkmış. İşte bebeklik gününden 80 yaşına kadar bir ihtiyarın macerası. Aslında bu dünyada ölüp gitmeyi gerektirecek kadar ağır şeyler olduğu halde bu şekilde geliyor insanlar. Dertleri adım adım aşıyorsun. Basamak basamak çıkmayı beceriyorsun ve böylece dünyada başarılı bir mümin hayatın oluyor. Başarılı bir insanca hayatın oluyor. Birisinin engeli var vücudunda, işte yaşaması bile mümkün değil denecek kadar arızalar var, böbreği yok, şurası eksik, burası eksik, maşallah işi gücü var, öbüründen diksel elektrik direği olur, o kadar sağlam ama kenara çekilmiş, ben öleceğim diye düşünüyor. Mesele hayata bakış meselemiz. Allah kime vaat etti ki sen hele bir doğ, sana dünyada hiç önüne bir engel çıkmayacak, kime vaat etti bunu? Şu kainatın ve cennetin efendisi olan, dünya ve ahiretin seyyidi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir şey vaat etti mi Allah-u Teala? Yaşayabildi mi böyle bir şey? Yani kafirlerle boğuşmak zorunda kaldı. Sonra geldi Medine'ye, ashabın onu rahatsız ettiği şeylerle boğuşmak zorunda kalmadı mı? Gelip evinde her insanın yaşadığı şeyleri yaşamadı mı? Bu dünya dert sayma dünyası değildir. Dertleri kürek kürek bir kenara atıp yol bulma dünyasıdır. Evet, kar yağdı. 2 metre karımız kar oldu. Ya ah kar, vah kar, nasıl yağdın diyeceğiz. Ve böylece orada donup gideceğiz. Dertleri sayan insan budur. Ya da elimize bir kürek, bir odun, bir şey alacağız. Karın yolumuzu kapattığı bölümünü açacağız. O kar gene orada kalacak. Kar gitmez. Ama ben nereye gideceksem oraya gidecek kadar yol kendimi açarım. Bu biraz terletir tabii. Tabii terletir, üşütür. Kürek tutamayacak hale gelirsin ama sobanın başına geçince de oh mis gibi şöyle güzel bir ıhlamur içtin mi zevkini yaşarsın. Hayat budur. Biz de şu sıkıntıları yaşadık. Okulda şöyle olduydu. Evlenirken böyle olduydu. Düğüne giderken kaza olduydu. Sen hala orada mısın? Torunun var ya. Ne sayıp duruyorsun bunları? Dünya budur. Dünyayı Allah böyle yarattı. Burada bu dalgalarla boğuşarak, bu kar fırtınasıyla geçireceğin günlerle yaşayacaksın ki cennete gittiğinde neydi o dünya be? Neler çektik orada diyecek bir zevkin olsun. Dünya cennet değil, cennet de hiçbir şekilde dünya olmayacak. Allah'ın izniyle. Bunun için kardeşlerim, Rabbimiz bize kader yazdı. O kaderi yaşıyoruz. Kader ne yazılırsa yazılsın, dinç durmayı, gayretli olmayı, dertlere takılmamayı ve sabırlı olmayı, heyecanlı olmayı da Allah emretti. Kaderi yazan bunları bize yazdı, gönderdi Kur'an'ında. Biz kader var diye kenara çekilirsek bu emirlerini ne yapacaksın Allah'ın? Dik durun emrini ne yapacaksın? Ama iki gözü görmeyen insan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulullah, ben camiye gelecek bir kudretim yok. Kimse beni tutup camiye getirmiyor. Ben evde kılsam olmaz mı? Dediğinde ezan duyuyor musun? Buyurmuş. Duyuyorum ya Resulullah. Geleceksin. Ben amayım. Amaysan ona göre de yön bulma kabiliyetin var. Geleceksin. Yani o sen demek öyle ha. Sen otur evine. Bu hayatın zorluklarına karşı pes etme mantığı olduğu için ona öyle söylememiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amaya bile hayatı devam ettir diyen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dürbün gibi gözün var. Sen kitap okumuyorsun. Okumak zormuş. Sen böyle diye diye zaten zorlaştırdın. Alfabeyi de unuttun.

Şeytan bunların aksini söylüyor. Bittin, tükendin sen diyor. Seni baban sevmiyor bir defa diyor. Annen sana üvey muamelesi yapıyor diyor. Bak, bak şu anneye diyor. Sana üvey muamelesi yapıyor diyor. Abin zaten yabancı bir düşmana gerek yok. Seni öldürecek yalnız bulsa diyor. Komşuların seni öldürmek için bakıyorlar, boğmak için bakıyorlar diyor. Sana bu para yetmez diyor. Bu iş yerinde sen öleceksin, ciğerlerin çürüyecek diyor. Şeytan bizi hep ters tarafa doğru çevirmek için uğraşıyor. Biz ya Allah'ın dik durun, korkmayın, yüzün, bu dalgaların önünde siz sahile çıkacak gayreti gösterin diyen Allah'ı dinleyeceğiz Celle Celaluhu. Ya da şeytanın burada yüzülür mü canım? Burada yer çekimi de fazladır. Burada suyun ağırlığı da fazladır diyecek sana. Şeytan bu. Şeytanın işi o. Allah da şeytanı bunun için gönderdi. Pes etmiş insanların kim olduğu, şeytanın abonelerinin kim olduğu görülsün diye Allah onu gönderdi. Pes etmek suçtur. Teslim olmak yok. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. Bütün dertler başımıza yığılsa bile biz onları zamana yayacağız. Böylece dünyamızı ve ahiretimizi kurtaracağız. Dertleri saymak bir ibadet çeşidi değildir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin girdiği savaşlar, mesela Bedir, Uhud, Hendek, bu bildiğimiz mesela 10 tane savaşının ismini biliyoruz. Akşama kadar bunları elimize tesbih alsak, Bedir, Hendek, Uhud, Bedir, Hendek, Uhud, Bedir, Hendek, Uhud, Bedir, Hendek, Uhud, 3300 defa böyle salavat getirir gibi savaş isimlerini saysak, bunlardan Allah bize bir tane sevap yazar mı? Bir Fatiha okumuş gibi olur muyuz? İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar, İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar, İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar diye 1 milyon defa tesbih yapsak, öbür gün hızlandığımız için tabi İbrahim ateş attılar diye 2 milyon defa yapsak, bir Allah demek kadar, Subhanallah demek kadar bir ecir kazanacağız mı? Ya Kur'an demiyor mu İbrahim ateşe attılar? Peki tamam, biz de onu işte sayıyoruz da İbrahim ateşe attılar, ama dertleri tekrar etmek bir ibadet değildir. Bir anne kızından şikayeti var, kızı yemek yapmıyor, kızı iyi değil, kızı yaramaz, gelir kendi ablası onu anlatır. Bizim kız yüzümü güldürmedi. Şu teyzeleri gelir. Bizim kız bildiğiniz gibi değil. Akrabalar, komşular gelir. Çocuklar nasıl? Yani o erkek biraz iyi de bizim kız bildiğin gibi değil. Nasibimiz yokmuş bizim. Diye öyle oldu zaten. Öyle değilse de öyle oldu. Yani İbrahim ateşe atıldı aleyhisselam diye tesbih yoksa, sen çocuğunun arızasını akşamdan sabaha kadar, sabahtan akşama kadar niye böyle diyeceksin ki? Yani ne elde edeceksin? Şunu elde ediyorsun: kendi kendini o kıbleleştirdiğin derdin kölesi yapıyorsun fark etmeden. O kız ondan sonra evliyadan biri olsa sana göre bir daha öyle olmayacak o zaten. Onu Allah kabul edecek, sen etmeyeceksin. Bu bahsettiğimiz dertlere bakış tarzımızdan kaynaklanıyor. Peki şunu mu demek istiyoruz? Yani kolum kesildi, yara akıyor. Oho, boşver, dertleri takmayacaksın. Aksın gitsin, akşama kadar öyle aksın. Bir saat sonra kanın kalmayacağı için bulursun mezarı o zaman. Sen bunu demiyoruz herhalde. Kesilen yerini götür doktor pansuman et. O pansuman kapanınca sen de konuyu kapat zaten. Ha doktor derse bir hafta sonra gel bir bakacağım, dikiş duydum, bir hafta sonra gidersin bir daha. Her dakika ne oldu, kanadı mı? Yok, bu tam görünmedi, alın mercekle bir bakayım kanadı mı? Yaparsan, kanamayacaksa da kanar zaten. Yeni yaralar oluşturursun sen. Demek istediğimiz şey, kolundaki yarayı beynine taşıma. Kolunda yara var senin. Onu da doktor dikti zaten. Kazayı sokakta yaptın, beyninde kaza yapma. Beynine taşıdığın zaman kıbleleştiriyorsun o derde. Günde 50 defa sen ona tapınıyorsun. Şeytan da seni oradan alıyor, bir daha çıkamayacağın bataklığa atıyor. Düğünden önce işte kaynanan sana sert bir söz söyledi. Ya oğlun oldu, kızın oldu, o düğün olalı 20 sene olmuş. Hala sen orada mısın ya? Hala düğün mü yapıyorsun ya? Zavallı kadın öldü gitti, mezarında gittin, bunları söyledin sen. Bu evliliği bildiğin halde kendi isteğinle çökertmen demek.

0: Sen 30 sene önce kaynananın sana söylediği sözü beynine taşımışsın. Sanki Kur'an'dan bir ayet ezberler gibi onu ezberlemişsin. Bırak gitsin diyememişsin. 30 sene sonra senin oğlun evlenirken bir olay oldu. Kalktın dedin ki bunun anası da öyle yapmıştı zaten. Fesübhanallah. Ya 30 sene önceki virüsü bu aileye niye taşıyorsun sen şimdi? Ama aklınca o yani ne kadar adil, hakkaniyetli, hakkını yedirmez bir yiğit görüntüsünde. Şeytan öyle sunuyor bunu tabii ki. Şu dünyada Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar insanlığın yaşadığı dertlerin ana başlıkları alınsa bütün insanlık çıldırır, intihar eder herhalde. Şu dünyada son 500 senedir yapılan savaşları, devletlerin birbiriyle yaptığı savaşları şöyle bir sayfaya özetlesek, hiçbir devlet kurulmaz bu dünya. Devlet kurmaya gerek yok, sonu böyle olacak denir. Kadınlar ilk doğumlarındaki acıyı bir saat sonra, doğumdan bir saat sonra unutmasalar ebedi kimse doğurmazlar. Doğurulmaz hakikaten. Ama ne oluyor? Allah unutturuyor o ilk doğum acısını da kadın bir sene sonra bir daha çocuk doğuruyor. Demek ki unutmak, görmemek bunlar bir nimet. Ama bu unutmayı her yer faiz dükkanına döndü. Her yer zinaya çağrıştıran yerlerden oldu diye Allah'ın hakkı ile ilgili konularda uygularsan o zaman tabii İslamiyet sıfırlanmaya doğru gidiyor. Hiç dert etmezsin. Orada hatırla. Dininin zayıfladığını, ahlakın zayıfladığını, insanlığımızın erimeye başladığını bunu hiç unutma. Hiç unutma bunu. Bu özel dertlerimizle, sıkıntılarımızla, bunalımımızla, çocuğumuzdan çektiğimizle, eşimizden çektiğimizle, komşumuzdan çektiğimizle ilgili konularda bırak gitsin diyoruz biz. Ne yazık ki tam tersi oluyor. Her yer faiz lobisine döndü. Her yerde ahlakı eriten saldırılar var. Oraya gelince ne yapacaksın dünya böyle? Senin sıkıntılarında dünya böyle niye değil? Demek ki bunu birisi yönlendiriyor bize. Bu yönlendiren dış güçler değil kardeşim. Hani dış güçler Yahudi, Melun, komünistler bunu yapıyor. Böyle değil ya. Bu bizim iç gücümüz, nefsimiz bizi böyle yönlendiriyor. Nefsimizin hoşuna gidiyor bu. Çünkü Allah'ın dinine gelen zarar, ahlaka ve insanlığa gelen zarar senin gündemin oldu mu? Bu Allah'ın razı olacağı bir şeydir. Ve senin gibi 3, 5, 100, 1000 Müslüman böyle dertlenince bu dert kalkacak. Ona gelince kötü zamana rastladı, kıyamet yakın diye avut kendini, ama elin yaralandı diye intihar etmeye kalk. Otur, hasta ol. Kardeşlerim, Rabbimizin düzenini bozmaya gücümüz yetmez bizim. Bu dünya böyle yaşanacak. Devlet kurarsan kurduğun devlet öbür devletle savaşacak. İş yeri kurarsan işçiyle derdin olacak. İşçiysen patronunla derdin olacak. Dünya budur. Yaşlanacaksın, zayıflayacaksın, ihtiyarlayacaksın. Bu hayatı ya böyle yaşayacaksın ya da cennete gideceksin. Cennete gitmek için de bunu böyle yaşaman lazım ama. Ya ben tamam cennete iman ediyorum, götürün beni cennete diye bir kural mı var? Kardeşlerim, büyük bir hakikati söylüyorum. Herkesin kendisine doktorluk yapmasının mümkün olduğudur bu hakikat. Biz kendi derdimizi kendimiz çözebiliriz. Evet, kendi yaramızı, hastalığımızı tedavi edemeyiz. Onun için doktora gideceğiz. Ama doktora gidiş sürecimizde dik durma, ayakta kalma, çökmemeyi kendimiz becereceğiz. Doktor bize bir şey veremez, uyuşturucu verebilir. Yani psikiyatra gidersin, tamam sen derdin çok derse, anası 20 saat uyuyacağın uyku ilacı verir sana. Düzeldim, düzelmedin ki sen. Uyudun, unuttun dertlerin oldu. Uyanınca gene derdin seninle olacak. Mücadele gücümüzü kaybettiğimiz zaman ordularını kaybetmiş bir ülkeye dönüyoruz kardeşlerim. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek zorundayız. Kime karşı? İçimizdeki nefsin yanlış yönlendirilmelerine karşı. Bizi bastırmaya çalışan şeytana karşı. Şeytanlaşmış insana karşı. Ve tabiatın önümüzde zorluk diye görülen kışıydı, soğuğuydu, sıcağıydı sıkıntılarına karşı. Yaşam mücadelesine karşı. Fakirliğe, yokluğa karşı. Zorluklara karşı mücadele etmek zorundayız. Bir yerde karşıma dağ çıktı. tünel açıyorum, altından çekip gidiyorum. Bu kadar. E tünel kolay açılmıyor. Elbette açılmıyor ama sonra kolay yürünüyor. Dağ gibi sıkıntılarım var. Kimden? Eşimden, çocuğumdan, çevremden, akrabalarımdan. Her dağa bir tünel açarsın, rahat edersin. Peki tünel nasıl açılıyor? Adamın ciğerini matkapla mı deleceğim? Öyle tünel olmaz. O cinayet olur. Tünel nasıl açılıyor? Ona baktığında onun iyi taraflarını görüyorsun. Kötülüklerini de Allah'a salıyorsun. O gördüğün iyi taraf küçük bir tünel. Oradan çekip gideceksin sen işte. Ama sen tüneli değil, onun kendisini gördüğün için dağa bir bakıyorsun, buradan gidilmez deyip çöküp kalıyorsun orada. Yani ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Cebrail aleyhisselam gelip ellerinden mi tuttu zorlukları aşmaları için? Onlar bu hayatı bizim gibi yaşadılar diyeceğim de, herkes gülecek ben öyle deyince. Bizim gibi nasıl yaşadılar? Telefonları mı vardı, arabaları mı vardı, el arabaları mı vardı? Bir şeyleri yoktu ki. Ama bu hayatı yaşadılar. Binlerce kilometre sırtlarında da askeri tecizatlarıyla gittiler. İnsaf yani, hazır pişmiş tayin elvaları mı vardı? Nereye gittiler ya? Cebrail aleyhisselam gelin gelin ben sizi götürürüm diye kanatlarıyla mı götürdü onları? Ayaklarıyla gittiler. Ama gidecekleri yere önce akılları vardı. Yani ben buraya giderim dedi. Bitti. Ben buraya giderim dedi. Ben buraya giderim demiş birinin gidemeyeceği bir yer yoktur bu dünyada. Ben bu kadınla yaşarım. Ben bu erkekle yaşarım. Yeter ki nikahımız var. Tamam bitti. Nikah olduktan sonra mesele yok dedikten sonra sen herkesle yaşarsın. Ben bununla mı yaşayacağım? Bununla yaşanır mı ya? Dedikten sonra gidebileceğin, yaşayabileceğin bir kimse yok senin. Kardeşlerim, ashab-ı kiram hadi çok ötelerde, binlerce sene ötede. Analarımız, babalarımız nasıl yaşadılar? Kağını ile öküzün sırtında bir tarla ile bu hayatı böyle sürmediler mi? Toprağın altındaki büyüklerimiz, yaşlılarımız bizden daha mutlu bir hayat yaşadılar. Kardeşlerim, gerçekçi olalım. Allah'ı biliyoruz Celle Celaluhu. Kur'an'ı da biliyoruz. Elhamdülillah. Cennete imanımız var. Elhamdülillah. Umudumuz cennettir. Ve Kur'an bu hayat böyle yaşanacak diyor. İbrahim ateşe atıldı diyor Kur'an-ı Kerim. Siz de her gün 3 defa İbrahim ateşe atıldı deyin diye değil. Anlayın, bu hayat böyle yaşanır. Yahu sadece din duygusundan dolayı değil ki. Yani İbrahim aleyhisselam peygamberdi. Nemrut da peygamber düşmanı olduğu için at. Öyle değil ki. Başka sebeple başka bir peygamber başka sıkıntı da çekti. Önemli olan ateşe atıldığında bile yıkılmayacak yürek sahibi olmaktır. Bunu ha dinin için yaptın, ha çoluk çocuğunun maişeti için yaptın, ha sağlığın için yaptın. Yani bunu sağlığı için, çoluk çocuğu için katlanamayan dini için katlanabilir mi zannediyoruz? İbrahim aleyhisselam Nemrut'un karşısında ateşe atılma yürekliliği gösterdi. Eşinin namusu için de o yürekliliği göstermişti. Sare için de o yüreği göstermişti Mısır'da. Yürek yürektir. Yani sen onu hastalıklara karşı dik tutamıyorsan yüreğini, çöküyorsan, fakirliğe karşı çöküyorsan, hele bir din meselesi olsun, vatan meselesi olsun, hey köheylan geliyor. Zannetme, o gün de kaçacaksın sen. O gün de kaçacaksın. Yahu düşmanın hayaleti seni çökertiyor. Tankını gördüğünde nasıl ayakta durursun sen? Tankını görmeden zaten sen altına kaçırırsın. Dik durmak, gideceğin yere önce aklını götürmektir. Cennete önce senin imanın, aklın, basiretin gider. Aklını oraya kilitledin mi sen, cennete kilitledin mi? Çok çalışmak, inşaatta çalışmak, sıcakta çalışmak, soğukta kar küremek hiç sana zor gelmez. Ama sen aklını sobanın başında kahve içmeye kilitledin mi? Sokakta seni kar küremede kim çalıştırabilir ki o zaman? Öteleri değil, burnunun dibini görüyorsun. Kardeşlerim, şeytan bizi pasif ve basit insan haline getirmek istiyor. Bunu yaparken eşimizi kullanıyor, çocuklarımızı kullanıyor, komşumuzu kullanıyor, komşu bakkalı kullanıyor, camide imamı kullanıyor, camiye gelen cemaati imama karşı kullanıyor. Birbirimize kırdırmaya çalışıyor bizi. Allah'ın rahmeti olan yağmuru düşman gösteriyor. Her yer berbat olacak şimdi diyor. Mikrop kırıcı kar yağıyor. Eyvah, araba yola çıkmaz diye ürkütüyor bizi. Ya çıkma bir gün ne olur? Yeter ki İstanbul'un mikrobu kırılsın dedirtmiyor. Dedirt demememiz için uğraşıyor. Biz ne yapacağız peki? Yuu, şeytana mı diyeceğiz? Böyle bir ibadet çeşidi var mı? Şeytana lanet olsun, şeytana nalet olsun diye bir tespit duyduk mu şimdiye kadar? Şeytana lanete gerek yok. Şeytana karşı hazırlıklı yüreğe gerek var. Kardeşlerim, bu bir eğitim meselesidir. Eğitim. Bu eğitimimizi de 6 noktada sağlayacağız. Şu 6 şeyi bir kenara yazacağız. Evimizde kuralımız bu olacak. Bu 6 şeyde disiplini sağladığımız zaman biiznillahi teala biz ezilmeyiz. Ölür müyüz? Ölürüz tabii ama dik ölürüz. Hastalan mı? Hastalanırız ama zelil olmayız. Fakir düşer miyiz? Düşeriz. Şahsiyetimizi yıpratmayız ama. Her şey olur. Biz gene ayakta. Yani özümüz, ruhumuz canlı kalır, ayakta kalır. Birincisi, vaktin kıymetini bileceksin. Şu bugünkü 24 saat ve bu 24'ün 1 saati ve bu 1 saatin 1 dakikası diye hesap yapacaksın. Hem dünyalığın için hem ahiretliğin için. Yani vaktin kıymeti sadece ahiret için değil, dünyalık için de. Oturup kaval dinleyecek yerde gidip bir yerde çalışacaksın. Çalışacak bir işin yoksa evdeki mobilyanın yerini değiştir ama boş durma. Vaktin kıymetini bil. Hadi Kur'an okumuyorsun, bari bir roman oku. Bir şey oku. Bir şey yap. Boş durma. İki, arkadaş kıymeti bileceksin. Sana Allah'ı hatırlatan arkadaşını çok değerli tutacaksın. Şüphesiz eşin en büyük arkadaşın. Eşin en büyük arkadaşın. Eşten başla. Çocuk senin arkadaşın. Şimdi böyle çaktın mı diyorsun ama sana çakılacak günlerinde yalvaracaksın ona. Dolayısıyla o günü hatırlayacaksın. Vaktin kıymetini biliyoruz bir. Arkadaş kıymeti biliyoruz iki. Çünkü bu dünyada arkadaş en az bulunur şeydir. Çok olur da seni kendisi bilen arkadaş olmaz bu dünyada. Buldun mu kıymetini bileceksin. Üçüncüsü, yaşadığın yerin kıymetini bileceksin. Mekke değil, Medine değil yaşadığın yer. Ama seni Allah oraya koyduğuna göre seni orada sınayacak demektir. Sağa sola kaçmaya çalışmayacaksın. Şeytan sana, yani var ya, sen hele bir İstanbul'da bir olsan evliya olurdun zaten dedirtecek. İstanbul'a gitsen para peşinden gelecek der. İnanmayacaksın. Beni burada yarattı Rabbim, ben buranın kıymetini bilmem lazım diyeceksin. Dördüncüsü, vefakar olacaksın. En büyük vefa seni yaratan Rabbinedir. Onun şeriatına, Kur'an'ına vefa göstereceksin. Sana baba diyen çocuğuna, anne diyen çocuğuna vefa göstereceksin. Komşuna vefa göstereceksin. Sana selam veren bile vefa hakkına sahiptir. Selam verdi sana. Gökleri yere indirdi rahmet olsun diye. Sen de vefa göstereceksin. Herkese hak ettiği kadar şüphesiz vefa. Ve beşincisi, ibadetten lezzet alıncaya kadar ibadet yapacaksın. Namaz, zikir, Kur'an okumak, her neyse, zekat vermek. İbadeti lezzet noktasına getireceksin ki şeytana giriş menfezi bırakmayasın yüreğinde. Ve altıncısı da, yaşadığın her günün senin için bir tecrübe olduğunu unutmayacaksın. Geçmiş 20 senenin tecrübesini unutursan 21 yaşında bir çocuk olursun sen. 50 yaşındasın, 50 senenin tecrübesiyle senin büyük bir heykel gibi olman lazımdı. Halbuki hala 1 yaşındasın, geçmişin tecrübesini kullanamıyorsun çünkü. Bu tecrübe ne demek? Para kazanıp harcarkenki israfın neye mal olduğunu 50 yaşında anlamış olman lazımdı. 20 yaşında senin babanın harçlıklarını biriktirsen ne olurdu? Çikolata yedin, dondurma yedin, ne oldu? Onu anlamış olman lazımdı. O arkadaşla kavga ettin, bunu kavga ettin, eşinin ilk günlerinde şu sözü söyledin, soğukluk oldu, şimdi ne oldu? Bunu biriktirmiş ve bundan sonrası için kullanıyor olman lazımdı. Geçen sene ibadeti tembel tembel yaptın, şimdiki halin ne? Eğer heyecanla yapsan şimdi ne olacaktı? Bunu anlaman lazım. Bu hayatta yaşadığımız her şeyi tecrübe olarak bir kenara koymazsan 60 yaşında bir yaşında çocuk gibi yaşarsın. Geçmiş birikimin yok çünkü. Hep birilerinin senin elinden tutması lazım. Diyorlar ya, mürşitsiz hayat olur mu? İnsanın kendi geçmişi iyi bir mürşittir. becerip kullanabilirsen. Ama aynı delikten her gün 40 defa geçersen diyecek bir söz yok. Kardeşlerim, ya bir küçük dert bizi dağ gibi ezecek, ya o dert dağ gibi olsa içinden tünel açıp gitmeyi becereceğiz. Başka bir çaremiz yok. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
17: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
7: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız

0: karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

0: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bugün de gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla beraber çeşitli coğrafyalarda yaşanan bazı olaylarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Hocam haftalardır programlarda İran'la ABD arasında yaşananlarla ilgili son bilgilerden bahsettiniz ve bu konuda görüşlerde bulunmuştunuz. Bugün de konuyla ilgili olarak Trump'ın İran'la ilgili son açıklamaları nasıldı? Ve yine Trump'la ilgili olarak Trump Çin'e bir ziyarette bulunmuştu. Hocam bu konularda evet, neler söylemek istersiniz? Buyurunuz.
2: Şimdi Trump Çin'e gitmeden evvel de akşam sabah buluş var vesaire deniliyordu. Hatta Çin'e gitmeden bir hazırlık babından İran'a vurabileceği vesaire söyleniyordu. Lakin Çin'e gidişi bunu biraz erteledi. Neden? Şimdi belki ara buluculuk yapar. Dolayısıyla İran'ı ikna eder. Bizim dediğimizde gedo şeklinde herhalde bir avri ile birlikte hareket ettiler. Fakat Çin ziyareti çok olumlu geçmedi. Yani hatta bazılarına göre veya fotoğraflara göre Trump işte Çin'den yani görüşmeden vesaire görüşme trafiğinden ayrılırken geri dönüş yolunda herhangi kimse onu salavatlamıyor. Yani kimse ona veda etmiyor vesaire, tek başına dediğim gibi hareket ediyor vesaire, hatta hediyeleri falan da itlaf ediyorlar, yakıyorlar. Bu tabi şey ayıp yani, Çinlilerin önünde bunu yapmaları, yani Amerika'ya ulaşmadan evvel bunu yapmaları vesaire, yani göstere göstere size güvenmiyoruz şeklinde bir değerlendirme. Dolayısıyla fiyasko ile, yani bu ziyaret görünen o ki fiyasko ile sonuçlanmış. Zira veda merasimi bunu gösteriyor. Ne derler? Veda seremonisi tabiri caizse hiçbir Çinli veda sahnesine eşlik etmiyor, gelmiyor. Yani Trump'ı salavatlamıyor dediğimiz gibi başa. Dolayısıyla beklentiler suya düşmüş durumda. Yani en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin beklentileri suya düşmüş durumda. Yani birkaç ayağı var tabii bu ziyaretin. Amerika ile Çin arasındaki ticaret hacmi veya ticaretle ilgili gelişmeler. İkincisi Tayvan meselesi vardı. Çinliler tabii bu meselede de taviz vermediler. Tayvan meselesinde. Hatta bazıları Atina ile Isparta arasındaki savaşlara benzettiler. Uzun dönem süren, yani Çin ile Amerika arasında ticaret savaşları veya ona müteallik bazı gelişmeler, en azından İran meselesi vesaire, Atina ile Isparta arasındaki çekişmelere benzetildi tarihi olarak. Dolayısıyla Trump Çin'den eli boş döndü. Eli boş dönünce tekrar savaş tamtamları çalmaya başladı. Çünkü elde edeceğini elde edemedi. Yani İran ikna edilecekti bu ya Çin üzerinden. Çinliler Amerika adına İranlıları ikna edeceklerdi vesaire. O şeyle, havayla veya o umutla, o beklentiyle Trump Çin'e gitmişti. Fakat dediğim gibi umduğu dağlara kar yağdı. Öyle derler tabiri caizse. Dolayısıyla bu ziyaretten herhangi bir sonuç çıkmadı. Ve onun üzerine savaş seçeneğe tekrar masaya döndü. Savaş seçeneğe tekrar güncellendi vesaire. Ondan dolayı şöyle söyleniyor. Bugün, yarın, işte salı günü vesaire Trump'ın savaş ekibini veya işte kadrosunu toplayacağı, onlarla savaş konusunu istişare edeceği, ona göre karar vereceği, muhtemelen de İsrail'le birlikte İran'ı vuracakları söyleniyor. Lakin burada bir şey var, burada bir gelişme var Lübnan cephesinde. O da şöyle herhalde en azından 45 gün veya yani bir aydan fazla bir yenileme oldu, ateşkesin yenilenmesi oldu. Yani Hizbullah ile İsrail arasında yürürlükte olan bir ateşkes anlaşması var. Bu ateşkes anlaşması zaman zaman İsrail tarafından ihlal ediliyorsa da en azından ayakta olduğu varsayılıyordu. Devam ettiği varsayılıyordu. Şimdi yapılan doğrudan dolaylı müzakerelerle doğrudan müzakereler herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor. Anlaşmanın temdidine uzatılmasına, yani ateşkesin uzatılmasına karar verilmiş. 45 gün veya neyse, yanlış telaffuz edebiliriz. Yani uzatılmasına karar verilmiş. Bu ne anlama geliyor? 45 gün içinde İsrail İran'a saldırmayacak mı? Neden? Çünkü şöyle, ateşkes veya barışla alakalı olarak İran'ın bir şartı vardı. Gazze'de de ateşkes yürürlükte ama İsrail tabi ateşkes falan tanımıyor. Lübnan'ın da kapsaması, yani İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye saldırmaması. Dolayısıyla bu anlaşmadan sonra eğer İsrail Amerika ile birlikte beraber olup İran'a saldıracak olurlarsa, bu ateşkesin, Lübnan ateşkesin ne faydası olacak? Yani orada da, o cephede de Hizbullah ateşkesi ihlal etmez mi bu durumda? Çünkü İsrail İran'ı vurmuş olacak. Dolayısıyla bilinmeyen de bir durum var. Yani bu ateşkesin uzatılması biraz kafaları karıştırıyor. Acaba İsrail sağ bir sarıp sol mu vuruyor? Yani vurmak istiyor. Onu da bilemiyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde, saatlerde bu anlaşılabilir. Ya da tek başına Amerika Birleşik Devletleri taarruzu, yani tek başına mı gerçekleştirmek istiyor? Onu göreceğiz. Yani çok fazla da vakit yok ama şimdiye kadar salladılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri de nazlanarak, yani gerçekten İran'la yeniden vuruşmak istemiyor. Yani bu belli bir şey. Lakin artık başka çare yoksa, ne dedi bu arada Trump'ın İngilizce bir ifadesi oldu. Fırtına öncesi sessizlik diye İngilizcesini söyledi. Hatta işte ekranlarda sürekli olarak bu ibare görüldü veya görülüyor. Fırtına öncesi sessizlik. Yani bugünler mola günleri veya ateşkes günleri gibi bir sessizlik hakim oldu ama o sessizlik aldatıcı, yani geçici daha doğrusu. Dolayısıyla Amerika'nın eli tetikte, Amerikalıların eli tetikte, her an İran'ı vurabilirler. Ama vurmayabilirler de, çünkü bu tarz gelişmeler de oldu. Yani vurmalarını beklerken bir ben dediğim gibi ateşkes sağlandı veya işte ateşkes uzatıldı vesaire. Dolayısıyla tam olarak emin olmak mümkün değil. Ama her an bir ihtimal savaşta çıkabilir. Yani muhtemelen savaşta çıkabilir. İranlılar hazırlıklı olduklarını söylüyorlar. Çok enteresan. Amerikalılar hazırlıklı olduklarını söylüyorlar. 20 bin civarında askerleri var herhalde bölgede. Onun dışında tabii Hürmüz Amerika'yı almış durumdalar. Dolayısıyla İran'a vurabilecek donanımları var, yani çevrede, bölgede donanımları var. İran ise savaşın kara boyutunu da dikkate alarak şöyle camilerde 30 milyon kişiyi, İranlıyı eğitmek için seferberlik başlatmış. Hatta televizyon ekranlarında vesaire vardı. Çoluk çocuk herkes camilere gelmişler. Silah eğitimi alıyorlar. İran'a aşık olduğu bir durum. Bilindiği gibi İran Irak Savaşı 8 yıl sürmüştü. 8 yıl zarfında kitleler bu şekilde seferber edilmişti. Bunlar cephelere aktarılmıştı. Yani İran silah bulamazsa, yani hafif silahlarla bu şekilde halkını silahlandırarak cephelere sürüyordu, cephelere gönderiyordu. Dolayısıyla savaşın seyrini böylece kendi lehine değiştirmeye gayret ediyordu. Burada da öyle bir durum var. Yani kitleleri Amerika saldırısına karşı veya İsrail saldırısına karşı, eğer karasal boyutu da olursa, hazırlamak istiyor. Hazırlıyor daha doğrusu. İran alışık dediğimiz gibi tabi ediyorlar. Yani kitle seferberliği konusunda uzman İran. Bunu geçmişte yaptılar. Şimdi de yapıyorlar. Yapabilirler. Dolayısıyla Amerikalılar açısından da bir kara harekatı çılgınlık olur. Ama onun yerine şimdi Lacey Graham diye bir senatör var. Senatörün de dediği gibi İran'ın işte neysini bulmak, altyapısını bulmak, işte elektrik altyapısını, su tedarik merkezlerini, yerlerini, altyapılarını, petrol tesislerini vesaire vurmak. Şimdiye kadar Trump bunu tehdit olarak öne sürdü, tehdit olarak ifade etti ama gerçekleştirmedi. Neden gerçekleştirmedi? Şimdi buna mukabil İran'da Körfez ülkelerini cezalandıracağını bir şekilde söyledi. Hatta Keyhan grubunun başkanı var, işte 7 Arap ülkesini cezalandıracak bunlar şeyler. Amerika'nın, İsrail'in fedaileri şeklinde değerlendirmesi oldu. Yani hepsi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Tabii Amerikan çıkarlarını gözeten üstler barındırıyorlar ülkelerinde ama özellikle Birleşik Arap Emirlikleri çok enteresan. Hem İsrail hem de Hindistan'ın fedaisi. Son günlerde şey oldu, bazı sızıntı haberler oldu. Buna göre İranlılar da bunu, Arapça da bunu doğruladı. İsrail Başbakanı Netanyahu bu şekilde gizli bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri inkar etti, reddetti ama yani fotoğraflar veya şey doğruluyor, sahne doğruluyor. Yani gerçeklerden kaçmak mümkün değil. Onlar inkar ettiler, ne doğru. Şimdi çok enteresan. Birleşik Arap Emirlikleri hem İsrail'in fedaisi hem Hindistan'ın fedaisi. Son günlerde Hindistan Başbakanı Modi de hala ile ve hala ile bu şekilde karşıladı. Hatta son sıralarda Pakistan'a işte şey yatırmıştı, bazı para, Pakistan bankalarına bazı 3 milyar dolar civarında bir nakit yatırmıştı. Yani güven temini için, güven sağlamak babından. Bunu çekti. Birleşik Arap Emirlikleri bunu çekti. Çekmekle kalmadı. Aynı günlerde Modi'yi şeye çağırdı. Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaretine çağırdı. O da geldi. Birleşik Arap Emirlikleri sadece bugün değil, 30-40 yıldan beri Pakistanlı işçilere karşı, Hindistanlı işçilere kayırıyor. Yani Pakistanlı işçilerle Hindistanlı işçiler diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri'nde kavga ediyorlar. Yani bazen sürtüşmelerin neden oluyor. İki ülke arasında gerilim, işçiler arasında da sürtüşmelere neden oluyor. Bunun üzerine Pakistanlı işçiler cezalandırılıyor. Hindistanlı işçilere kimse bir şey demiyor, cezalandırıyor. Geçmişte böyleydi. Böyle örnekler vardı. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri hakikaten hak ediyor mu? Hak ediyor tabii. Yani onu söylemek lazım. İsrail'den fazla İsrailci o bölgenin çıkarları aleyhine hareket ediyor. Amerikan çıkarları lehine, İsrail çıkarları lehine hareket ediyor. Somaliland'da, işte Libya'da, ondan sonra Sudan'da, Yemen'de vesaire her yerde bir bölücü bir rol oynuyor. Yani o ülkelerin bölünmesinde aktif görev alıyor. Bölünmelerine hizmet ediyor. İsrail namına, kimin namına? İsrail namına vesaire. Oradaki işte limanları, Aden limanı olduğu gibi limanları ele geçirmek istiyor. İşte Libya'da bazı limanları göz dikiyor, bazı yerlere göz dikiyor. Dolayısıyla korsan gibi, hakikaten korsan gibisi de fazla aslında. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile şey gibi, ne derler ona, Hızır Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi, yani orada korsanlar var, denizdeki gemilere el koyuyorlar vesaire. Bunlar da önüne çıkan gemilere, önüne çıkan limanlara el koyuyorlar. Zayıflatıyor, önce zayıflatıyorlar, sonra da el koyuyorlar. Dolayısıyla bölgenin başına bela olmuş durumdalar. Kısaca özetlemek gerekirse, Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz gibi İsrail'in fedaisi, Hindistan'ın da fedaisi ve bu fedailik dolayısıyla Suudi Arabistan'ı da kuşatıyorlar. Yani sadece İsrail'e yönelik bir tehdit unsuru değiller. Yani Birleşik Arap Emirlikleri sadece dediğimiz İran'a yönelik bir tehdit içermiyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan, komşusu Suudi Arabistan'a yönelik de bir tehdit içeriyor. Amerikan İsrail işbirliği ile birlikte bu ülkeyi bir şekilde kuşatıyor. Buna mukabil Suudi Arabistan'da işte Türkiye, Mısır, Pakistan gibi ülkeler kuşağı ile bir araya gelerek kendini güvenceye almaya çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Hindistan üzerinden kendisini güvenceye almaya çalışırken Suudi Arabistan'da tam tersine dediğim ülkelere karşı, başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Türkiye, Mısır, Pakistan gibi ülkelerle işbirliği yaparak kendisini geleceğine bir şekilde güven altına almaya çalışıyor diyebiliriz.
1: Teşekkürler hocam. Trump'ın başka açıklamaları da oldu. Özellikle İran'la alakalı son açıklamaları oldu. Trump neler dedi ve siz bu konularda neler söylemek istersiniz?
2: Evet, yani Trump desteksiz atıyor tabiri caizse, öyle derler amiyane tabirle birlikte. Daha önce işte İran'ın deniz kuvvetlerini vesaire devreden çıkardıklarını, hava kuvvetlerini, deniz kuvvetlerini vesaire devreden çıkardıklarını falan söylüyordu. Lakin dediğimiz gibi İran hala aktif olarak kuruyor. O da şunu söylüyor. Yani biz diyor %70'ini yıktık İran'ın gücünü, berhava ettik. Ama %30'u hala devam ediyor. O %30'u da bir iki gün içinde vururuz vesaire diyor. Daha önce de onu söylüyordu. Vurduk işte, vuruyoruz vesaire. İran'ın bütün şeylerini, tesislerini devre dışı bıraktık. Nükleer tesislerini devre dışı bıraktık. İşte ona benzer silah sistemlerini devre dışı bıraktık vesaire diyordu. Ama İran yedi canlı gibi daha sonra ikinci canıyla birlikte Amerika ile mücadele ediyordu. Tabir caizse. Hakikaten öyle. Dolayısıyla Trump kendine göre iyimser konuşuyor. Yani işte savaşın uzamayacağını, isterlerse savaşı bir an önce bitirebileceklerini, o kudrette olduklarını söylüyor. Öyle yaptığı açıklamalardan birisinde bu yönde, iki gün içinde İran'ı dize getirebileceklerini söylüyor. Yani İran'ı rükû ettirebileceklerini tabir caizse söylüyor. Fakat İranlılar onun konuşmalarını aldırmıyorlar. Yani o İranlılar da kendilerine göre barış istiyorlar. Hatta barış istiyorlar. Ateşkesten öte barış istiyorlar ama kalıcı barış istiyorlar. Kalıcı ateşkes veya kalıcı barış istiyorlar. Ateşkesi kalıcı barış şeklinde çevirmek istiyorlar. Bu noktada tabii Trump'la çok iyi anlaşamıyorlar. Belki Trump da buna yanaşır ama İran'ın teslim olmasını bekliyor. İran da teslim olmak istemiyor. Kimse teslim olmak istemez tabii. Halkı da bu hengamede Amerikalıların niyetini sezdiklerinden dolayı, yani İran'a çökmek istiyor Amerika. Aynen Venezuela'ya çöktüğü gibi. Gerçi onu yapamayacağı anlaşıldı ama fakat yine de boş umutlar peşinde Trump. Şeyden umu çıkmayan candan umut kesilmez diye bir laf var. Hala umudun peşinde İran'la alakalı olarak. Fakat bunu dediğimiz gibi gerçekleştik. Hem savaşla hem de barışla zor. Bir de kalıcı ateşkese ulaşmaları için aracı ülkeler de kalmadı. Yani işte bazen İsviçre üzerinden, İsviçre üzerinden, Umman Sultanlığı üzerinden, Pakistan üzerinden vesaire görüşmeler yapıyorlar. Ama onun dışında daha iki bütün tarafları ikna edici tarafsız ülkelere, yani işte Çin bunu yapabilirdi. Ama Çin bunu nedense yapmadı. Bilindiği gibi 1971 yılından beri aslında Çin'in Amerika ile ilişkileri giderek gelişiyor. Bu bağlamda Çin'in dediğim gibi iyi bir arabuluculuk ve İran'la Amerika arasında arabuluculuk yapabileceği varsayılıyordu. Hatta Çin bilindiği gibi Suudi Arabistan'la İran arasındaki husumeti ve gerilimi çözen girişimlerde bulundu. Yani bundan bir iki yıl evvel Suudi Arabistan'la İran'ı masaya oturttu ve uzlaşmalarını sağladı bu şekilde. Yani bunu İran Amerika güzergahında da yapabilirdi, gerçekleştirebilirdi. Fakat Çin bu topa girmek istemedi. Neden girmek istemedi? bu Amerika'nın bunun sürtülmesini mi istiyor? Yani sonuç itibariyle tabii İran da zarara uğrayacak ama zaten zarara da uğradı. Ama burada şeyde Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde zarar alıyor. Avrupa ülkeleri de Trump'ı ikna edemezler. Trump onları küçümsüyor. Yani dikkate almıyor. Dolayısıyla kendi kendini yalnız bırakmış oldu Trump. Trump İran karşısında, dünya karşısında kimsenin ne NATO'dan yardım geliyor ne başka bir şey. Biz de NATO'nun durumunu tabii bilmiyorduk. Bu olaylar NATO'nun, NATO'da kim kimdir? NATO kim? NATO kiminle birlikte hareket ediyor? Bunları da aynı Eliyahin bu şekilde öğrenmiş olduk. Yani daha önce yani NATO şey Amerika deyince NATO, NATO deyince Amerika zannediyorduk. Ama Trump gelince işler değişti. Yani bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Avrupalılar ayrıldılar. Yani Avrupa lokomotifi Amerika Birleşik Devletleri'nden bu şekilde ayrılmış oldu. Yani demem o ki İran ile Amerika arasındaki sulhu sağlayacak arabozu konumunda ülkeler az ya da yok durumunda. Çünkü Trump kimseyi dinlemiyor. Tabii İranlılar da milli şeyle gururla hareket ediyorlar. Onlar da alttan almıyorlar. Alttan almayınca kimsenin yapabileceği bir şey kalmıyor herhalde. Yokluyorlar, mokluyorlar. Yani bunları barışa ikna edebilir miyiz? Ateşkese veya en azından barışa ateşkes yürürlük değil zaten. İkna edebilir miyiz diye. Fakat herhalde nabız yoklamaları olumsuz sonuç veriyor. Yani iki ülkeyi masaya oturtup bir müspet sonuç alabileceklerini fazla düşünmüyorlar. Dolayısıyla ondan dolayı savaş seçeneği yeniden geri dönmüş oldu tabiri caizse. Trump bu durumda iki gün içinde İran'ı çökerteceklerini vesaire söylüyor ama dediğimiz gibi yaptıkları yapacaklarının teminatı olduğundan dolayı kimse de fazla inanmıyor. Yani Trump'ın laflarına inanmıyor tabiri caizse. Evet. Trump'ın başka bir açıklaması da vardı. O da Nijerya'da. Nijerya'da tabii Boko Haram diye bir şey vardı, bir grup var. İşte bunlar Kaide'nin veya IŞİD'in Afrika uzantıları veya Afrika şeyleri, versiyonları, Afrika versiyonları işte şeyde de bilindiği gibi Somali'de de Şebap örgütü ve benzeri yapılanmalar vesaire vardı. Şimdi Trump en fazla tahrik eden unsurlardan bir tanesi burada kaçırılanların veya Hristiyanlara ilişilmesi. Halbuki yani burada da geniş düşünmesi lazım Trump'ın bu Boko Haram'ı veya oradaki Kaide veya IŞİD'in uzantılarını kim himaye ediyor, kim besliyor. Lord'un askerleri diye Uganda'da bir grup vardı. Lord'un askerleri. Bunlar kılıçla kalkanla aynen Kaide gibi hareket ediyorlar ama bunlar Hristiyan unsurlardan oluşuyorlardı. Yani Kaide'nin Hristiyan versiyonu diyebiliriz bunlara diyebiliriz. Yani bunlar da işte dediğimiz gibi asayişi bir şekilde ihlal ediyorlardı. Ya şimdi bunu Hristiyanlar yapınca ne olacak durum, ne olacak yani Trump nasıl hareket edecek? Dolayısıyla daha geniş düşünmek lazım. Bu olayın arkasında ne var ona bakmak lazım. Ki Amerikalı birçok gazeteci, birçok yorumcu o Kaide'nin vesaire işte Kaide'nin tümden olmazsa bile başıdın bir şekilde Amerikan üretimi olduğunu yani Amerikalılar tarafından pompalandığını vesaire söylüyorlardı. Yani amaç ne? Amaç istikrar, bölgede istikrarsızlık meydana getirerek Amerika'nın önünü açmak. Amerika'nın hegemonyasının önünü açmak. Nitekim öyle oldu tabii. Yani 2003'ten sonra özellikle sonraki dönemde ne oldu? Orada IŞİD işte insanları kaçırdı, öldürdü vesaire. Öldürülenlerin çoğu da Müslümanlar maalesef. Yani Hristiyanlardan ziyade veya Amerikan askerlerinden ziyade Müslümanlar öldürülüyor yani. Savunması işte insanlar vesaire. Herkesin de dediği gibi IŞİD'in İsrail'e saldırdığını hiç duymadık, görmedik vesaire. Geç ol. Nijerya'da da çoluk çocuk kaçırıyorlar okullardan. Onlar da Müslümanların çocukları. Bilal Minuki diye birisi herhalde rehberlik veya liderlik yapıyormuş. O, tabii yardımcı pozisyonda zannediyorum IŞİD'in, oradaki yerel IŞİD güçlerinin yardımcı pozisyonda. Amerikalılar onu öldürdüklerini, takip ettiklerini, yerel güçlerine kendilerine katkı sağladıklarını ve muhbirler aracılığıyla yerini keşfettiklerini, bulduklarını ve onu orada berhava ettiklerini, öldürdüklerini vesaire iddia ediyor. Yani böbürleniyor tabir caizse. Yani Trump böbürleniyor. Bush da bu aynısını yapmıştı. Yani adam gangster olabilir. Fakat bu İsrail'in ve Amerika'nın en büyük gangster oldukları gerçeğini örtbas edemez, örtemez. Asıl gangsterlik dünyada adaletin işte rayından, şirazesinden çıkmasının nedeni Amerikalıların uygulamaları, işte korsanlık yapmaları. Bunu Venezuela vesaire açık olarak görüyoruz. İslam dünyasında açık olarak görüyoruz. Bu da dediğimiz gibi asayiş ve güvenliği ihlal ediyor, sarsıyor. Yani güvenlik iklimini sarsıyor. Dolayısıyla Amerikalıların istediği bir vasat, yani oynayabilecekler bir vasat üretiyor. Kirli bir vasat üretiyor. Burada da öyle yani. Amerika Birleşik Devletleri Nijerya'ya müdahale ediyor. Hatta Nijerya'yı azarlıyor. Sen diyor görevini tam olarak yapmıyorsun. IŞİD'e karşı, IŞİD'in yerel güçlerine karşı. Öyle diyor. Yani bir de dediğimiz gibi o güçlere, işte Nijerya'nın güçlerine şeyde bulunuyor, takazada bulunuyor. Eski ifadesiyle öyle maalesef. Kısaca durum bundan ibaret.
1: Teşekkürler hocam. Diğer bir bölge de malum, Ukrayna ve Rusya arasında yaşananlarla ilgili bu hafta neler söylemek istersiniz?
2: Evet. Yani zaman zaman tazeleniyor. 4-5 yıldan beri devam eden Ukrayna ile Rusya arasındaki bu çatışmalar, çarpışmalar, vuruşmalar tabir caizse devam ediyor. Hatta işte göstere göstere devam ediyor. Başlıkta da bunu paylaşmıştık. Göstere göstere devam ediyor. Ukrayna lideri şunu söyledi. Dedi ki işte uzun menzilli füzeler, uzun menzilli işte dronlar vesaire kullanacağız. Rusya'nın her tarafını vuracağız. Zelenski bu tehdidi savurduktan sonra bunu fiiliyata geçirdiler. Moskova'da dahil olmak üzere birçok Rus şehrini havadan bu şekilde vurdular. Rusya ise dronları çoğunu etkisiz hale getirdiklerini ve kaç kişinin öldüğünü veya yaralandığını, çok fazla zayiatın olmadığını bir şekilde beyan ediyor. Yani Rus tarafı. Ama bu çatışmalar veya drone atışları, füzeler vesaire göstermelik olabilir ama bir mesaj taşıyor yani içinde. O da şu: istediğimiz anda Rus hedeflerini vurabiliriz, Rusya'yı güvensiz hale getirebiliriz mesajı var. Rusya'yı her an vurabilirim mesajı var. Gerçekten de her an vurabiliyorlar. Silah ve mühimmat stokları ne kadar yeter, onu bilemiyoruz. Tabii dışarıdan tedarik ediyorlar. Belki içeride de bazı şeyler, silahlar, dronlar üretiyorlar. Bununla birlikte dediğimiz gibi sınırlı bir stoka sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bunları da kullandıktan sonra belirli bir süre sonra bunların sonu gelebilir. Bu noktada Amerikalılar ve Avrupalılara muhtaçlar, özellikle uzun menzilli dronlar veya uzun menzilli füzeler noktasında maalesef barış yapmayı hiç düşünmüyorlar. Yani Amerika'nın tutum değiştirmesine rağmen Rusya çok fazla oralı olmadı. Hatta Rusya samimi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşın sona erdirmesine taraftar olduğunu itiraf ediyor. Söylüyor. Lakin bu savaşın kendilerini ilgilendirdiğini, yani Amerika'yı ilgilendirmedi vesaire söylüyor. Avrupalıların çok fazla yapabilecekleri bir şey yok. Putin'den aktarılan bir bilgi var. O bilgi de şu: Almanya'nın uyanışından tedirgin oluyor Rusya. Neden? Avrupa'da savaş havası yayılıyor. Eskiden kitleler veya siviller en azından savaş istemiyorlardı. Barış ikliminden memnunlardı. Şimdi ise Ukraynalıların Rusları ele geçirmelerini, öldürmelerini çok sevinç çığlıklarıyla karşılıyorlar. Bu da Avrupa'da havanın değiştiğini gösteriyor. Sadece hava kitleler nezdinde değişmiyor, aynı zamanda devletler nezdinde de değişiyor. Almanya'da sahanın yükselişi gözleniyor. Onun dışında silahlanma yarışına giriyor. Yani dünya savaşı çıkar veya çıkmayabilir ama dünyada büyük bir silahlanma yarışı başladı. Başta Japonya olmak üzere. Japonya'da yeni hükümet, işte eski hükümet, Abe hükümeti de Abe miydi? Eski hükümet öldürülen başbakan silahlanma yarışı başlatmıştı. Çin'e karşı tabii ki bu yarış başlıyor. Amerikalıların da burada kışkırtması var, tabii desteklemesi vesaire var. Denge oluşturmak istiyorlar o bölgede. Şeyde de öyle, Avrupa'da da öyle. Almanya silahlanma yarışına giriyor. Bu da Rusya'yı tedirgin ediyor. Ama tedirgin olmakta haklılar. Çünkü bu yolu onlar açtı. Bu yolu Putin açtı. Şeyde uslu olarak dursaydı, bu meseleler, Ukrayna meselesini, Kırım meselesi gibi meseleleri kurcalamasaydı herhalde dünya barışı durduğu yerde duruyor olacaktı. Dolayısıyla Putin barışı bozarak aslında dünya barışını, dünya savaşının önünü veya savaşların önünü bu şekilde açmış oldu. Şimdi de açtığı çığırdan biraz endişe duyuyor, acaba bunun akıbeti ne olur gibisinden. Kısaca Ukrayna ile Rusya arasında vuruşmalar devam ediyor. Bu Avrupa'da silahlanma yarışında tetikliyor daha doğrusu. Türkiye'ye olan ihtiyacı da tetikliyor. Hatta işte NATO Türkiye'de toplanacak. Cumhurbaşkanı'nda açıklamaları vardı. Avrupa Birliği için Türkiye bir kazanç. Çok önemli haiz bir ülke vesaire diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin değerebilmesinin Avrupa kıtasında en önemli nedenler arasında bu Ukrayna-Rusya gerilimi var. Rusya'yı dengeleyebilecek ülkeler arasında Türkiye sayılıyor silah gücü, işte asker gücü vesaire bakımından Türkiye bilindiği gibi NATO'da ikinci ülke, yani ikinci cesamette, büyüklükte ülke. Dolayısıyla Avrupalılar bu şekilde Türkiye'nin o gücünü dikkate alıyorlar.
1: Hocam, bizim bugünkü sorularımız bitti. Sizin eklemek istedikleriniz varsa buyurunuz.
2: Evet. Kutlu günün hepsinden geçiyoruz. Ben bu günleri biraz değerlendirmek istiyorum. Tabii önümüzdeki günler Kurban Bayramı'na denk geliyor. Mübarek Kurban Bayramı'na denk geliyor. Millet hacda, yani biz tabii hacca gitmeyenler kendi topraklarında kurban kesecekler veya kesilmesine tanıklık edecekler. Herkesin aynı şekilde gücü olduğunu söyleyemeyiz tabii. Gücü olanlar işte yurt dışında, yurt içinde vesaire kurban kesebilirler. Hatta kendileri de kesebilirler o ortak olarak veya işte koyun vesaire alarak. Yani küçük baş hayvanlarını kendi adlarına da kesebilirler. Büyük baş hayvanlara da ortak olabilirler. Bu şekilde kurbanlarını kesebilirler. Tabii Kurban Bayramı şairi İslami olarak adlandırılan İslam'ın sembollerinden bir tanesi. Ezan gibi, işte Arapça gibi veya kıyafet gibi, kılık kıyafet gibi. Bunlar İslam'ın sembolleri arasında sayılıyor dediğimiz bir ezan mesela. Sünnet. Ezan'a sünnet. Ama bir belde ezanı terk etse o ezana geri dönmek için zorlanır deniliyor fıkıh kitaplarımızda. Yani sünnet olması şair olmasını engellemiyor. Kurbanın da Hanefi mezhebinin dışındaki mezheplere göre kurban kesin sünnet. Hanefilere göre size vacip ama aynı zamanda şairi sembolize ediyor. Yani Müslümanlara Müslüman olarak tanımlanmasına yarayan şeylerden, ibadetlerden bir tanesi kurban ibadeti. Yani bir beldenin Müslüman olup olmadığını ortaya koyan hususlar arasında kurban kesimi var veya kurban bayramı var. Zaten Müslümanların iki tane bayramı var. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı. Dolayısıyla kurban bayramını idrak etmek üzereyiz. O kutlu günler bunlar. Tabii kurban öncesiyle ve sonrasıyla Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hicaz'daki geleneği bu şekilde Harem'deki ve Mekke'deki geleneğini bu şekilde dünyaya yaygınlaştırmak inşallah öyle olur. Tabii burada başka bir nokta daha var, o da şu: İsrail'in kuruluşu tabii. Nekbe günü, İsrail'in kuruluşu Filistinlere göre Nekbe felaketi temsil ediyor bu şekilde. İsrail 1948 yılında kuruldu ve bu münasebetle dünyanın her tarafında işte Nekbe ile ilgili anma gösterileri düzenlendi. İşte özellikle batılı ülkelerde. Dolayısıyla Nekbe şeyi münasebeti giderek küreselleşiyor. Yani dünya Nekbe'ye küresel olarak sahip çıkıyor. Nekbe felaketine, yani Filistinlerin topraklarından sürülmesi, bu şekilde yerine İsrail'in kurulması, 15 Mayıs 1948 tarihinde İsrail tabii kuruldu. İsrail yani bu yıl itibariyle son düzlüğüne de çıkıyor olabilir. Yani bu yılın Nekbe'nin bu şekilde Kurban Bayramı'na denk gelmesi çok önemli, sembolik anlamda önemli. Ve İsrail'in bir kehaneti var. Ehud Barak gibiler onu seslendiriyorlar. O da şu: İsrail'in ömrü işte 80 yılla sınırlı olabilir. Yani bunu kendi tarihlerinden çıkartıyorlar. Buna istikra yöntemi deniliyor. Yani ne derler ona? İstidlal ve istikrar diye İslam şeyinde metodolojisinde iki tane yöntem var. İstidlal, istikranın hilafına bir durum. İstikrar yani şey yapmak, geçmişteki olayları tadat ederek, sayarak bu şekilde bir sonuca varmak. Onlar da dediğim gibi tarihi eleyerek bu şekilde bir sonuca varıyorlar. O da geçmişte İsrail'in namına kurulan iki devlette 80 yıldan fazla yaşamıyorlar. Buna binaen İsrail'de birçokları İsrail'in 80 yılı aşmayacağını söylüyorlar. Dolayısıyla 79. yılına herhalde geriliyor. Dolayısıyla 80 yılında bir yıl kalmış durumda. 2027-2028 İsrail açısından final yıllar olabilir. Son yıllar olabilir. Öyle bir durum söz konusu. Hatta işte Haaretz gazetesi gibi İsrail'li çeşitli yayın organları bunu sarahaten söylüyorlar. Diyorlar ki İsrail'in ömrü Netanyahu'nun ömrünü geçmeyecektir. Yani Netanyahu'nun siyasi ömrünü geçmeyecektir diyorlar. Netanyahu'nun İsrail'i uduma düşürdüğünü söylüyorlar. Netanyahu İsrail'in ömrünü uzatmak isterken herhalde tersi oldu. Buna istidraç diyorlar. İslam anlayışında veya İslam literatüründe buna istidraç diyorlar. Yani bir anlamda tuzak. Şimdi o kendisine göre bir tuzak koyuyor. Bu 7 Ekim 2023 tarihli olayı, işte Hamas'ın İsrail'e taarruzunu bir fırsata çevirmek istedi. Fakat ayaklarına dolandı. Yani 2 yıldan beri çok fazla Filistinli öldürdü, katletti vesaire, ama İsrail'in önünde sona erdirdi. Veya İsrail olan bu şekilde itimadı sona erdirdi. Şimdi Batı'da birçokları kitleler İsrail'in söylediklerine inanmıyorlar ve İsrail düşmanlığı giderek artıyor. Şimdi İsrail geçmişte Araplara yönelik olarak, Müslümanlara yönelik olarak bu düşmanlık iklimi doğuruyordu veya düşmanca bir iklimi kışkırtıyordu. Ama şu anda dünyayı da kutuplaştırıyor. Yani işte evangelikler de arkasına alarak Amerika Birleşik Devletleri evangelikleri arkasına alarak İslam dünyasıyla bu şekilde kutuplaştırma siyaseti izliyor. Bir tarafında Hindistan var, bir tarafında şey var, Amerika Birleşik Devletleri var. Ama buna mukabil Rusya için ise kendi menfaatleri için, İslam dünyasının menfaati için değil, onlara mesafeli davranıyorlar. Doğrusunu söylemek lazımsa. Kısaca yani kutlu bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. O da dediğimiz gibi Haç mevsimini bu şekilde idrak ettik. 1979 yılında Haç mevsiminde önemli bir şey olmuştu. Kabe baskını olmuştu. O baskın üzerinden de 40 küsur yıl geçti. Dolayısıyla onun da bir finali olabileceği de söyleniyor. Yani küresel sistem bu şekilde tepetaklı olabileceği ifade ediyor. Kısaca inşallah bu hayırlı atmosferden hayırlı sonuçlar, hayırlı neticeler bekliyoruz. Filistinliler İslam dünyasından dayanışma bekliyorlar. Özellikle kurban mevsiminde kendilerinin de unutulmamasını, hatırlanması gerektiğini söylüyorlar. Bugünün kurbanlarının, bugün İsmail'lerin kendileri olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla İslam dünyasından medet bekliyorlar. Bizim görevimiz de, İslam dünyasının görevi de Filistinlilere ve bütün mazlumlara medet ulaştırmak, medet göndermek vesaire, onların yaralarını sarmak, dünyada adaleti egemen kılmak olacaktır. İnşallah dünya bir gün o beklenen adalet günlerine kavuşur. Esenlik günlerine, adalet günlerine kavuşur. İnşallah dediğimiz gibi İsrail'den de kısas alınır bir şekilde. İsrail işte 1948'den beri Filistin'i öldürmeye devam ediyor. Alıştım. Ama inşallah bunun da sonu gelir. Bu kurban bayramının ve kurban günlerinin onun bidayeti olmasını temenni ediyoruz, arzu ediyoruz inşallah.
1: Teşekkürler hocam. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.
0: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
12: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani

0: Yardım Vakfı.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, "Ey Rabbimiz, iman ettik, bizi de şahitlerden yaz," derler. Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: yüksek olsun. Şehadetin bize diriliş olsun. Ardından nesiller kıyama dursun. Anlayamadık biz seni ey şehit. Anlayamadık. Canını malını Rabbine sattın. Kanını davana sermaye yaptın. Bize özgürlüğü miras bıraktın. Anlayamadık biz seni ey şehit. Anlayamadık.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm de ki,
3: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
2: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki,
3: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 11.
15: Özel FM.
16: www.özelfm.net. Özelfm.net.
17: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
18: Özel FM. Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
19: Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 26 ayettir. Gâşiye, kaplayan, saran demek olup, korkusuyla bütün insanları sarıp kapladığı için kıyametin sıfatlarından biri olmuştur.
20: Bismillahirrahmanirrahim.
19: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
20: Hel etâke hadîthul gâşiye.
19: Gâşiyenin dehşeti her tarafı saracak olan o felaketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun. Yüzler vardır, o gün yere eğilmiştir, zelildir. Yorgundur, bitkin mi bitkindir.
20: تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ
19: Kızgın ateşe girerler. Susayınca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler.
20: لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ
19: Yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir.
20: لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ
19: Bu diken ne besleyicidir ne de açlığı giderir.
20: Ucu.

0: Ama yüzler vardır, o gün mutludur. Emeklerinin neticesini almadan ötürü gayet memnundur. Pek üstün ve pek muteber bir cennettedir.
1: La tesma'u fiha lagiyeten fiha aynun cariyeh.
0: Orada hiç boş söz işitmezler. Orada akan berrak pınar.

0: Orada üstün kıymetli tahtlar, hazırlanmış kadehler, dizilmiş koltuklar, yastıklar, yayılmış halılar ve döşemeler.
1: اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
0: O kafirler bakıp düşünmezler mi? Mesela deve nasıl yaratılmış?
1: وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
0: Gök nasıl kurulup uçsuz bucaksız yükseltilmiş?
1: وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
0: Dağlar nasıl da yeri tutup dengeleyen direkler halinde dikilmiş?
1: وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
0: Yeryüzü nasıl yayılıp hayata elverişli kılınmış?
1: فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ
0: İşte böyle. Sen insanları irşada devam et. Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin.
1: اِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ
0: Lakin kim ki imana sırtını döner ve inkar eder, Allah da onu en büyük cezaya çarptırır.
1: اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ
0: Elbette onların dönüşü bize olacaktır. Elbette hesaplarını görmek de bizim işimiz olacaktır. Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 30 ayettir. Bu sure adını 1. ayetinde geçen ve sabah aydınlığı manasına gelen fecr kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ
0: Fecre, o 10 geceye, çifte ve teke, akıp giden geceye yemin olsun ki, kıyamet gelecektir.
1: هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
0: Nasıl bunlarda aklı olan için yemin değeri vardır değil mi?

0: الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد.
1: Benzeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Ad milletine, vadideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Bütün bunlar bulundukları ülkelerde azdıkça azdılar.
0: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ.
1: Oralarda fesat ve bozgun çıkarıp nizamı altüst ettiler. Bu yüzden senin Rabbin de onların üstüne azap kamçıları yağdırdı.
0: اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.
1: Çünkü Rabbin hep gözetlemededir.

Rabbi insanı denemek için ona değer verip nimetlere gark edince o, Rabbim hakkım olan ikramı yaptı der.

Hayır, siz Allah'tan hep ikramı devam ettirmesini istersiniz ama yetime değer vermezsiniz. Muhtaçları doyurmaya teşvik etmezsiniz.

Hayır, bu yaptıklarınız kesinlikle yanlış. Dünya sarsılıp parça parça döküldüğü zaman, Rabbinin emri gelip melekler de saf saf geldikleri zaman,

0: Ve cehennemin getirildiği gün, insan işi anlar o gün, ama anlamasının ne faydası var o gün?
1: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
0: Keşke sağlığımda bu hayatım için hazırlık yapsaydım, der.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ
0: İşte o gün onun ettiği azabı kimse edemez.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ
0: Onun vurduğu bağı kimse vuramaz.

0: Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, o senden razı olarak dön Rabbine. Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 20 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: La uqsimu bihadal balad wa anta hillun bihadal balad.
0: Hayır. Gerçek kafirlerin dediği gibi değil. Bu şanlı belde hakkı için. Senin bu beldeye girişin hakkı için.
1: Ve validin ve ma velad laqad halaqnal insane fi kebed.
0: Hem o değerli baba, hem o değerli evladının hakkı için. Biz insanı imtihan ve çile ile içli dışlı yarattık.
1: اَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا.
0: O insan kendi üzerinde kimsenin güç sahibi olmadığını mı sanır? Ben yığınla servet tükettim diye övünüp durur.
1: اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ.
0: Kendisini gören olmadığını mı sanır? Biz ona görmesi için gözler, gönlüne tercüman olacak dil ve dudaklar vermedik mi? Ona hayır ve şer yollarını göstermedik mi?
1: فَلَقُتَحَ

0: Fakat o sarp yokuşu aşmaya çalışmadı. Böyle yaparak verilen nimetlerin şükrünü eda etmedi. Sarp yokuş bilir misin nedir? Sarp yokuş, bir köleyi, bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Kıtlık zamanında yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetimi ya da yeri yatak, göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir yeri olmayan fakiri doyurmaktır.
1: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ
0: Hem sarp yokuş, gönülden iman edip, birbirlerine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır.
1: اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: İşte hesap defterleri sağ ellerine verilecek olanlar bunlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ
0: Ayetlerimizi inkar edenlerin hesap defterleri ise sol ellerine verilecektir. Onların cezası da kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış ateş deposuna konulmak olacaktır. Şems suresi Mekke'de indirilmiş olup 15 ayettir. Adını ilk ayetinde geçip güneş anlamına gelen şems kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
0: Güneş ve onun aydınlığı hakkı için.

0: Onu izlediği zaman ay hakkı için, dünyayı açığa çıkaran gündüz, onu bürüyüp saran gece hakkı için,
1: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
0: gök ve onu bina eden, yer ve onu yayıp döşeyen,
1: وَلَا

0: Her bir nefis ve onu düzenleyen, ona hem kötülük hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki, nefsini maddi ve manevi kirlerden arındıran felaha erer. Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.
1: كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها.
0: Azgınlığı yüzünden Semud milleti resullerinin bildirdiği gerçekleri yalan saydı. Bir ara onların en azılı olanları öne atıldığında bu yalanlamaları iyice şiddetlendi.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقِيَاهَا.
0: Elçileri ise kendilerine mucizevi olarak verilen Allah'ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın dedi.
1: فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا.
0: Fakat onlar o peygamberi yalancı sayıp deveyi kestiler. Allah da böylesi suç ve isyanları sebebiyle azap indirdi. Onları yerle bir etti.
1: وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا.
0: Bunun sonucundan da asla endişe etmedi. Leyl Suresi Mekke'de indirilmiş olup 21 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçip gece anlamına gelen Leyl kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: سَعْيَكُمْ
1: لَشَتَّى. Karanlığıyla ortalığı bürüdüğü zaman gece hakkı için, açılıp parladığı zaman gündüz, erkeği de dişiyi de yaratan kudret hakkı için ki sizin işleriniz çeşit çeşit.

Malını Allah yolunda harcayıp, ona saygı duyarak haramdan sakınan, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi tasdik eden kimseyi, biz de en kolay yola muvaffak ederiz.

0: cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp Allah'tan müstağni gören, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi yalan sayanı ise en güç yola sardırırız.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
0: O aşağıya doğru yuvarlanırken malı kendisine hiç fayda etmez.
1: اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولَى.
0: Doğru yolu göstermek elbette bizim işimizdir. Ahiret gibi dünya da elbette bize aittir.

0: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyarıyorum. O ateş ki dini yalan sayan ve ona sırtını dönenden başkası oraya girmez.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى.
0: Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى.
0: O, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez. Verdiğinden ötürü hiç kimseden mükafat da beklemez.
1: اِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
0: Sadece ve sadece Yüce Rabbini razı etmek ister. Kendisi de ukbada elbet hoşnut olur. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 11 ayettir. Duha, güneşin kuşluk vaktindeki parlak haliyle ortalığa verdiği aydınlığa denir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Güneşin yükselip en parlak halini aldığı kuşluk vakti hakkı için, sükunete erdiği dem gece hakkı için ki, ey Resulüm, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da, elbette senin için her zaman işin sonu başından daha hayırlıdır.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
0: Elbette Rabbin sana ileride öyle ihsan edecek, ta ki sen de ondan ve verdiğinden razı olacaksın.
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى
0: Seni yetim bulup barındırmadı mı?

0: Seni dinin hükümlerinden habersiz bulup, seçerek dost doğru yola koymadı mı? Seni muhtaç bulup, ihtiyacını gidermedi mi? Öyleyse, sakın yetimi güçsüz bulup, hakkını yeme. Sakın onu küçümseyip üzme. İsteyene de kaba davranma. Onu azarlama. Rabbinin nimetlerini ise durmayıp söyle. İnşirah Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi?
1: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
0: Hem senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır.
1: فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: O halde bir işi bitirince hemen başka işe giriş, onunla uğraş. Hep Rabbine yönel, ona yaklaş. Tin Suresi Mekke'de indirilmiş olup 8 ayettir.

0: Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen bir mükafat vardır.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
0: Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir? Allah hakimlerin hakimi değil midir? Alak Suresi Mekke'de indirilmiş olup 19 ayettir. Bu kelime yapışkan, asılıp tutunan şey demek olup, bundan maksat insanın ana rahminin cidarına yapışan döllenmiş bir hücreden yaratıldığını hatırlatmaktır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı rahim cidarına yapışan bir hücreden yaratan.
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir.
1: Kellâ innel insâne leyatgâ arra'âhu istagnâ.
0: Hayır, Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kafir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar.
1: اِنَّ اِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى
0: Ama dönüş elbette Rabbinedir.
1: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَى عَبْدًا اِذَا صَلَّى
0: Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye.
1: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى
0: Ne dersin? O hidayette olsa ve Allah'ı sayıp ona karşı gelmemeyi tavsiye etse ne iyi olurdu.

0: Ne dersin, okul dini yalan saysa ve haktan yüz çevirse iyi mi olurdu? O bilmiyor mu ki Allah olan biten her şeyi görür? Hayır, hayır. Olmaz böyle şey. Eğer bu tutumundan vazgeçmezse onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağırırız. Hayır, ona boyun eğme. Rabbine secde et, ona yaklaş. Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Kadir, mevki, şeref, değer, azamet manalarına gelir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Biz Kur'an'ı indirdik Kadir Gecesi. Bilir misin nedir Kadir Gecesi?
1: Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr.
0: Bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi.
1: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
0: O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner.
1: Selamun hiye hatta matla'il fecr.
0: Artık o gece bir esenliktir gider. Ta tan ağarana kadar. Beyyine suresi. Medine'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen El-Beyyine, açık ve kesin delil kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kafirler, kendilerine o açık ve kesin delil gelmedikçe, inkârlarından ayrılacak değillerdi.
1: Resulun minallahi yetlu suhufen mutahharah, fîhâ kutubun kayyimeh.
0: O kesin delil de, içinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden, tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir Resul'dür.
1: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ
0: Ehli kitap mensupları, o kesin delil gelinceye kadar bu konuda ihtilaf etmemişlerdi.

Halbuki onlara şirkten uzak olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dosdoğru din budur.

0: Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kâfirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar bütün yaratıkların en şerlisidirler.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
0: Ama iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır.

0: Bunların Rableri nezdindeki ödülleri, içinden ırmaklar akan, hem de devamlı kalmak üzere girecekleri Adn cennetleridir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu rıza makamı da Rabbine saygı duyanlarındır. Zilzal Suresi Medine'de inmiş olup 8 ayettir. Deprem manasına gelmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.
0: Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman.
1: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا
0: ve yer bağrındaki ağırlıkları çıkardığı zaman insan şaşkın şaşkın ne oluyor buna dediği zaman
1: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
0: İşte o gün yer üstünde olan biten her şeyi anlatır. Çünkü Rabbin ona bunları vahyeder.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
0: İşte o gün bölükler halinde insanlar kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar. Ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar.

0: Zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur. Zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 11 ayettir. Surenin ilk ayetinde geçen ve cihat meydanında nefes nefese koşan atlar manasına gelen El-Adiyat kelimesi ona isim olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا
0: Gazilerin nefes nefese koşan, koşarken tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan, sabah erkenden baskın basan,
1: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا
0: O esnada tozu dumana katan, derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atlar hakkı için ki
1: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
0: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.

0: Kendisi de buna şahittir. Ondaki mal hırsı pek şiddetlidir.
1: اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
0: Peki o insan kendisinin ve malının akıbetini hala bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman sinelerin içinde bulunan her şey derlenip ortaya konulduğu zaman
1: اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ
0: İşte bilhassa o gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır. Kâri'a Suresi Mekke'de indirilmiş olup 11 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: El-Kâri'atü mel-Kâri'ah
0: Kâri'ah Nedir o Kâri'ah?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ
0: Kâri'ayı, o kapıları döven ve dehşetiyle kalplere çarpan o kıyamet felaketini sen nereden bileceksin ki?
1: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
0: O gün insanlar uçuşan kelebekler gibi şuraya buraya fırlatılır.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
0: Dağlar atılmış yüne döner.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ
0: Artık kimin tartıları ağır basarsa, memnun kalacağı bir hayata girer.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
0: Kimin tartıları da hafif gelirse, onun barınağı da haviye olur.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ
0: Onun ne olduğunu bilir misin? Haviye bir ateştir. Kızgın mı kızgın? Tekâsür Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elhâkumu t-tekâthuru hattâ zurtumul makâbir
0: Dünyalıklarla böbürlenmek oyaladı sizleri. Ta boylayıncaya kadar kabirleri.
1: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Hayır. Geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru değil. Sakının bundan. İleride bileceksiniz. Evet, evet. İleride bileceksiniz.
1: كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
0: Sakının bundan. Eğer kesin bir tarzda ilmel yakin bilseydiniz, böyle yapmazdınız. Siz cehennemi göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ
0: Evet, evet, onu mutlaka gözlerinizle göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
0: Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Asr Suresi Mekke'de nazil olan bu sure 3 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر
0: Yemin ederim zamana insanlar hüsranda
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: Ancak şunlar müstesna iman edip makbul ve güzel işler yapanlar bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Hümeze Suresi Mekke'de indirilmiş olup 9 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ.
0: Vay haline her hümeze ve lümezenin. Böylesi mal yığar ve onu sayar durur.
1: يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ.
0: Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
1: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ.
0: Hayır, vazgeçsin bu hülyadan. Malı kendisini kurtaramaz. Mutlaka o hutameye atılır.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ.
0: Bilir misin hutame nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.
1: اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ.
0: Bir ateş ki ta kalplere kadar işleyip yakar.
1: اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ.
0: Bu ateş mahzeninin kapıları onların üzerlerine kapatılacaktır. Kendileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır. Fil Suresi Mekke'de nazil olan bu sure 5 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Rabbinin ashab-ı file ettiklerini görmedin mi? Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
1: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ
0: Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuşları salıverdi. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
0: Derken onları kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi. Kureyş Suresi Mekke'de indirilmiş olup 4 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: لِإِلَافِ قُرَيْشِ
0: Kureyş'in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için
1: إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
0: Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
0: Yalnız bu evin Kâbe'nin Rabbine ibadet etsinler.

0: kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rablerine kulluk etsinler. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 7 ayettir. Adını yardımlaşma manasına gelen son ayetinden ve sureye genel olarak hakim olan konudan almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: أَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ
0: Baksana şu dini, mahşer ve hesabı yalan sayana. O yetimi şiddetle itip kakar.
1: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ
0: Muhtacı doyurmayı hiç teşvik etmez.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
0: Vay haline şöyle namaz kılanların.

0: Ki onlar namazlarından gafildirler. Kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler. İbadetlerini gösteriş için yapar, zekat ve yardımlarını esirger, vermezler. Kevser Suresi. Mekke'de nazil olan bu sure, Kur'an-ı Kerim'in vahyin başlangıç döneminde indirilen surelerindendir. Kur'an'ın en kısa suresi olup 3 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna a'taynakel kevser.
0: Biz gerçekten sana verdik Kevser.
1: Fasalli li rabbike venhar.
0: Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver.
1: İnne şâni'eke huvel ebtar.
0: Doğrusu seni kötüleyendir Ebter. Kafirun Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 6 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ
0: De ki, ey kafirler!
1: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
0: Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz.
1: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
0: Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
0: O halde sizin dininiz size, benim dinim bana. Nasr Suresi. Mekke'de nazil olan sure 3 ayettir. Zafer manasına gelen Nasr Suresi adını ilk ayetinden almaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ
0: Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman
1: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا
0: Ve insanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
0: Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan af dile. Çünkü o tevvaptır, tövbeleri çok kabul eder. Tebbet, Mesed Suresi. Ayrıca Mesed veya Leheb Suresi olarak adlandırılan bu sure, Mekki dönemin başlangıcında nazil olan surelerdendir. 5 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Kurusun Ebu Leheb'in elleri, zaten de kurudu. Ona ne malı ne de yaptığı işler fayda verdi.

0: mesed.
1: O, alev alev yükselen ateşe girecek. Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak o ateşe odun taşıyacak. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 4 ayettir.
0: قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اِلَّهُ الصَّمَدُ
1: De ki, O Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Allah Samet'tir.
0: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ
1: Ne doğurdu ne de doğruldu. Ne de herhangi bir şey ona denk oldu. Felak Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Medine'de nazil olduğunu kabul edenler de vardır. Adını ilk ayetinde geçip sabah manasına gelen felak kelimesinden almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ
1: De ki, sabahın Rabbine sığınırım.
0: مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ
1: Yarattığı şeylerin şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبُ
1: Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدُ
1: Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدُ
1: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Nas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 6 ayettir. Adını ayet sonlarında tekrarlanan ve insanlar manasına gelen Nas kelimesinden almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Kul a'udhu bi rabbin nasi melikin nasi ilahin nas
1: De ki, insanların Rabbine, insanların yegane hükümdarına, insanların ilahına sığınırım.
0: Min şerril vesvasil hannas
1: O sinsi şeytanın şerrinden.
0: Ellezî yuvesvisu fî sudurin nas
1: O ki, İnsanların kalplerine vesvese verir.
0: Minel cinneti ven nas
1: O şeytan cinlerden de olur, insanlardan da.
2: Sadakallahu'l-azim
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Bismillahirrahmanirrahim.
16: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Gelin sözlerin en güzeli Allah'ın kelamından bahsedelim. Siz isteyin, biz okuyalım. Her harfine 10 sevap alalım. Neyden çok bahsederseniz o sizin hayatınıza gelir. İnsana lazım olansa Allah'ın kelamıdır. Gelin imanımızı tazeleyelim.
1: Canlı Ayet İstek programıyla Abdullah Nusret her pazartesi, salı ve çarşamba saat 13'te radyonuz Özel Efendi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
7: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali.

0: 0555-585-2459.
1: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545-493-8049 Avcılar.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533-190-4454.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537-867-4114 Başakşehir.
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530-828-1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553-668-2728.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Rabbim kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Şeytanın süslü tuzakları. Şeytanın Müslüman kişileri arınması ve manevi gelişmeye önem vermekten alıkoyan ve salih amel işlemek

0: gayretlerini sekteye uğratan birçok süslü tuzakları vardır. Eğer şeytanın bu süslü tuzakları olmasaydı, onun insan aklına getirdiği ve iyilik yapmaktan alıkoymak için fısıldadığı vesvese ve kötü düşünceler kesinlikle amacına ulaşamazdı. Şeytanın bu süslü, albenili tuzakları türleri arttıkça nefsani tuzaklarda gizlilik ve derinlik kazanır. Özellikle de eğer insanı etkilemek iyilikler kullanarak yapılacaksa söz konusu gizlilik ve derinlik daha da artar. Zira şeytan birçok kez daha büyük hayır yollarını kapatmak veya aşamalı bir şekilde kişiyi daha büyük kötülükleri işlemeye sevk edecek gizli yollara sürmek için insana küçük ve basit bazı iyilikleri yapmasını telkin eder. İmam İbnül Cevzi Telbisu İblis adlı kitabında şeytanın bu gizli yollarını açıkça bütün ayrıntılarıyla birlikte anlatır. Bu kitapta şeytanın muhtelif insan gruplarını nasıl gizli yöntemler ve tuzaklar kullanarak aldattığını ortaya koymaya çalışır. Şeytanın din alimlerini, kendisini ibadete veren abidleri, yöneticileri, nefsini arındırmakla meşgul olduklarını iddia eden sufileri ve diğer insanları aldatma metotlarını genişçe izah eder. Kitabını "Bütün insanları uzun emel ile aldatma" adlı bölümle şu sözlerle bitirir. Şeytan çalışma azminde ve kararlılığında olan nice insanları ileride yapma hayaliyle çalışmaktan alıkoymuştur. Faziletli amellere koşan nice insanın hızını kesmiş ve çalışmalarına engel olmuştur. Dini ilimler tahsil eden ve derslerini tekrar etmek isteyen nice öğrencileri bir saat daha dinlen fısıltısıyla onları bu isteklerinden vazgeçirmiştir. Namaz kılmak için gecenin bir bölümünde uyanan nice abidleri daha vakit erken biraz daha uyu diyerek yataktan kalkmalarını engellemiştir. Şeytan yapılması gereken işleri ve çalışmaları erteletmek ve insanlara tembelliği sevdirmek suretiyle onların uzun emellere kapılmalarını sağlamaya ve bu şekilde onları aldatmaya çalışır. Bu yüzden kararlı ve azimli olan müminlerin içinde bulundukları zamanın önemini bilmeleri ve bu vakitleri fırsat bilerek çalışmalarını sürdürmeleri gerekir. Yapmaları gereken görevlerini kesinlikle ertelememeleri, ihmalkarlık yapmamaları ve her hayra engel, her kötülüğün de kaynağı olan uzun emellerden yüz çevirmeleri mutlak bir zorunluluktur. Kendisine ve davranışlarına dikkat eden her Müslüman, amansız bir savaşın içinde olduğunu ve düşmanın kendisinden asla vazgeçmeyen, usanıp bıkmayan biri olduğunu çok iyi bilir. Her ne kadar görünüşte usandığı ve yılgınlığa uğradığı sanılsa da hile ve oyunlarını gizlice sürdürür ve insana gizli pusular kurmaktan asla vazgeçmez. Büyük azim, gayret ve ciddiyetle kendisini kötü alışkanlık ve davranışlardan arındırmak, doğruluk ve samimiyet yoluna girmek isteyen her insanın karşısına şeytan tek engel düşüncesini empoze ederek dikilir. Bu hilesi sayesinde insanın kararlılığının önünü keser. Kişiye istediği yaşam tarzına kavuşmasının önünde hayali gerçek olmayan tek engelin olduğunu fısıldar. Bu engeli ortadan kaldırdıktan sonra istediğini yapmasını tavsiye eder. Böylece insanları doğruluk yoluna girmekten ve iyilik yapmaktan alıkor. Örneğin, çiftçi bir kişiye tek engelin toprağı ekip biçmek veya ürünü kaldırmak olduğunu, öğrenciye tek engelin önündeki sınav veya diploma olduğunu, ticaretle uğraşan birinin de tek engelinin ticari bir alım-satım veya yıllık bilanço olduğunu fısıldar. Böylece şeytan her gruba içinde bulundukları ihmalkar duruma razı olmalarını, Rablerinden uzak kalmalarını ve varsayılan engelin kalkması için beklemelerini söyleyerek onların salih amel işlemelerini önler. Gerçekten tek engel yoktur. Zira şeytan bir engel ortadan kalktıkça insanın önüne bir başka engel çıkarır. Bu yeni tek engeller insanları sonu gelmeyen hayal ve emellerle aldatmaya devam eder. Yüce Allah Celle Celaluhu şeytanın bu tuzağını biz kullarına şu ayetle haber vermektedir. Şeytan onlara vaatler veriyor ve onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey vaat etmez. Doktor Ahmet Karsuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum, eşuddu ala ayadikum, abusul arda tahtani alikum, ve akulu afdikum, ve ahdikum diya'ini, ve dif'al kalbi a'tikum.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırımı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Aksa Akustik,
10: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
17: Canlı performans, ayet istek programı.
18: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
19: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
16: Özel FM.
20: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
21: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı hayat istek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'ın, Rahman'ın selamıyla sizleri selamlayarak programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz. Hem hal olup yorulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte gayret ediyoruz, cehd ediyoruz. Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz. Sizlerin vesilesiyle ilahi kelimetullahı hakim kılabilmek adına inşallah mücadelemizi gerçekleştiriyoruz. Ezan-ı Muhammediye'miz gelmiş diyor kardeşimiz, sanırım 2 dakikamız varmış. Hemen kardeşlerimize programımızın muhtevası gereği sorumuzu soracağız inşallah. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene aldığımız bir programdayız. Kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle bugünkü sorumuz olan ayet-i kerimede, ayet-i kerimelerde bakın şöyle buyurmaktadır. Andolsun 10 geceye, çifte ve teke ve geçeceği sıra geceye. Nasıl bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi? Evet. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin yemin ettiği bir sure kardeşler, aynı zamanda bu suremiz yeminle başladığı sure ve akıl sahipleri için bunda bir yemin var. Bakın Rabbimiz yemin ediyor. Neden yemin ediyor? Ya da neyin üzerine yemin ediyor? Yemin ettiği mahluklar ya da yemin ettiği, yaratmış olduğu o cisimler, maddeler nelerdir? Neden onların üzerine yemin ediyor? İnşallah bunların üzerine konuşmuş olacağız. Ezan-ı Muhammediye bağlandıktan sonra buradayız.

0: Güzel efendim. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

0: Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimize hamdü senalar olsun. Ezan-ı Muhammediye kulak verdik. Dualarımızı gerçekleştirdik. Rabbim yapmış olduğumuz amellerimizi, dualarımızı, bütün ibadetlerimizi ilahi dergahında kabul eylesin duasıyla kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, sorumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım. Rabbimiz Allah Azze ve Celle 10 geceye yemin ediyor. Andolsun 10 geceye, çifte ve teke ve geçeceği sıra geceye. Nasıl bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi? Evet, bu ayet-i kerimelerimiz hangi surede geçiyor? Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede neden ve neyin üzerine yemin ettiğini inşallah anlamış olalım, kavramış olalım, hayatımıza idrak edenlerden olalım. Unutmayalım ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle birçok surenin başlarında yeminle başlıyor kardeşler. Özellikle Mekki sureler olmak kaydıyla yeminle başladığı surelere dikkat edin. Üzerlerine yemin ettiği mahlukat, yani yaratmış olduğu maddeler, cisimler, Allah Azze ve Celle onları çok değerli kıldığından dolayıdır deniliyor alimler tarafından. Dikkat edin. Çok değerli, manası, maneviyatı çok yüksek olduğundan dolayı Allah onların üzerine yemin etti. Mesela tine ve zeytuna, yani incire ve zeytuna veya işte ağaran sabaha ya da geceye ya da farklı kaleme, örnek veriyorum, yani yıldıza, aya, güneşe, bunlara yemin ediyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Demek ki bunların değeri Allah katında çok yüksektir diyor alimlerimiz. Ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede 10 geceye yemin ederken kardeşler, özellikle altını çizelim, 10 gecenin de demek ki bir değeri var Allah katında. 10 gece. Hangi 10 gece peki? Alimlerimiz derler ki ekseriyet olarak Zilhicce'nin ilk 10 günü olduğuna Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Bu 10 geceden kasıt Zilhicce ayının ilk 10 günü olduğudur. Bazı alimlerimiz Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü olduğuna da dikkat çekmişlerdir. Ama genel itibariyle ekseriyet görüş Zilhicce'nin ilk 10 gününe Rabbimiz yemin ediyor kardeşler. Evet, bugün de Zilhicce'nin birine girmiş bulunmaktayız. Dün gece itibariyle, yani geçtiğimiz gece itibariyle Zilhicce'nin birine Bismillah dedik. Elhamdülillah. Yani Kurban Bayramımıza şurada 9 günümüz kaldı. Toplamda 10 gündü. Geriye 9 günümüz kaldı. Geri sayımımız da başlanmış oldu. Rabbimiz bu 10 güne yemin ediyor. Zilhicce'nin birinden ta ki Kurban Bayramı'nın bitimine kadar. Yani 10. gün, kurbanların kesildiği güne kadar. Günde dahil. Bu 10 güne yemin ediyor Rabbimiz. Çünkü bu geceler çok mübarek geceler kardeşler. Bu günler çok mübarek günler. Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bu günler hakkında, Zilhicce'nin ilk 10 günü hakkında, hiçbir gün yoktur ki onda Allah'a ibadet edilmesin. Zilhicce'nin 10 gününde yapılan ibadetlerin Allah'a daha sevimli olduğunu bilin. Bu 10 günde her günün orucu bir senenin orucuna ve her gecenin ihyası da Kadir gecesinin ihyasına denktir buyuruyor Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine bu gecelerle alakalı ya da bu günlerle alakalı Zilhicce'nin Resulullah aleyhissalatü vesselam İbni Abbas'tan radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayette 10 günlerdeki iyi ameller bu günlerdekinden, yani yaşadığımız ya da bulunduğumuz şu günlerdekinden, yani teşrik günlerindekinden daha faziletlidir buyuruluyor. Daha faziletli değildir, düzeltiyorum. Teşrik günlerindeki daha faziletli, yani bayram günlerinde olan daha faziletli amellerdir. Ashab cihat da buna dahil mi denildiğinde, cihattan da mı daha faziletli denildiğinde, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cihat da, meğer ki cihat, cihada giden bir kimse Allah yolunda cihada çıkıp da canını ve malını tehlikeye atar da hiçbir şeyi geri getirmezse bu başka. Yani kişi şehit olmuşsa en efteli odur. Ama şehit olmamışsa, cihada çıkmış, cihattan sonra geri dönmüş gelmişse, Zilhicce'de yapılan ibadetler, ameller o cihada çıkmaktan daha sevimlidir buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine Zilhicce ile alakalı annelerimizden, evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden Ümmü Seleme radıyallahu anha annemiz Şöyle rivayet eder bizlere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce'nin 9 günü, Aşure günü ve her ayın ilk pazartesi günü oruçlarını hiç kaçırmazdı. Ve yine diğer bir hadise baktığımız zaman yine annelerimizden Hafsa radıyallahu anha. 4 şey vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları hiç bırakmadı. Bu 4 şeyden bir tanesi de Zilhicce'nin ilk 10 günündeki oruçtur. Yani ilk 9 günü daha doğrusu kardeşler. 10 günde tutulmuyor çünkü son gün bayrama denk geliyor 10. gün. 9 gün, ilk 9 gün. Biri Zilhicce'nin ilk 9 gününde tutulan oruç. İkincisi Aşure gününde tutulan oruç. Üçüncüsü her ayın 3'ünde, her ayın 3 gününde tutulan oruç. Ki Allah-u Alem eyyami bir olan oruçtur. Ya da başında, sonunda, ortasında tutulan oruçtur. Bir de öğlen namazından önce kılınan kuşluk namazları. Bu 4 şeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman kaçırmamıştır buyuruluyor. Ve netice itibariyle dönüyoruz Zilhicce'nin ilk 10 gününe kardeşler. Zilhicce'nin ilk 10 gününün bereketinden, hikmetinden, mübarekliğinden ve özelliğinden dolayı Allah Azze ve Celle buna yemin etmiştir. Evet, Zilhicce'nin ilk 10 gününe dikkat çeken bu ayet-i kerimelerimiz hangi surede geçiyor? Rabbim bu ayetleri anlayan, hayatını aktaran kullarından eylesin. Bizim için de start başlamış oldu. Hepimiz için bugün Zilhicce ayı 1, zikirlerimizi, tesbihatlarımızı, nafilelerimizi, ekstra sadakalarımızı zaten yapıyoruz. Diğerli günlerde de yapıyoruz ayrı mesele ama bugünlerde daha fazla arttırmaya, daha fazla önem göstermeye, hassasiyetle davranmaya dikkat edelim, birbirimizi uyaralım, birbirimize anlatalım, çevremize anlatalım. Bu ayetleri özellikle hayatlaştıralım, ayağa kaldıralım. Sadece kitaplarda kalmasın. Evet, sorumuzu sorduk. İrtibat numaramız 0216 611 0123 0216 611 0123 numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Mesaj, istek ve sorumuza cevabınızı bırakabilirsiniz not olarak. WhatsApp hattımız ve SMS hattımız kıymetli dinleyicilerimiz 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi Bismillah diyoruz, mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına bırakıyoruz. Buyurun.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Amin. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den duamız, niyazımız odur ki bizi dost doğru olan İslam yolu, sırat-ı müstakim olan dost doğru yol, Rabbimize ulaşabilecek, varılabilecek yola bizi iletmesi. Ki o yolda Rabbimiz Allah Azze ve Celle kendi lütfundan nimetlendirdiği kulların gittiği yoldur o yol. Rabbim bizi o yola iletsin. Evet, Rabbimizden duamız, niyazımız budur. Ama kardeşler, unutmayalım ki dualar amellere ihtiyaç duyar. Ya da ameller dualara bağlıdır. Yani birbirine bağlıdır. Eğer amelle dua örtüşmezse, birbirini tamamlamazsa dil yalan söylemiş olur. Dil yalan söylemiş olur. Dilinle sen cennet isteyeceksin ama cehennemlik ameller yapacaksın. Mümkün mü? Allah'ım bizi de affet, Allah'ım bizi de cennete koy diyeceksin. Arkasından dualarla, örnek veriyorum, meyhane açacaksın. Arkasından dualarla içki içeceksin. Ya da içki içtikten sonra, haram işledikten sonra elhamdülillah diyeceksin. Hem haram işliyorsun hem elhamdülillah, Rabbini de unutmuyorsun. Niye? Müslüman bir şahsiyetsin. Olacak şey mi bu? Mümkün mü? Subhanallah. Allah'a sığınırız. Rabbim bizi affı mağfiret eylesin. Hatalarımız ve günahlarımızdan dolayı bilip veya bilmediğimiz günahlardan Allah'a sığınıyoruz. Ama bu kardeşler, haşa Allah'la dalga geçmek gibi, Allah'ı haşa basit almak gibi, kendi keyfimize uydurmak gibi bir şey olur. Allah muhafaza eylesin. O yüzden dualarımız amellerimizle örtüşmeli ki işte o zaman dualarımız hayat bulmuş olsun. Ne diyordu Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 186. ayet-i kerimesinde? Öyleyse yok mu benden isteyen, dualarına icabet edeyim, isteklerini onlara vereyim diyor ve akabinde diyor ki onlar da benim davetime koşsunlar. Yani şartlı. Dikkat edin. İsteklerini vereceğim, ne istiyorlarsa yapacağım ama onlar da benim davetime koşsunlar, davetime icabet etsinler diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Evet, o yüzden kardeşler, dediğimiz gibi dualar amellerle örtüşmeli ki dualarımız hayat bulmuş olsun, vücut bulmuş olsun inşallah. Sözü çok fazla uzatmadan hemen mesajlarımıza geçelim. Vaktimiz bir hayli ilerlemiş. Hiç farkında değiliz bile. Allah bizi affetsin. Hızlı ilerleyen bir zaman. Evet, mesajlarımızda Adem Kahraman kardeşim Maraş'tan yazmış bize. Kahraman Maraş'tan. Esselamu aleyküm kardeşim. Hayırlı yayınlar. Rabbim azminizi artırsın. Cevabımız Fecr suresidir. Sizden Tevbe suresi 111 ve 112. ayet-i kerimeleri istiyorum. Ebu Said el-Hudri'den nakline göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin cennete girinceye kadar hiçbir hayra, ilme doymaz. Evet, işte mümin bu olması lazım zaten. Yaptığını, niçin yaptığını biliyor. Yaptığını, niçin ve kim için yaptığını biliyor çünkü mümin şahsiyet. Zevk duyar hizmet etmekten, zevk duyar amel etmekten, haz duyar. O hazı yakalarsak inşallah, unutmayın ki Rabbimizin rızasını kazananlardan olmuş oluruz Allah alem. Çünkü o başka bir şeydir. O hazlı yakalayanlara baktığımız zaman hangi birini sayalım? Abdurrahman bin Avf'la Sa'd bin Rebi'nin yapmış olduğu amelleri mi sayalım? Ya da ey Allah'ın Resulü, beni bu akşam doyuracak kim var dediğinde bir bedeviye, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kardeşinizi kim doyuracak dediğinde evindeki son lokmasını yedirenden mi bahsedelim? Ya da Yermuk'ta savaş meydanında cihat son bulduğunda, yani İkrime bin Ebu Cehil, Ayyaş bin Ebi Rebiya ve Haris radıyallahu anhuma, evet anhum, onların yapmış olduğu o amelleri mi konuşalım? Hangisini konuşalım? İşte zevk böyle bir şeydir kardeşler. Allah için yapılan amelin zevki, doymazlığı böyle bir şeydir. Tirmizi'de geçen bu hadisi bizlerle paylaşmış. Allah razı olsun Adem Kahraman kardeşim. Ve bir başka mesajımıza. Beyaz kardeşimiz, yeni güne, yeni haftaya Bismillah diyerek başlıyoruz. Her güzel günlerimiz için Rabbimize şükürler olsun. Şu yalan dünyada biraz daha oyalanıyoruz. Sıradan ayet Özel FM sıradaki ayet Özel FM dinleyicilerine gelsin.
sizin programa yetişmek için bütün işlerimi tamamladım, kulağım sizde demiş. Allah razı olsun. Rabbim gönlünüzü, kulağınızı İslam'dan ayırmasın, İslam ile yoğursun, hidayet üzere ayaklarınızı sabit kılsın kıymetli kardeşlerim. Ethem Albayrak kardeşim Sinop Gelze'den, selamünaleyküm kıymetli abim, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Sorumuzun cevabı Fecr suresi, Hac suresi 1 ve 7. ayet kerimeleri okursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim, Allah razı olsun. Rabbim sizleri var etsin, ümmeti Muhammed'e selam olsun demiş. Size de selam olsun, hayırlı işler, bereketli kazançlar Ethem abim. Şimdiden Zilhicce ayımız mübarek olsun hepimize diyelim. Hasan Maçin kardeşim, selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar. Fecr suresinde geçiyor sorumuz. Bakara suresi 121. ayet-i kerimeyi okumanızı rica ediyorum. Hayırlı yayınlar, Esenler'den Hasan kardeşimiz. Allah razı olsun kendisinden. Rabbim ona da hayırlı işler, bereketli kazançlar ihsan eylesin. Ve bir başka mesajımız Mehmet Can kardeşim. Esselamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Zilhicce ayımız mübarek olsun. Rabbim hakkıyla idrak etmeyi nasip etsin inşallah. Sorumuzun cevabı Fecr suresi abi. En'am suresi 162. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Allah razı olsun. Selam ve dua ile demiş. Allah razı olsun senden de kardeşim. Selametle kal. Dualarımız sizlerle beraber. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Siz de dualarınızda bizleri unutmayın inşallah. Ve bir başka mesajımız Fatıma bacımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı yayınlar. Cevabımız Fecr suresi. İstek olarak da Fecr suresini istiyorum. Allah razı olsun kardeşlerim. Biz de sizden dua istiyoruz demiş. Rabbim yardımcınız olsun. Rabbim bu dünyada ve ahirette sizleri güzelliklerle karşılaştırsın. Zilhicce ayımız sizlere ve tüm ümmeti Muhammed'e mübarek olsun. Bereket getirsin, rahmet getirsin diyelim. Mikrofonlarımızı Tevbe suresi 111 ve 112. ayetlere bırakıyoruz. Buyurun Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında onların olması adına satın almıştır. Onlar Allah yolunda çarpışacak, ölecekler ve öldürülecekler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da gerçekleşmesini üzerine aldığı bir hak, bir sözdür. Sözüne Allah'tan daha bağlı olan kim vardır? O halde yaptığınız bu alışverişinizden dolayı size müjdeler olsun. İşte büyük kurtuluş, büyük kazanç budur. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyi ve güzeli emredenler, kötüyü ve çirkini yasaklayanlar ve Allah'ın çizdiği sınırları koruyanlardır. Müminlere müjdele. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 111 ve 112. ayet-i kerimelerde kardeşler mealen böyle buyurdu. Dikkat edin, Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında olması babında satın aldı. Onlardan satın aldı canlarını ve mallarını. Şimdi kardeşler, hakikaten düşündüğümüz takdirde, akleden insanlar için zaten bu geçerlidir. Akletmeyen insan bunu mümkün değil ki düşünsün. Bizi yaratan Allah istediği zaman istediği şekilde canımızı alabiliyor. Hiç sormuyor bile. Nerede olursanız olun, yaşınız kaç olursa olsun, durumunuz ne olursa olsun, rütbeniz ne olursa olsun, Allah hiçbirine bakmıyor. Yazıldığı bir ecel var. Ne bir an ileri ne bir an geri kalıyor. İstediği zaman canını alıyor. Çünkü vermiş Allah. Bunu veren Allah. Ve malı veren de Allah. Rızkı veren de Allah. Allah dilerse kısar, dilerse bereketlendirir, dilerse yok eder. Gördük yok edilenleri de. Milyonları olan, milyarları olan insanları gördük. Hepsi yok oldu. Sıfıra düştüler, eksiye düştüler. Ali Küçük Hocam'ın bir anısı vardı. Gölcük depreminden dolayı anlatmıştı. Hiç unutmuyorum. Bir de 6 Şubat depreminden 2 sene önceki depremde, 3 sene önce aşağı yukarı, bunu yine gördük ve yaşadık. Malını biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor, ta ki zirveye çıkarıyor. Sonunda Allah Azze ve Celle hepsini bir bakıyorsunuz yerin dibine geçiriyor. Peki bunu başka nerede gördük? Karun'da gördük değil mi? Milyarların üzerinde, milyarların üzerinde, bırakın milyonları kardeşler, milyarların üzerinde veya kilolarla altınlarla beraber yerin dibine geçirilmesini gördük. Demek ki mal Allah'ın, can Allah'ın. İstediği zaman verir, istediği zaman alır. Öyleyse Allah Azze ve Celle diyor ki, gelin size verdiğim o canı ve malı benim uğrumda heba etmeye garanti verin, söz verin, ahd edin, ben de size cenneti vereyim. Ahd ediyorum, söz veriyorum, vaadim var. Eğer bunu yaparsanız cennet sizin için hazır. Kim kabul etmez bunu kardeşler? Niçin kabul etmeyelim? Hangi akılsız, beyinsiz, aklını kullanmayan bir insan bunu reddeder? Evet. Ve onu yapanlar, yani Allah'ın bu ticaretini kabul edenler kimler? Allah'a gönülden bağlanmış olanlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyi ve güzeli emredenler. En önemlisi de ayetin sonuna dikkat edin, 112. ayet. Allah'ın hududunu, sınırını koruyanlardır. Allah'a canını satmış olanlar. Allah'a malını infak etmiş olanlar. Cümlem yanlış anlaşılmasın. Haşa, Allah'a infak mı yapılır? Tabii ki yapılır. Hani Allah Azze ve Celle diyor ya, ey Ademoğlu, senden dünyada bir bardak su istedim de bana bir bardak su vermedin. Ya da ben hastalandım da beni ziyaret etmedin. Ya da ben açtım da sen beni doyurmadın.

kutsi hadisi hatırlayalım. Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken nasıl hastalanırsın? Sen alemlerin Rabbi iken suya ihtiyacın mı var? Sen alemlerin Rabbi iken nasıl aç kalırsın? Ey Ademoğlu, bir kulum hastalandı, sen onu ziyaret etseydin ben onun yanında olur, onun yanında bulurdun beni. Bir kulum senden su istedi, eğer o kuluma su verseydin bana vermiş olurdun. Yani netice şu ki kardeşler, çok fazla uzatmak istemiyorum hadisi. Netice şu ki, yaptığımız amelleri kişilere göre yapıyormuşuz gibi gözükse de ya da kişilere, şahıslara yapıyormuşuz gibi gözükse de kim için yaptığımız önemli. Allah için yapıyorsak demek ki biz bunu Allah'a yapıyoruz. Çok konuşabiliriz üzerine. Allah'a yapıyoruz bu amellerimizi kardeşler. Kişilere değil, şahıslara değil. Kurban kesiyoruz. Kime kesiyoruz? Eve et mi kesiyoruz? Et kesiyorsak zaten et yemiş olursun. Ama Allah'a kesiyorsan o zaman en güzelini yapacağız. En güzelini yapabildiğimiz kadar, gücümüzün yettiği kadar. Evet, hemen mikrofonlarımızı, mesajlarımızı tekrar çeviririm. Çok konuşuruz üzerinde. Rabbim bizleri affa mağfiret eylesin. En önemlisi dediğim gibi Rabbimizin sınırlarını korumaktır. Ve Fatıma Erdem bacımız, Allah razı olsun kendisinden. İnsanoğlunun en kıymetli sermayesidir zaman. Zaman bize emanet, zamana hükmeden hayata hükmeder. Zamana yenik düşenler tüm zamanların yitikleridir. Zaman biriktirilmez, sıkıştırılmaz, üretilemez, çoğaltılamaz, azaltılamaz, akışı durdurulamaz. Geriye döndürme şansımız yok. Zaman bildiğini okur. Hatta saadete ve takvime hapsedilemez. Allah'ın üzerine yemin ettiği bir değerdir zaman. Bilincinde olanlar için hayatın ta kendisidir. Evet, Rabbimiz hatırlayacak olsak asra yemin ediyor değil mi? Zamana yemin ediyor. İçinde bulunduğumuz bu en kıymetli zamanları Zilhicce'yi değerlendirmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Selamünaleyküm kardeşlerim, bereketli yayınlarınız olsun. Cevabımız Fecir suresinde bulunuyor. Sıradaki vahiyleri Özel FM camiasına ve Ümmühan bacıma hediye ediyorum. Allah'a emanetsiniz, selametle kalın demiş Fatıma Erdem bacımız. Siz de selametle kalın, ona emanet olun, onu unutmayın. Rabbim Zilhicce'nizi mübarek eylesin diyelim. Ve Murat Çiçek abim İtalya'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim, hayırlı yayınlarınız olsun. Cevabımız Fecir suresi. İstek olarak da Talak suresi 3. ayet-i kerimeyi istiyorum demiş abimiz. Yakınlık meşrebine uygun olan kimselerle orantılıdır diye anekdotunu düşmüş. Devam kebire delal. Serserimiz serça ve men abim. Hodeş tarazi be. Ve hemen mesajımızı değiştirdik. Tevhide Diriliş bacımız, Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum abi. Sorumuzun cevabı Fecir suresidir. Sizden Şura suresi 46. ayet-i kerime istiyorum demiş. Hemen notumuzu aldık ve Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi bizlerle paylaşmış. Resulullah aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma radıyallahu anh'a dedi ki, seni sana vasiyet ettiğime uymaktan alıkoyan nedir? Sabahladığında ve akşamladığında şöyle söyle: ey hay ve kayyum olan Allah'ım, rahmetinle senden yardım istiyorum. Bütün işlerimi ıslah et, düzelt ve beni gözet. Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Nesai'de geçen bu hadisi şerifi bizlerle paylaşmış, Allah razı olsun kendisinden. Ve mikrofonlarımızı Hac suresine bırakıyoruz. Buyurun, bismillah.

0: العيد. صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. İyi insanlar, Rabbinizi incitecek davranışlardan sakının. Şüphesiz o kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile karnındakini doğurur. İnsanların hepsini sarhoş görürsün. Oysa onlar sarhoş değildirler. Ancak Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimisi bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışma yapar ve her kaypak şeytanın ardından gider. Onun hakkında şöyle hüküm verilmiştir: kim buna dost olursa muhakkak o onu saptırır, çılgın alevli olan azaba doğru götürür. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hac suresi 1 ve 4. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Hac suresinin 2. ayet-i kerimesi özellikle bizi gerçekten dehşet verici bir olaydan bahsediyor kardeşler. Öncelikle insanların Rabbini incitecek davranışlardan uzak durması gerekir kardeşler. Rabbimizi incitmekten kastımız fiili bir incitme söz konusu değildir. Rabbimizin gazabını gerektirecek amellerdir kardeşler. Mesela şirk koşmak gibi, fıskı, fücuru açıkça işlemek gibi. Bakın, fıskı ve fücuru bir gizli yapmak var, bir açık yapmak var. Açık yapmak başka bir şey, gizli yapmak başka bir şey. Evet, yapılsın manasında değildir bu. Ama ikisinin arasında bir fark vardır. İnsan hata üzerine yaratılmıştır. İnsan nefisle yaratılmıştır. Nefsine yenik düşebilir, hata edebilir. Ama ne yapar? Döner Rabbine, tevbe eder. Rabbim sen aziz, sen gafur, sen rahman olansın. Sen cezası çetin olansın. Beni bağışla, bana mağfiret et diye Rabbini ulular, Rabbini yüceltir. Kendisini de alçaltır kul bu ameliyle beraber. Ben zelil, ben düşük, sense ulular ulusu, yüceler yücesi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle için duada bulunur ve Allah da duasını kabul eder. Bu Allah'la kul arasındadır. Ama sen bir de bunu kalkar, yaptığın günahı kullara reklam yaparsan, kullara ilan edersen, kulların göz önünde gerçekleştirirsen, günahı basite alırsan, haşa, İşte o zaman Allah'ın gazabı gerçekleşir kardeşler. Allah gadaplanır, tabiri caizse sinirlenir, kızar, hiddetlenir. Rabbinizi kızdırmış olursunuz, incitmiş olursunuz bu davranışlarınızla beraber. Onu göreceği gün o kıyametin sarsıntısı çok büyüktür diyor, uyarıyor Rabbimiz bizi. Unutmayın, o gün herkes hesap verecek, Allah'ın huzuruna toplanacak. O gün öyle bir gündür ki emzikli kadın emzirdiği çocuğu fırlatır atar. Yani kardeşler, burada anne şefkatini, anne merhametini anneler anlar. Erkekler belki veya bekar kızlarımız varsa, bacılarımız varsa henüz anlamıyor olabilirler. Ama çocuk sahibi olunca, evlat sahibi olunca anlarlar. Bizim de Rabbim İslam'a bağışlasın, 2 günden beri diş ağrısı çeken bir evladımız var. Yani hastaneye de gitmiyor, kabul etmiyor. Evde bizi uğraştırıyor ama insanın içi parçalanıyor o ağladıkça. İşte öyle bir şey. İnsanın içi gerçekten parça, paramparça oluyor. Yani elinizden bir şey gelmiyor, acizsiniz, bir şey yapamıyorsunuz. Çocuk ağlıyor gözünüzün önünde, çırpınıyor ama bir şey yapamıyorsunuz. İşte oradaki merhameti ancak çocuk sahibi olanlar anlarlar. Emzikli kadın çocuğunu fırlatır atar, vazgeçer. Hamile kadın o dehşetten çocuğunu düşürür. Dehşetli bir gündür çünkü. O gün herkes sarhoş gibidir. Oysa sarhoş değiller, içmemişler. Allah'ın şiddetinden, azabından sarhoş kesilmişler. Başları dönmüştür artık onların. Kıyamet öyle bir gündür kardeşler. Rabbim bizleri oradan muhafaza eylesin diyelim ve mesajlarımıza döndük. Nusret abi, Şura suresi 40. ayet olacaktı. Yanlış olmuş demiş bacımız, tevhide diriliş. Notumuzu aldık inşallah. Metin Karataş abim, selamünaleyküm Çavuşbaşı. Mesire alanında sizlere kulak vermekteyiz. Hayırlı yayınlarınız olsun kıymetli abilerim. Rabbim bereketli eylesin. Sorumuzun cevabı Fecir suresi demiş. Notumuzu aldık. Ve Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar. İnsan suresi 1 ve 5. ayet-i kerimeler arasında okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş. Ve Bakara suresi 201. ayet mealini bizlere paylaşmış kardeşimiz. Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Qina, kardeşler, cehennem. Qina, evet, cehennem azabından koru. Yani, ve qina, koru, azaben nar, narın azabından, cehennem azabından. Evet, notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Bakara suresi 121. ayet-i kerimeye bıraktık.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Kendilerine kitap verdiğimiz yeterliliğe sahip kimseler onu tilavetinin hakkını vererek okurlar. İşte onlar ona iman ederler. Her kim de onu inkar ederse işte onlar da hüsranda olanlardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 121. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurmakta kıymetli dinleyicimiz. Kendilerine kitap verilmiş olan kimseler kendilerine verdiğimiz kitabı yeterliliğe sahip oldukları gibi tilavetinin hakkını vererek okurlar. İşte onlar ona iman ederler. Kardeşler, tilavetinin hakkını vermek ya da hakkını vererek okumak bir nevi, ki ihtilaflar var, müfessirlerimiz farklı görüşleri gündeme getirmişlerdir, diyor ki onu hayata okumaktır. Evet, tane tane, tertil üzere, kelime kelime okumak başka bir şey dil ile, ama aslen işte onlar ona iman edenler, her kim de onu inkar ederse, inkar etmek ne demek? Yaşamamak, kabul etmemek, hayata hükmü geçersiz kılmak. İşte onlar hüsranda olanlardır. Bunu inşallah güzel bir şekilde amel edenlerden oluruz diyelim. Evet, Darıca Gebze bölgesinden Efe Kırtasiye'den kardeşimiz yazmış bizlere. Selam ve hüküm, hayırlı yayınlarınız. Sorumuzun cevabı Fecir Suresi demiş. Notumuza aldık inşallah. Sanki bir kardeşimiz daha vardı. Selçuk Aydın kardeşimiz Efe Kırtasiye'den miydi? Öyle bir şey olsa gerek, Allah-u Alem, yine Darıca tarafından. Rabbim her iki tarafa da, her iki kardeşlerimize de hayırlı bereketli işler nasip eylesin diyelim. Ahmet Aydoğdu kardeşim, selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Fecir Suresi. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile. Allahümme amin kıymetli kardeşim. Tüm hasta kardeşlerimize Rabbimiz Allah Azze ve Celle şifalar ihsan eylesin. Bu mübarek günlerde dualarımızı çokça gerçekleştirelim kardeşlerimiz için. Sen de ona emanet ol, onu unutma Ahmet kardeşim. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. Evet, Muhammed Mücahit kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Fecir Suresi'nde geçmekte demiş. Rabbim programınızı bereketli kılsın diyerek mesajını noktalamış Muhammed Mücahit kardeşimiz. Yaşar Darende abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Fecir Suresi, Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar demiş tekrardan ve mesajını noktalamış. Sen de ona emanet ol, onu unutma Yaşar abim. Ve mikrofonlarımızı En'am Suresi 162. ayet-i kerimeye bıraktık. Buyurun, bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle En'am suresi 162. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. De ki, bu dünyada niçin olduğunuzu insanlara ilan edin, insanlara aşikar olarak açıklayın. Benim namazım, orucum, haccım, zekatım, ki orada ibadet geçiyor kardeşler, ibadetlerim, bütün ibadetlerim haseten, ama tek tek de sayabilirsiniz. Aslen kurbanım, kurban ibadetim, alemlerin Rabbi Allah içindir. Ölümüm ve bu dünyada yaşayışım hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun için bu dünyadaysak eğer, onun için bir şeyler yapmamız gerekiyor kardeşler. Onun için, ona yaklaşmak için. Mesela kestiğimiz kurbanlar, şimdi dediğimiz gibi 9 gün sonra kurban ibadetlerimiz gerçekleşecek. Niçin kurban kesiyoruz? Yani birilerine göstermek için mi? Çoluk çocuğumuz et yesin için mi? Falanca kurban kesmedi demesinler için mi? Ya da başka bir sebeple mi? Şimdi baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu, hadislerden bize rivayet edilen isimleriyle Habil ve Kabil. İkisi de Allah'a kurban sundu. Bakın, biri kurban kesti, biri kesmemezlik yapmadı. İkisi de kurban kesti. Ama Allah birininkini kabul etti. Bu örneği Allah rızası için unutmayalım. Allah rızası için bu örneği çok iyi kavrayarak hayatımızda, aklımızda, beynimizde dinç tutalım. Ve nasihatleşelim. Ve iyi düşünelim. Bakın, ikisi de kurban kesiyor, kesmemezlik yapmıyor. Ama Allah birininkini kabul ediyor, diğerininkini kabul etmiyor. Sebep, kardeşler, o niyet var ya, niyet. İşte o niyet bitiriyor işi. Yani hani kıyaslama yapmak, anket yapmak ne kadar doğru olur bu kurban için bilmiyoruz ama yaşıyoruz, görüyoruz, siz de görüyorsunuz çevrenizde insanların niçin kurban kestiğini, kaç kilo aldıklarını. Ya bu sene iyi çıkmadı işte, şu kadar yağ çıktı, bu kadar bu çıktı, bu kadar böyle oldu, bu kadar şöyle oldu, bizimkisi sizinkinden güzel çıktı falan. Abi, kiminki güzel çıkarsa çıksın ya, sen Allah'a kestin o kurbanı, Allah'a sundun, o kurban Allah'a gitti. Etini çöpe at, tabiri caizse. Teşbihte hata olmaz inşallah. Yani öyle demiyorum da, çöpe atın demiyorum da, o mahiyette düşünün. Et size hediye geldi, bedavadan geldi yani. Siz Allah'a gönderdiniz zaten kurbanınızı. O yüzden en güzelini, yapabildiğimiz kadar en güzelini yapalım, Allah'a gönderelim. Geride kalan o posa, tabiri caizse, ya da madde boyutu, maneviyat boyutu gitsin, madde boyutu bize kaldı ya, ne yaparsanız yapın. Dolaba mı koyuyorsun, atıyor musun, kesiyor musun, yiyor musun? Ama niçin kestiğini, kime kestiğini unutma. Kurbanlar Allah'a yaklaşmak için kesilir. Allah'a hediyedir. Hani insanlar birbirlerine hediye alırlar, kalpler birbirine ısınsın, yaklaşsın diye. Peygamberimiz öyle dedi değil mi? Hediyeleşin, hediyeleşmek kalpleri birbirine ısındırır. İşte siz komşular arasında yapılır bu, kadınlar arasında yapılır bu. Hediyeleştikçe kalpler iyice ısınıyor. Bacı kesiliyorsunuz ablalarımız. Kanka oluyor kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz. Kankalaşıyorlar, dinkalaşıyorlar hediyeleştikçe. Niye? Kalpleri ısındırıyor. Öyleyse biz Allah'a hediyemizi en güzel şekilde yaklaşmak için, kaynaşmak için Rabbimizle en güzelini yapalım. En güzel hediye. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizim ibadetlerimiz, hayatımız ve ölümümüz alemlerin Rabbi Allah içindir. Efe Kırtasiye'den Selçuk kardeşim mi? Bilmiyorum artık, Selçuk kardeşim. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çokça merhametli olan ancak sensin, sen. Bakara suresi 128. ayet mealini paylaşmış kardeşimiz bizlerle. Selametle kalın inşallah demiş. Sen de selametle kal, ona emanet ol, onu unutma diyoruz. Ve mikrofonlarımızı İnsan suresi 1 ve 5. ayet-i kerimelere bırakıyoruz. Buyurun, bismillah.

gerçekten insana zamandan bir süre geldi. O anılır bilinir bir şey değildi. Çünkü biz o insanı katkılarla karışık bir sudan yarattık. Onu evire çevire sınamak üzere de kendisini işitir görür yaptık. İster şükreden, ister nankör, inkarcı olsun, kesinlikle biz onu doğru yolu gösterdik. Çünkü biz kafirler için zincirler, tomruklar ve bir de cehennem hazırladık. Haberiniz olsun, hayır sahibi iyi kimseler için karışımında kafir olan bir kadehten içerler. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle İnsan Suresi 1 ve 5. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gerçekten insana zamandan bir süre geldi. Yani bir süre verildi bize kardeşler. Zamandan bir süre ayrıldı. Bu süremiz, bu zamanımız, bize ayrılan süre dolmadan önce yapmamız gerekenler, biriktirmemiz gerekenler bu dünya için değil, ahiret için, gerçek yurt için, gerçek dünyamız, gerçek memleketimiz, gerçek diyarımız için hazırlığımızı yapmamız lazım. Süremiz dolmadan önce fark etmez, karınca kararınca ne yapabiliyorsak kardeşler, gücümüz neye yetiyorsa, binler milyonlar infak etmeye gerek yok. 5 TL de infak olarak Allah kabul eder. Veya işte dünyalarca insanı doyurmaya, iftar yemekleri vermeye, şaşalı ortamlar kurmaya gerek yok. Bir kişiye de yedirebiliyorsan iftar yemeğinde, ya da bir kişinin de karnını Allah rızası için doyurabiliyorsan, bir kişiyi Allah rızası için evinde misafir edebiliyorsan, bunlar da hepsi bizim için en güzel amellerdir. Ahirette bavullarımızdan, çantalarımızdan çıkarılarak teraziye konulacak en güzel amellerimiz olsun inşallah. Az olsun, öz olsun. Hani az olsun demiyoruz artık. Yanlış anlaşılmasın. Çok gösterişli yapmaktan, yok saymaktansa az olsun ama öz olsun. Sağlam olsun, ihlaslı olsun, samimiyetle olsun. Çünkü insan belirli bir süre sonra artık hayatını bitirdiğinde, "Ya Rabbi, beni birazcık daha geciktirseydin de yapmam gerekenleri yapsaydım, ya da geride bıraktıklarımın en azından bir kısmını infak etseydim de yarın bana mahşer gününde lazım olsaydı, ya da çantamdan çıkarıp teraziye koyduğunda ağır bassaydı" diyebilecek. Ama gel gör ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle size amel yapacağınız kadar bir süre verilmemiş miydi? Sizi uyaran bir peygamber gelmemiş miydi? Bir elçi gelmemiş miydi? Söyleyecek çok sözümüz var. Evet, mesajlarımıza dönüyoruz tekrardan ve mesajlarımıza bakalım inşallah kardeşler. Öncelikle Yalova'dan Murat kardeşimiz, "Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Ulu ve yüce olan, bağışlaması bol olan, azabından kimsenin kaçamadığı ve vaadi mutlak hak olan Rabbim yardımcınız olsun" demiş. Amin ecmain, Allah razı olsun. "Sizleri hayırla mükafatlandırsın. Müslümanların dualarını almama vesile olursanız sevinirim" demiş. "Selam ve saygı ile, dualarla kalın" demiş. Rabbim yar ve yardımcınız olsun kıymetli kardeşim. Rabbim hakkınızda hayırlar eylesin. Hakkınızda hayırlı olanı gönlünüze razı eylesin. "Selamünaleyküm kardeşim. Habil ile Kabil bildiğimiz kadarıyla hadislerde geçmiyor. Tarih kitaplarında geçiyor. Siz hadislerde geçiyor dediniz. Bir kontrol edin inşallah" demiş. İnşallah, benim aklımda kaldığı kadarıyla hadis diye hatırlıyorum. Düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kıymetli abim. Notumu aldım. Ben bakacağım inşallah. Yani genel olarak halk dilinde Habil ve Kabil olarak biliniyor ama hadis diye hatırlıyorum. Hatam varsa Rabbimden affımı diliyorum. Kardeşlerim de inşallah bakmış olsunlar. Kısa aramıza gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 8

0: 0661-061-05. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535-501-60-16.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0531-585-2459.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212-550-2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
6: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212-549-62-62 Başakşehir.
8: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212-523-0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
9: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
10: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz devam ediyor ve hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ikinci bölümümüze. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla başlıyoruz programımıza. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli dinleyicilerimiz. Sorularımızı hemen kardeşlerimize yöneltmiş olalım ve akabinde mesajlarımızla isteklerimize yer vermeye devam edelim diyoruz. Bugünkü sorumuz şöyleydi: Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimelerinde andolsun 10 geceye, çifte ve teke ve geçeceği sıra geceye nasıl, bunlarda akıl sahipleri için bir yemin var değil mi dediği bu ayet-i kerimeler hangi suremizde yer almakta? Bu 10 gecemiz nedir kardeşler? 10 gecenin hikmeti, 10 gecenin güzelliği, 10 geceye Rabbimiz yemin ediyor. Dedik ya, Rabbimizin yeminle başladığı surelerdeki, yeminle başladığı ya da neyin üzerine yemin ettiyse onların mübarekliğinden, onların değerinin yüksek olduğundan kaynaklanıyor kardeşler. Alimlerimizin görüşleri bunlar. Evet, Rabbim 10 geceye yemin ediyor. Bu 10 gece demek ki mübarek ve değeri çok yüksek olan 10 gece, 10 gün. 10 gün ve 10 gece. Rabbimiz Allah Azze ve Celle değerini bilenlerden ve hayatımıza idrak edenlerden eylesin bunları bizlere. Mesajlarımıza bakalım ve mesajlarımızda Özcan Özaslan kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Şuara suresi 78'den 83. ayet-i kerime kadar okur musunuz? Sorumuzun cevabı Fecr suresinde geçmektedir. Allah'a emanet olun demiş. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın. Ve bir başka mesajımıza inşallah hemen bakıyoruz. Çok kıymetli Talat Dinçer abi mesajını iletmiş bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum kıymetli kardeşlerim. Dinlemedeyiz sizleri. Rabbim programımızı bereketli eylesin. Fi emanillah diyerek mesajını noktalamış. Eyvallah kıymetli abim. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rabbim hakkında hayırlar eylesin. Hakkında hayırlı olanı gönle razı eylesin. Seni bu dünyada ve ahirette güzelliklerle karşılaştırsın diyelim. Biz de sizler için konuşmaktayız. Rabbim hakkıyla konuşanlardan, haktan konuşanlardan eylesin bizleri. Alaaddin kardeşim, selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar. Bağcılar'dan yazıyoruz sizlere. Furkan suresi 9 ve 10. ayet-i kerimeleri istiyorum. Sorumuzun cevabı Fecr suresi. Allah'a emanet olun, dua eder, dua beklerim demiş. Rabbim yardımcınız olsun kıymetli kardeşim. Sizi de bu dünyada ve ahirette güzelliklerle karşılaştırsın diyoruz. Ve mikrofonlarımızı Fecr suresine bırakıyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbine itaatkar huzura ermiş olan nefs, sen hoşnut edici, hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Gir kullarımın içine, gir cennetime. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fecr suresi 27 ve 30. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Ey Allah'ın rızasıyla huzura ermiş olan nefs, Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Haydi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir o kimseye. Kardeşler, bu duruma erişmek için çalışmak insanın en büyük gayesi olmalıdır. Bu aşamaya gelmesi için insanın nefsiyle mücadelesinde nefsinin hayvani yönüyle emmare olan kötülüğe, günaha teşvik eden yönü ve levvame, yani günahlarından pişmanlık duyup kendini kınayan fakat tam vazgeçmeyen yönleriyle mücadele edip onlardan kurtulması lazımdır kişinin. Ki o zaman Rabbinin rızasına ulaşmış olsun, Rabbini hoşnut etmiş olsun o kul. Evet, mesajlarımıza döndük ve mesajlarımızda eyvallah Mustafa Sekman hocam mesajını iletmiş bizlere. Az önce konuştuğumuz bir olay üzerinden bizi hatırlatmış. Allah razı olsun, bakacağız demiştik. Hadis-i şeriflerde Habil ve Kabil geçiyor mu diye. Ben de öyle kalmış. Allah beni affetsin. Adem Aleyhisselam'ın oğullarının isimleri Habil ve Kabil Kur'an-ı Kerim'de doğrudan isim olarak geçmez. Kur'an'da iki oğlu diye geçer. Evet, bunu biliyoruz abi. Eyvallah. Tefsirlerde ise detaylandırılır. Hadis kaynaklarında ise bu isimler geçmemekle birlikte Habil ve Kabil'in başından geçen olaylara ve kıssanın ibretlik boyutlarına dikkat çekilir kardeşler. Evet, Habil ve Kabil ismi tefsirlerde ve tarih kitaplarında ve İsrailiyet olarak bizlere ulaşmaktadır. Biz de kullanıyoruz çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İbni Abbas radıyallahu anha anhumaya şöyle bir tavsiyesi vardı. İsrailiyetten kullanması, İsrailiyetten anlatmasıyla alakalı. Ayetlere, hadislere ters düşmediği takdirde alınabilinir demişti. Biz de kullanıyoruz bunu İsrailiyetten ama dediğimiz gibi hadiste ve ayetlerde zaten geçmiyor. Kardeşler, Habil ve Kabil, bunu da bilmiş olalım. Sahih hadislerde yok. İsrailiyat, tefsir ve tarih kitaplarında isimleri görmekteyiz. Elhamdülillah. İnşallah unutmayız bir daha. Unutursak da Allah'tan af diliyoruz. Unutmaktan dolayı da sorumlu tutulmuyoruz zaten. Rabbimize hamdolsun ki böyle bir Rabbimiz var. Talat Dinçer abim, Allahümme amin. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Seni severim bilirsin demiş. Allah razı olsun kıymetli abim. Biz de sizi seviyoruz Allah rızası için. Zafer Altunel kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Fecr suresinde geçmekte demiş. Bülent Mengüç kardeşim, selamünaleyküm kıymetli abim. Sorumuzun cevabı Fecr suresi demiş ve noktalamış. Mikrofonlarımızı hemen Talak suresi 3. ayet-i kerimeye bırakıyoruz. Buyurun, bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Onu akla hayale gelmez bir yönden rızıklandırır. Her kim Allah'a tevekkül ederse o ona yetişir. Kesinlikle Allah işini sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir miktar belirlemiştir. Evet kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Talak suresi 3. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu. Onu akla hayale gelmez bir yönden rızıklandırır. Kimi kardeşler? Kimi rızıklandırıyor Allah Azze ve Celle? Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere öğüt verilir. Her kim de Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu nasip eder. Bir önceki ayet-i kerimeler siyak bakımından baktığımız zaman bizlere bunu sunmaktadır. ve onu akla hayale gelmez bir yönden rızıklandırıyor Allah. Allah'a tevekkül eden, Allah'a sığınan, Allah'a dönen, Allah'a yönelen, Allah'tan bekleyen kimseleri. Allah beklemediği yerden rızıklandırıyor. Ve şaşırırsınız. Subhanallah, bu da nereden çıktı dersiniz. Hemen mikrofonlarımızı Şura suresine çeviriyoruz. 40. ayetteyiz. Şura suresi 40. ayet. Tevhide diriliş bacımızın isteği. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Kötülüğün cezası onun benzeri bir kötülüktür. Kim de kendisine kötülük yapanı affeder ve onunla arasında ilişkileri düzeltirse bunun ödülü Allah'a aittir. O kesinlikle zalimleri sevmez. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Şura Suresi 40. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Yani bu ayet-i kerimeyi zahiren ele alırsak kardeşler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ki Ebu Bekir radıyallahu anh'la alakalı bir aralarında geçen mesele vardı. Onunla örtüşmez zahiren ele alırsak. Bu ayet-i kerimenin yani kötülüğün cezası onun benzeri bir kötülükten kasıt, bunu bir devletin, bir yönetimin, bir kadının ya da bir ceza merciğinin olması gerçekleşir ki bu gerçekleşmiş olsun. Aksi takdirde birisi bana kötülük yaptı şahıs olarak. Ben de ona kötülükle mi cevap vermek zorundayım? İşte bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uygun bulmadı kardeşler. Hatırlayacak olursak, yani karıştırıyor olabilirim, ya Hazreti Ali'ydi ya Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'dı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona sordu. Birisi sana kötülük yapmış olsa sen ona ne yaparsın dedi. Yani kötü söz söylese, hakaret etmiş olsa, kötülük yapmış olsa ona güzellikle karşılık veririm dedi. İkinci kez sordu, tekrar güzellikle karşılık veririm dedi. Ve üçüncü kez sorduğunda ey Allah Resulü, eğer böyle devam ederse ben de ona aynısını yaparım dedi. Allah Resulü ridasını topladı, onun yanından kalktı. Yanlış hatırlamıyorsam Ebu Bekir radıyallahu anh'tı bu. Sonra Ali radıyallahu anh'ın yanına oturdu ve tekrar sordu. Ey Ali dedi, birisi sana kötülük yapsa ne yaparsın? Dedi ki ona iyilik ve güzellikle cevap veririm. İkinci kez sordu, üçüncü kez sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, ey Allah Resulü, sabaha kadar da sorsanız ya da geceye kadar da sorsanız aynı cevabı veririm dedi. İşte kötülüğün karşılığının direkt kötülük olmadığını, yani şahıslar üzerinden buradan öğrenmiş oluyoruz kardeşler. Sadece kötülükten kastımız ceza olarak, dikkat edin, mutlaka ayet-i kerimede kısas ayetlerimizde bahsedildiği gibi. Mesela bir örnek verecek olursak, bu yakın zamanlarda yine Esenyurt tarafında 16 yaşındaki genç bir delikanlıyı 15 yaşındaki genç bir delikanlı 17 yerinden bıçaklayarak katletti. Bakın, 17 yerinden bıçaklayarak, 15 ve 16 yaşında gençler bunlar. Cezası, yaşı zaten reşit değil. Alırlar, bir hafta, iki hafta ya da iki ay sonra serbest bırakırlar. Olacak iş mi bu? Aynı yerine, eğer ki bu işlerin bitmesini, bu cezaların, bu katliamların son bulmasını, bu huzursuzluğun yok edilip saadetin, huzurun sağlanmasını istiyorsanız, en güzel ceza birebir yapılacak cezadır. Onu da 17 yerinden bıçaklayarak, bakın, kısas uygulanacak bir hükümet, bir devlet, bir sistem, bir otorite, bir rejim olursa, bir din olursa, işte o zaman bakın, bir daha bir kimse bir kimseyi 17 yerinden bıçaklayarak öldürebiliyor mu? Vazgeçirici cezalar yok. Cezalar vazgeçirici değil. Tam tersine, ödüllendirdikleri için bu cezalar gitgide de artacaktır. Evet, mesajlarımıza döndük hemen ve mesajlarımıza bakalım. Şu Ara suresine kulak vereceğiz. 78 ve 83. ayet-i kerimeler dinleyeceğiz inşallah. Muhammed Alıcı kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Fecr suresi demiş. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı şu Ara suresi 78 ve 83. ayetlere bıraktık.

0: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم.
1: رحمن رحيم Allah'ın adıyla. O beni yaratandır. Sonra da o bana doğru yolu gösterendir. O beni yedirir, içirir. Hastalandığım zaman o bana şifa verir. O beni öldürür, sonra diriltir. Ceza gününde benim günahlarımı bağışlamasını niyaz ederim. Ey Rabbim, bana hüküm ver. Beni güzel ve doğru insanların arasına kat. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Şuara suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Furkan suresinin isteğimiz vardı kardeşimizin, 9 ve 10 demişti ama inşallah hızlı bir şekilde okuyalım, meal olarak da bitirmiş oluruz inşallah diyelim ve mikrofonlarımızı Furkan suresine bıraktık. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bak, senin hakkında ne kıyaslar ne benzetmeler yaptılar da çıkmazı saptılar. Artık hiçbir yol bulamazlar. Dilerse sana bundan sonra hayırlısını altından ırmaklar akan cennetler verecek. Senin için köşkler yapacak olan Yüce Rabbindir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 9 ve 10. ayetlerde de mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz ve Cahit Bahtiyar hazır kardeşim. Esselamu Aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Yayın bitmeden bir selamımızı yetiştirelim dedim herkese. Ve aleyküm selam kıymetli kardeşim. Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dualarla kalın demiş. Siz de selametle kalın. Ona emanet olun. Onu unutmayın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim tüm çıkmazları çıkan bir yola ulaştırır kardeşler. Bunu unutmayalım. Rabbim hakkımızda hayırlar eylesin diyelim ve programımızı Asr suresiyle noktalamış olalım. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asrağında olsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, hayatımıza aktarmayı nasip eylesin. Tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin. İnşallah diyelim ve mikrofonlarımızı hemen teslim etmek için bugünkü sorumuzun cevabını kardeşlerimize açıklamış olalım. Rabbimiz Allah Azze ve Celle 10 geceye yemin ediyor kardeşler. Neydi? Fecir suresi 2 ve 5. ayet-i kerimeler arasında. Sorumuzun cevabı Fecir suresiydi. Rabbim anlayarak hayatına aktaran kullardan eylesin cümlemizi. Böylelikle 26 kardeşimiz mesaj göndermiş. Hatta 27 kardeşimiz, 3 kardeşimiz cevapsız kalmış. 24 kardeşimizden 2 kısmetli dinleyicimizi bulacağız. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicilerimiz kim olacak? Mehmet Davşan abim selamünaleyküm demiş. Ve aleykümselam abim. 19 diyorum demiş Nusret kardeşim. Bakalım 19'da kim var? 19'da Talat Dinçer abimiz var inşallah. Bizlere ulaşırlarsa kendilerine hediyelerini göndermiş olacağız. Bir numarada İlyas kardeşimden rica edeyim o zaman. 23 olsun diyor. 23'te de Yaşar Darende abimiz var. Sanırım geçen çarşamba da mı çıkmıştı, aklımda kaldı. Sizlere emanetleri zayi etmeyen en emine, alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle tekrardan Zilhicce ayımızın mübarek olmasını, kutlu olmasını, bizlere bereketler getirmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Özel FM. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Canlı performans, ayet istek programı.
4: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü

0: 1999.
1: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
3: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
5: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4.000, küçükbaş kurban bedeli 5.000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
11: بسم الله الرحمن الرحيم

de ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Neli.
1: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güvenliğinizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
14: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Uzun bir zamandan beri Allah Teala'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ileride olacağını bildirdiği bazı hadiseleri okuyorduk. İnşallah onları bu derste bitireceğiz. Şurada kalmıştık. Vekale fi Zeyd ibn-i Suhan يَسْبِقُهُ اُضْوٌ مِنْهُ اِلَى الْجَنَّةِ فَقُطْعَتْ يَدُهُ فِي الْجِهَاتِ Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashab-ı kiramdan Zeyd ibn-i Suhan'ın uzvu, kendini tabi müphem gibi geliyor, yani millet de herhalde nasıl olur bu filan diye hayret etmiştir mutlaka. Öyle oldu, Efendimiz'in buyurduğu gibi oldu. Zeyd'in eli İran hanedanından olan Sasaniler var ya, onlarla yapılan Kadisiye Savaşı'nda kesildi. Demek ki manası buymuş. Eli, kesilen eli ondan önce cennete gidecek. Kendisi şehit olmadı, daha sonra vefat etti. Efendim, gazi oldu. Demek ki Efendimiz bunu kastetmiş. وَكَالَ فِي الَّذ۪ينَ كَانُوا مَعَهُ عَلَى هِرَى Şimdi bir başka hadiseyi misal veriyor müellifimiz Kadı İyaz rahimahullah. Fahri Kainat Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte Nur Dağı'na gitmişti. Biliyorsunuz Hira Mağarası oradadır. Cebel-i Nur'dadır, Hira Mağarası. Oraya gitmişti. O sırada, şimdi atlarını sayacağım, ashab-ı kiram, Cebel-i Nur üzerindeyken, dağ bu kadar büyük insanı kendi üzerinde hissetmekten dolayı sevincinden sallanmaya başladı. Evet. Efendimiz şöyle buyurdu. Üsbüt fe innema aleyke nebiyyun ve sıddıkun ve şehit. Efendimiz buyurdu ki daha bu üzerindeki bu seçkin insanları rahatsız etmemesi için sakin ol dedi. Üsbüt. Daha böyle hitap ediyor Efendimiz. Sakin ol. Senin üzerinde peygamber, bir peygamber var. Sıddık var. Ve şehit var. Böyle buyurdu. فَقُتِلَ عَلِيٌّ وَاُمَرُ وَاُسْمَانُ وَطَلْحَ وَالْزُبَيْرِ وَتُعِنَ صَادُ Kimler şehit olmuş? Üzerinde şehit var buyurdu ya Efendimiz. Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Talha bin Ubeydillah Cemel vakasında ve Zübeyir ibn Avvam İran fatihlerinden olan ünlü kumandan Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh bu savaşta yaralandı. Kadisiye Savaşı'nda yaralandı. Bu yaralardan dolayı da şehit oldu. Yani üzerinde bir de şehit, bu şehitler var buyurmuştu ya, o da netice itibariyle şehit oldu. Efendimizin buyurduğu bu şey, haber aynen gerçekleşti. Allah Teala elbette Resul-i Ekrem'ine farklı bir özellik tanıdı. Başkalarının sahip olmadığı özelliklere sahip idi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu özelliklere hasaisun nebi diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri. Kimseye vermediği özellikleri Allah Teala Hazretleri ona vermiştir. O da bu özellik sebebiyle diğer insanlardan farklı şeyleri bilirdi ve haber verir. Ve kâle li Süraka. Süraka'yı bilirsiniz. Süraka için şöyle dedi diyor müellifimiz. Hani hicret sırasında Mekkeliler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekir'i yakalayanlara 100 deve vereceğiz demişler diye. Bu 100 deve haberini duyunca Süraka da Efendimizin peşine düşmüştü. Ve yolda yakalamıştı netice itibariyle. Fakat atının ayakları kuma gömüldü. Bildiğiniz gibi yere yuvarlandı. Kalktı tekrar hücum etmeye yeltendi. Gene atının ayakları kuma gömüldü. O zaman pes etti. Efendim tamam dedi. Yani ben içinde bulunduğum bu zor durumdan kurtar. Ben sana bir şey yapmayacağım. Hatta Mekkelilere de yerinizi haber vermeyeceğim dedi. Döndü gitti. Sonradan da Müslüman oldu. Şimdi o Süraka'dan bahsediyor müellifimiz. Süraka'ya şöyle dedi. Keyfe bike izâ ülbiste sivari veya süvari süvara kisra. Kisra'nın iki bileziğini takındığın zaman. İran Kisra'sı. Kisra biliyorsunuz kral demek. İran krallarına Kisra deniyor. Kisra'nın koluna takındığı iki bileziği sen koluna takındığın zaman acaba ne yapacaksın demişti. Daha o zaman ne fetih var ne başka bir şey var. İleride olacak bu hadiseyi Süraka'ya böyle haber verdi Efendimiz. Kisra'nın bileziklerini koluna takındığın zaman acaba ne yapacaksın buyurdu. Felemma utiye bihima Ömer elbesehuma iyyahu ve kâle elhamdülillâhillezî selebehuma Kisra ve elbesehuma Süraka. İşte İslam fetihleri sonunda İran fethedildi bildiğiniz gibi. İran devleti yıkıldı böylece. Kisra'nın takındığı bilezikler de ganimet olarak Hazreti Ömer'e getirildi. Sadece bilezik değil, onun hazinesi ganimet olarak Medine'ye getirildi. Hazreti Ömer, Sultan-ı Enbiya Efendimiz'in bu hadisini bildiği için, yani Süraka'ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kisra'nın bileziklerini koluna takındığın zaman, efendim ne yapacaksın buyurduğunu bildiği için o bilezikleri Süraka'nın koluna taktı Hazreti. Efendimiz böyle buyurmuştu. Getir kolumu takayım dedi ve şöyle dedi. Bunları İran kralının elinden alıp Süraka'nın koluna takan Allah'a hamdolsun. Bunları efendim İran kralından alıp Süraka'nın koluna takan Allah'a hamdolsun. Evet sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin istikbalde olacak hadiselere dair verdiği haberler bir bir gerçekleşmiştir. Hepsi aynen gerçekleşmiştir. Çünkü Cenab-ı Mevla ona bu imkanı lütfetmiştir. Bunları hep haber vermiştir. O da ashabına hepsini haber vermiştir. İleride şu olacak, şu olacak. Bakınız, yani bizim okuduğumuz olaylar yani 50'den fazla oldu. Evet, daha fazla oldu. Kaç haftadır okuyoruz. Ve müellifimiz de bunların bir kısmını almış. Sahih olanlarını almış. Ve kâle, Fahri Cihan aleyhi salavatur rahman Efendimiz şöyle buyurdu. Tübna medinetün beyne Diclete ve Düceyl ve Kutrubul ve Sarat tücba ileyha hazainul ard yuksefu biha yani Bağdat. İki cihan güneşi Efendimiz o zamanlar henüz kurulmamış olan Bağdat şehrinin kurulacağını kastederek şöyle buyurdu. Dicle ve Düceyl nehirleri ile Kutrabbul adlı yerleşim merkezi ve Sarat Nehri arasında bir şehir kurulacak. Böyle haber verdi. Ortada ne şehir var ne bir şey var. Nitekim Bağdat, 2. Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur zamanında onun tarafından kuruldu. Miladi 762 yılında. Ve şöyle buyurdu, yeryüzünün hazineleri oraya akar. Bağdat diye bir şehir kurulacak ve yeryüzünün hazineleri oraya akacak. Yani Abbasi devletinin başkenti idi ya, fetihler oldukça gerçekten de oraya ganimetler aktı. Yeryüzünün hazineleri oraya aktı. Evet. Yani Abbasi devletinin yıkılışına kadar bu böyle devam etti gitti. Bu sebeple hadisi şerifte buyurulduğu gibi orası ganimetlerle abad oldu. Ve şöyle buyurdu, daha sonra orası yere batacak. Bağdat için. Bildiğimiz manada henüz yere batmamıştır ama kafirler orayı batırmıştır, mahvetmiştir, perişan etmiştir. 1 milyondan fazla insanı öldürmüşlerdir. Orada ta eskiden beri gelen yazma eserler, Bağdat kütüphaneleri çok zengindi. Onlar da aldılar götürdüler, yağma etti. Bir manada battı yani. Irak bir manada battı. Herhalde bu gerçek manada batacağını kastetti Efendimiz. Öyleyse o olacaktır ileride. Fakat yere batmışçasına Irak'ı mahvetti. Ve kâle Bahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Seyekûnü fî hâzihil ümmeh racul yukâlu lehu el-velid hüve şerrun lihâzihil ümmeh min firavne li kavmihi. Bu ümmette Velid adında bir yönetici ortaya çıkacak diyor Peygamber Efendimiz. O kimse bu ümmete Firavun'un kendi kavmine yaptığı kötülükten daha fazla kötülük yapacak. Bu Efendimizin sözünü ettiği şahıs Emevi emiri Velid İbni Yezid'dir. Biz onu ikinci Velid diye biliyoruz. Önce birinci Velid zannedildi. Onu olmadığı bu gelince anlaşıldı. Çünkü bu ikinci Velid içkici, kadınlara düşkün, efendim ahlaksızın biriydi. Evet. Sarayına giren isyancılar tarafından da öldürüldü. Efendimiz onu da haber verdi. Bu dediğim olay Hicri 126 tarihinde, miladi 740 tarihinde, 744 tarihinde oldu. 126, yani Efendimizin vefatından 116 sene sonra. Ve kâle Server-i Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu. La tegûmü sâ'atu hattâ taktetile fi'etâni davâhumâ vâhidu. Davaları aynı olan iki topluluk birbiriyle çarpışmadan kıyamet kopmaz buyurdu. Davaları aynı. Evet. Bugün de hep söyleyip duruyoruz ya, ölen de Allahu Ekber diyor, öldüren de Allahu Ekber diyor diye sık sık bahsediyoruz ya. Bu öteden beri ola gelen bir hadise. İlk defa ne zaman oldu bu? İslam alimlerine göre bu savaş, hilafeti elde etmek için savaşan Hazreti Ali ile Muaviye bin Ebi Süfyan arasında oldu. Sıffin Savaşı yani. O tarafta Müslüman, o tarafta Müslüman. Her iki tarafta Müslüman. Muaviye'nin ordusu 60 bin kişiydi. 1/3 biri öldü. 20 bini öldü. Evet. Hazreti Ali'nin ordusu daha fazlaydı. 120 bin kişiydi. Onun da 1/3 biri vefat. 40 bin kişi. 20 bin kişi bir taraftan, 40 bin kişi bir taraftan. Bu savaşta. Bu tarih böyle üzücü, kanlı olaylara şahit olmuştur maalesef. Ve kâle li Ömer'e fi Süheyl ibn Amr. Fahri kainat aleyhi ekmelü tahiyyat Efendimiz Hazreti Ömer'e Süheyl İbni Amr hakkında şöyle buyurmuştu. Süheyl İbni Amr'ı tanırsınız. Hudeybiye müsalahasında kafirleri temsilen bulunan adam. Hudeybiye'de bir sözleşme, antlaşma yapıldı ya. Hudeybiye antlaşması diyoruz. Yani Mekkeliler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'ye sokmadılar. Niye? Efendimiz niçin gelmişti? Umre yapmak için. Yok dediler. Biz seni Mekke'ye sokmuyoruz. İşte orada bir antlaşma, muahede yapıldı. Süheyl bin Amr da Mekkeliler adına imzaladı bu muahedeyi. Çok güzel konuşan bir adamdı Süheyl bin Amr. Dinleyenleri adeta büyülerdi, öyle bir adamdı. Bu Süheyl bin Amr Bedir Savaşı'nda esir düştü. Mekkelilerin temsilcisi Süheyl Bedir Savaşı'nda esir düştü. Çok güzel konuşuyordu dedim ya. Hazreti Ömer bir teklifte bulundu. Ya Resulallah dedi. Bunun ön dişlerini kıralım. Bir daha konuşamasın. Bir daha etkili bir şekilde konuşamasın dedi. Peki Fahri Cihan Efendimiz ona ne cevap verdi? Buyurdu ki Asa en yakume mekamen yesurruke ya Ömer. Ömer buyurdu Efendimiz. Ümit ederim ki Süheyl ileride seni memnun edecek bir konuşma yapacak. Yani kralım ön dişlerini diyorsun ama ileride çok güzel bir konuşma yapacak. Evet. Fekâne kezâlike kâme bi Mekke'te mekâme Ebi Bekir'in yevme belagahum mevtün nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve hataba binehve hutbetihi ve sebbetehum ve kavva besairahum. Aynı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Müslümanlar büyük bir şaşkınlığa düşmüştü ya. Hatta Hazreti Ömer kılıcını çekmiş. Kim Muhammed öldü derse boynunu vururum demişti. Şimdi Hazreti Ömer'in yapacağı bir iş mi bu? Ama celallendi. Ve anlayamadı yani. Allah'ın Resulü'nün aramızdan nasıl gider? Bir türlü onun havsalası bunu kabul edemedi. Şaşkınlığından dolayı tabii. Yoksa alim, fazıl bir adam. Ama heyecanlı da olduğu için ya Peygamber Efendimiz'in vefatını bir türlü kabullenemedi. O zaman Hazreti Ebu Bekir ne yaptı? Çıktı, bir konuşma yaptı. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah bakidir, ölmez. Demişti ya. Evet. İşte Süheyl de Efendimiz'in vefat haberi Mekke'ye gelince kalktı, öyle bir konuşma yaptı. Mekke'deki Müslümanlar da şaşkındı yani. Efendimiz'in vefat haberi gelince ne yapacaklarını şaşırdılar. Sevgili kardeşlerim, biz yıllardır elhamdülillah Müslümanız ve hayatımıza alıştık yani. İslamiyet nedir, din nedir? Onların çoğu yeni Müslüman olmuş. Bilhassa Mekkeliler, Mekke'nin fethinden sonra büyük bir kısmı Müslüman oldu. Onun için Efendimiz'in vefatı birçoklarını şaşırttı. Nitekim bildiğiniz gibi Efendimiz'in vefatından sonra ridde olayları başlamadı mı? Yani dinden dönme olayları. Muhammed öldüyse tamam, bu iş de bitti. Biz zekat da vermiyoruz filan diye dinden dönen insanlar olmadı mı? İşte bu şaşkınlık, yani ne büyük bir şaşkınlık, onu anlatmaya çalışıyor. Mekke'deki Müslümanlar da şaşırdılar. İşte o zaman bu zat Süheyl bin Amr kalktı, bir konuşma yaptı. Kimin ilahı Muhammed ise Muhammed ölmüştür. Allah ise diridir, ölmez dedi. Ebu Bekir Hazretleri gibi birbirinden haberi yok. İnsanları hak yolda yürümeye teşvik etti ve onların kalp gözleriyle gerçeği anlamalarına yardımcı oldu. Dolayısıyla Efendimiz'in Süheyl bin Amr hakkında verdiği haber de aynen gerçekleşmiş. Allah'ın Resulü işte. Neleri Allah Teala ona bildiriyor ve o da neleri söylüyor. Ve kâle li Halid'in hîne veccehehu li ükeydir. Nebiler Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 9. yılında ünlü kumandan Halid bin Velid'i Hristiyan meliklerinden Ükeydir'in üzerine gönderdi. Emrine de 400 kişilik bir askeri birlik verdi. Ükeydir'e buyurdu ki inneke teciduhu yasidul bakar. Yani o adamı yakala getir demişti Allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şöyle haber vermişti. Ükeydir'i nerede bulacağını da Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz Halid bin Velid'e söylemişti. Ükeydir'i vahşi sığır avlarken bulacaksın. Aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi oldu. فَوُجِدَتْ هَذِهِ الْاُمُورِ كُلُّهَا ف۪ي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا كَالَ sallallahu aleyhi ve sellem. İki cihan güneşi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu kral hakkında, Ükeydir hakkında verdiği haberler, haber verdiği şeyler diyeyim daha doğrusu, onun hayatında veya ölümünden sonra aynen buyurduğu gibi oldu. Hazreti Halid onu yakalayıp Efendimiz'e getirdi. Ükeydir cizye vermeyi kabul ettiği için Efendimiz onu serbest bıraktı. Yani Müslüman ol diye teklif edilir. Bütün İslami savaşlarda. Önce mesela Hayber fethine gittiler değil mi? Önce Hazreti Ali Hayber'deki Yahudileri Müslüman olmaya davet etti. Kabul etmeyince savaştı. Peygamber Efendimiz de Ükeydir'e Müslüman olmasını söyledi, kabul etmedi. O zaman cizye vermen lazım dedi. O da cizye vermeyi kabul etti. Adet böyledir. Yani cizye verdi mi bir takım insanlar, diyelim ki Hristiyan veya Yahudi, savaşlara katılmaz. İşleri neyse onu yaparlar. Yani hayatları garantidir. Dinlerinde de dururlar, dinlerini yaşarlar. Efendim, ve çok rahat bir hayat sürerler tabii, dünyada. Ahiret ayrı. Bu da cizyeyi kabul etti, memleketine döndü. Hazreti Ebu Bekir devrinde yapılan bu anlaşmayı bozunca efendim, yani Hazreti Ebu Bekir devrinde Peygamber Efendimiz'le yaptığı bu anlaşmayı bozunca Hazreti Halid onun kalesini kuşattı ve kendisini öldürdü. Demin anlattım ya, Efendimiz vefat edince bu iş burada bitti diyorlar. Cizye de vermem diyor mesela adam. Cizye, Peygamber Efendimiz'e cizye verirken efendim, cizye neydi? Yıllık bir vergi. Öyle diyelim kaba tarifiyle. Ben onu da vermem dedi. İşte o ridde hadiseleri, dinden dönme hadiseler böyle oldu. Ona da Hazreti Halid gitmiş ve onu öldürmüştür. İlâ mâ akbera bihi cülesâehu min esrârihim ve bevâtınihim ve talâ aleyhi min esrâril münâfikîne ve küfrihim ve kavlihim fihi ve fil müminîn. Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem bunları bildiği gibi ashabının kendisine söylemeyip gizlediği şeyleri de onlara bildirdi. Ashabı bazı şeyleri söylemiyorlardı Peygamber Efendimiz'e. Hatta onların kalplerinden geçen düşünceleri de kendilerine bildirdi. Mesela Mekke fethedildi. Efendim, Ebu Süfyan bir asker toplasam da şunu öldürsem filan gibi içinden geçirdi. Hazreti Peygamber Efendimiz ona cevabı yapıştırdı. Yani hiçbir şey, konuşma yok ortada. Hiçbir şey yapamazsın filan diye ona cevabını verdi. Mesela münafıkların gizli hallerini ashabına haber verirdi. Onların neleri inkar ettiklerini haber verirdi. Münafıkların kendisi ve Müslümanlar aleyhinde neler konuştuklarını ashabına haber ver. Şöyle dediler, falan böyle dedi diye haber verir. Şahıs şahıs onların adlarını söylemedi. Sadece bildiğimiz kadarıyla Huzeyfe İbnül Yeman'a haber verdi. Peygamber Efendimiz'in bir tür sırdaşı idi. Ona münafıkların adını verdi. Hazreti Ömer de bakardı cenaze geldiği vakit. Huzeyfe onun cenaze namazını kılıyorsa o da kılardı. Kılmıyorsa o da kılmaz. Ha, kılmadığına göre demek ki bu münafık olarak öldü. Hatta in kana ba'duhum ve yaqulu li sahibihi üskut fe vallahi lev lem yekun indehu men yuhbiru le akhbaratuhu hijaratul watha. Münafıklar da biliyordu bu durumu. Efendimizin kendileri hakkında ashabına bilgi verdiğini, kendilerinin gizlediği şeylerden haberdar olduğunu münafıklar da bilirlerdi. Onlar Peygamberi Alişan Efendimizin aleyhinde konuşan arkadaşlarına, yani diğer münafıklara şöyle söylerlerdi. Sus, konuşma. Yani Muhammed'in aleyhinde konuşma, sus. Ona bu konuştuklarını kimse haber vermese bile şu Batha'nın, şu vadinin taşları haber verir. Adamlar o kadar yılmış ki Peygamber Efendimiz'in bu haklarındaki bilgisinden ve ashabına bildirmesinden sus aman kimse söylemese bile diyor şu Batha denilen bir yer var. Oranın taşları da ona gider söyler. Bu bir yılgınlığı ifade ediyordu. Ebu Süfyan şöyle demişti. Ben Muhammed hakkında

أي نخلة زكر، لأنه ألقي في بئر زروان فكان كما قال فوجد على تلك الصفة. يهودي لبيد بن عاصم نبي أكرم صلى الله عليه وسلم Efendimiz'e bir büyü yaptı. Fahri Cihan Efendimiz bu Lebid bin Asam'ın kendisine nasıl bir büyü yaptığını ashabına şöyle haber verdi. Bir tarak ile saç ve sakal döküntüsünü aldı. Bu döküntüleri bir hurmanın kurumuş çiçek kapçığına koydu. Sonra bunları aldı ve Yahudi Beni Züreyk kabilesinin kullandığı Zervan veya Ziyervan kuyusuna attı diye haber verdi Efendimiz. Ve büyünün aynen Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi yapıldığını gittiler ashab-ı kiram gördüler. Ve o kuyuyu kapattılar. Sevgili kardeşlerim, hadis karşıtlarının inkar etmediği hiçbir hadis yok ya, belki men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi gibi yani hadisleri reddetmiyorlardır. Yani Müslüman elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu kişidir. Hadisini duymadım yani onun aleyhine, ama ne kadar çok hadis varsa her birine bir kulp takıyorlar. Buna da diyorlar ki olmaz öyle şey. Peygamber bu. Peygambere sihir büyü yapılamaz. Böyle diyor. Bütün sözlerini kabul etmedikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sanki böyle candan bağlılarmış gibi böyle söylüyorlar. Bu okuduğumuz hadis-i şerif yani Lebid bin Asam'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyü yapma olayı hem Sahih-i Buhari'de var hem Sahih-i Müslim'de. Hadis karşıtlarına göre bu iki kitap da bir şey ifade etmez aslında. Olsun. Olsun ne olur yani. Aklımıza yatmıyorsa yoktur. Sevgili kardeşlerim, büyü nedir? Büyü bir tür hastalıktır. Her beşer hastalanır. Yani herkes hastalanır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir beşer değil midir? O da bir beşerdir. O da hastalanır. Nitekim ben de sizin gibi bir beşerim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yeri gelince peygamber de bir beşerdir diyenler bu konuda öyle demiyorlar. Efendim. Peygamber de büyüden etkilenir. Sonra kurtulur, eski haline döner. Tıpkı bu neye benzer? Güneşin önüne bulut gelmiyor mu? Geliyor. Bir süre sonra o bulut çekilip gitmiyor mu? Aynen büyü dediğimiz şey de böyledir. Güneşi engelleyen bulut gibidir. Büyü dediğimiz, sihir dediğimiz. Nitekim öyle olmuştur. Efendimiz de kısa zamanda o büyünün etkisinden kurtulmuştur. Ama o büyü Efendimizin kalbini, beynini etkilememiştir. Sadece hareketlerini etkilemiştir. Yani peygamberliğine hiçbir zarar vermemiştir. Evet. Benim sizden istirhamım. Ben sizi çok seviyorum. Çünkü siz benim kardeşimsiniz. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Bizden başka kim var ki geride? Biz kardeşleriz. Onun için birilerinin sizi etkilemesini, inancınızı etkilemesini arzu etmiyorum ve bundan korkuyorum. Onun için de diyorum ki, baktığınız gibi adam çok da güzel konuşuyor hakikaten. Yani haza hocaefendi dersiniz ama adam yalpalıyor. Bir şeyler söylüyor. Efendimizin hadisi şeriflerine çatıyor. En büyük ölçü budur. Bir adam olmaz böyle şey diyorsa, Ebu Hureyre yumurtlamış bunu diyorsa, ben o adamı niye dinleyeyim? Hemen ya oradan kalkıp gidin veya televizyonda dinliyorsanız başka bir kanala geçin. Sizi etkilemez. Evet. Güzel konuşmasıyla etkileyen böyle adamlar var. Onun için ben bundan çok korkuyorum. Çok korkuyorum.
Oradan vuruyorlar bizi. Oradan. Kur'an-ı Kerim

0: Kerim'e şimdilik dokunamıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dokunamıyorlar ama bir gün ona da sıra gelecek belli ya. Çünkü bunlar kurulmuş oyuncak gibi. Evet. Bir proje oluyor. O projeye uyuyorlar. Onu uyguluyorlar. Ve ilamuhu Kureyşen bi eklil eradati ma fi sahifetihi milleti ma fi sahifetihim illati tezaheru biha ala bani hashim ve qata'u biha rahimahum ve enha ebqat fiha kullesmin la fe vecduha kema kal. İslamiyetin ilk günlerinde meydana gelen bir mucizedir bu. Bunu siz de bilirsiniz. Mekkeli kafirler İslamiyet'in yayıldığını görünce toplandılar. Dediler ki Muhammed'in kabilesi sallallahu aleyhi ve sellem Beni Haşim ile ilgimizi tamamen keselim. Onlarla akrabalık bağlarımızı keselim dediler. Halbuki akrabalık bağına çok değer verirdi Araplar. Son derece. Yani kendi dininden olmasa bile şey yaparlardı, sahip çıkarlardı. Ama akrabam diye. Bu defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara boykot uyguladılar. Aç koydular onu. Yemek vermedi. Yani bir mahalleye, Şibi Ebi Talip denilen bir mahalleye onları hapsettiler. Dışarıdan da yiyecek gelmesini engellediler. Bunlarla akrabalık bağımızı keselim dediler. Bu kararlarını bir şeye yazdılar, diyelim ki bir deriye yazdılar ve Kabe'nin içine astılar. Bu sözleşmeyi yani Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarına hiçbir yardım yapmayacağız diye anlaşma yaptılar ve Kabe'nin içine astılar. Bir zaman sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şunu haber verir. Efendimiz Kabe'ye de gitmiyor ya, gidemiyor yani. Gidemiyor. Onu da oraya, o mahalleye hapsettiler. O yazdığınız karar var ya dedi Efendimiz kafirlere. Bir ağaç kurdu, onu yedi dedi. Bu ağaç kurdu, o bildiride sadece bir kelimeyi yemedi. Allah kelimesini yemedi. Böyle haber verdi. Yok dediler, olmaz öyle şey. Nereden biliyorsun? Sen gitmedin ki oraya. Ağaç kurdunun o bizim yaptığımız sözleşmeyi yediğini nereden bileceksin dediler. Gidin bakın dedi Peygamber Efendimiz. Kafirler Kabe'ye gidip baktılar. Vaziyetin iki cihan güneşi Efendimizin haber verdiği gibi olduğunu gördü. Ağaç kurdu her kelimeyi yemiş Allah kelimelerine dokunmuş. Efendimiz bunu da haber verdi. Konumuz bu ya. Efendimizin olmakta olan, ileride olacak olan hadiseleri haber vermesi. Ve vasfuhu li kuffari Kureyşin Beytel Makdisi hine kezzebuhu fi haberil İsra'i ve natuhu iyyahu ve natu men arafahu. Bu kısmı biraz bitirmemiz gerekiyor. Bir 10 dakikamız var sevgili kardeşlerim. Bildiğiniz şeyler, bir kısmını bildiğiniz için üzerinde fazla durmayayım ki birkaç cümlemiz kaldı. İsra ve Miraç hadisesini okumuştuk biliyorsunuz. Kureyş kafirleri bu İsra ve Miraç'a inanmadı. Fahri Alem Efendimiz'e dediler ki doğru söylüyorsan, Beytül Makdis'e gidiyorsan, Kudüs'e gidiyorsan, eğer doğru söylüyorsan Beytül Makdis'i anlat bakalım. Kendileri de tüccar ya Mekkeliler. Kudüs'e gidiyorlar, Beytül Makdis'i görüyorlar, tanıyorlar. Hadi bize orayı anlat, bir tasvir et dediler. Kainatın efendisi onlara Beytül Makdis'i iyi bilen biri gibi anlattı. Çünkü Allah Teala Beytül Makdis'i gözünün önüne getirdi, bakarak onlara anlattı. Ve ilamuhum bi'irihim illeti merra aleyha fi tarihihi. Server-i Enbiya Efendimiz Mekkeli kafirlere hani Miraç'a inanmadılar ya. Miraç'tan Mekke'ye dönerken yolda rastladığı kervanı haber verdi. Mekke'ye gelmekte olan ticaret kervanını haber verdi. Miraç'tan dönerken yolda falanın ticaret kervanını gördüm dedi. Ve inzaruhum bi vakti usuliha fe kana kulluhu kema kal. Hatta onlara yolda rastladığı kervanın Mekke'ye geleceği zamanı da söyledi. İnanmadılar. Evet, filanın kervanı geliyor yolda ve filan vakit gelecek buyurdu. Fahri Kainat Efendimizin söylediği şeyler o aynen onun haber verdiği gibi gerçekleşti. İlâ mâ ehbere bihi minel havâdisilletî tekûnü ve lem te'ti ba'du minhâ mâ zaharat mukaddimâtuha. İki cihan güneşi Efendimiz ashab-ı kiramına bu anlattığımız olaylardan başka ileride olacak hadiselerden de bahsetti. Ve bu olayların alametlerini anlattı. Şöyle şöyle şöyle olaylar olacak dedi. Ne gibi? Ke kavlihi umranu beytil makdis harabu yesrib ve harabu yesribe hurucul melhame ve hurucul melhameti fethul Konstantiniyye. Nelere haber verdi Efendimiz? Beytül Makdis'in yani Kudüs'ün imar edileceğini, ardından Medine'nin harap olacağını söyledi. Medine'nin harap olmasından sonra büyük savaşlar ve fitneler çıkacak buyurdu. Büyük savaşlar yapıldıktan ve fitneler çıktıktan sonra Konstantiniyye'nin yani İstanbul'un fethedileceğini de haber verdi. Bütün bunlar aynen gerçekleşti. Evet, Mekke'yi, Medine'yi harap ettiler. Efendim, Hacerül Esved'i alıp götürdüler, çaldılar. Bütün bunlar gerçekleşti Efendimizin haber verdiği gibi. Ve min eşratı saati ve ayati hululiha ve zikrin neşri vel haşr ve akbaril ebrari vel füccar vel cenneti vel nar ve arasatil kıyamet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametlerini saydı. Evet, kıyamet kopmadan evvel şu şu şu hadiseler meydana gelecek buyurdu. Ve bu alametlerin nasıl meydana geleceğini de anlattı. İnsanların kabirlerden kalkıp mahşere gidişlerinden söz etti. Kabirlerinden kalkacaklar insanlar, dirilecekler ve mahşere gidecekler. İyi insanlarla kötü insanların ne vaziyette olacaklarını haber veriyor. Yani kıyamet koptuktan sonra, insanlar dirildikten sonra mahşere gidişlerini anlattı ya, iyiler şöyle olacak, kötüler böyle olacak diye haber verdi. Cennetten ve cehennemden bahsetti. Tasvir etti, cennet şöyledir, cehennem böyledir diye anlattı. Ve kıyametin kopmasının nasıl korkunç bir şey olduğunu da anlattı. Çok müthiş, çok korkunç bir şey. Kıyamet kopmadan önce meydana gelecek bir takım olaylar vesaireler dayanılacak gibi değil. Ve son cümlemizi okuyoruz. Ve bi hasbi hazel faslı en yekune divanen müfreden yeştemilü ala eczain vahdehu. Müellifimiz Kadı İyaz, Şifai Şerif'in yazarı, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki Efendimiz aleyhisselam gaybe dair o kadar çok haber verdi ki, gayb neydi? Akıl ve duyularla bilinmeyen olay. Değil mi? Gaybi la ya'lemul gaybe illallah diye Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle biliyoruz. Bunu hep hatırımızda tutalım. Gaybi kim bilir? Allah bilir. Bir de Allah'ın bildirdiği peygamber bilir. Bunu da ayeti kerime söylüyor. Gaybi Allah bilir ve Allah'ın haber verdiği peygamber bilir. Hadis karşıtları bunu da kabul etmiyor. Allah bilir. Orada duruyor adamlar. Yahu amenna. Gaybı Allah bilir. Ama ayet-i kerime diyor ki bir de Allah'ın haber verdiği peygamber bilir. Peygamber bilmez diyorlar. Aynen şefaat konusu gibi. Şefaat Allah'a mahsustur. Amenna. Allah şefaat eder. Ama Allah Teala buyuruyor ki bir de benim izin verdiğim peygamber şefaat eder. İzin verdiklerim şefaat eder. Peygamber de şefaat eder diyoruz. Yok olmaz. Bunu anlamak mümkün değil. O cümleyi tekrar okuyorum. Peygamber Efendimiz gaybe dair o kadar çok bilgi verdi ki bunlar sadece bu haberler bir araya getirilse bir kitap olur diyor. Evet. Nitekim bakınız biz kaç haftadır okuyoruz, ancak şimdi bitirebildik. Müellifimiz bunları toplamış. Ve fîmâ eşernâ ileyhi min nüketil ahadîsi lletî zekernâhâ kifâyeten ve ekserûhâ fîs-sahîh ve indel eyyime. Bu konuda naklettiğimiz hadislerin çoğu sahihtir diyor müellifimiz. Bu Peygamber Efendimizin gaybe dair şeyleri bileceği konusunda naklettiğimiz haberlerin çoğu sahihtir. Hadis alimlerince de muteber rivayetlerdir. Evet, kabul etmeyen olabilir, ne yapalım? Ama biz şuna inanıyoruz ki bu rivayetler sahih ve muteber rivayetler. Yani sahih olmayanlar da hasendir. O da bir hadisin derecesidir. Hadisler başlıca üç kısma ayrılır. Sahih, hasen, zayıf. Ondan sonra mevzu dediğimiz gelir, uydurmalar gelir. Yani zayıf hadis dediğimiz de hadistir. Zayıf hadis dediğimizi reddedemeyiz. O da hadistir. Ama nakledilişi itibariyle zayıftır. Yani nakleden adamların durumları itibariyle zayıf diyoruz onlar. Bazı şartlar uymuyor, nakledenler o haber zayıf diyoruz. Hadis değil demek değildir. Bir de böyle bir şey çıkardılar. Şimdi adam soruyor, bu hadis sahih mi hocam? Ya ne yapacaksın kardeşim? Bu hadis mi diye sor. Böyle bir hadis var mı diye sor. Sen sahih ne yapacaksın? Sen haseni bilmiyorsun, zayıfı bilmiyorsun, ne yapacaksın? Bunu da soktular, sokuşturdular kardeşlerimizin kafasına. Lütfen siz böyle sorun kardeşlerim. Bu sahih mi? Böyle bir sahih, böyle bir bu hadis sahih mi? Böyle bir hadis var mı diye sorun. Yoksa sahih mi? Bu ancak bu konuda bilgi sahibi olan ilim adamlarının bileceği konulardır. Bu konuda bilgi sahibi olmayanlar sadece dediğim gibi bu hadis mi diye sorsunlar. O yeter. Onlar için bu yeter. Elhamdülillah bu bahsi de bitirdik. Benim güzel kardeşlerim, iyi Müslüman olmak için iki kaynağı iyi bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifler. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim meali okuyun. Güvenilir, güvenilir. Açıklamalı meal okuyun ve hadis-i şerif okuyun. Hadis-i şerifler nedir? Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Hadis-i şerif okuyalım ki dinimizi daha güzel bir şekilde öğrenelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha Çanta ve Aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
9: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamlar. Reklamları dinlediniz.
16: Saat 16. 16. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel FM.
3: قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا أسد نموت ولا نذل ونسترى

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Altın

0: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
0: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazzeliler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daiz sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, el vela vel bera hakikati üzerinde duruyor idik. Mümin

ki iman ettiğimiz, şeksiz ve şüphesiz inandığımız alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle bizlere bildirmiştir. Biz kullarını mutlaka, muhakkak bilgilendirmiş, gerçeği beyan etmiş, hak ile batıl birbirlerinden tamamen ayrılmış, hakkın kabulü, batılın reddi, akıl sahibi, fıkh eden, şuur ehli olan müminler tarafından ortaya konulmuştur. Dolayısıyla el-bera üzerinde duracak, velayı daha önceki sohbetlerimizden izah etmeye gayret etmiş idik. Rabbimiz Allah Azze ve Celle kendisinden beri olacağımız asla tabi olmak konusunda bir tereddüt geçirmeme, yani tabi olmama konusu kesinlikle beyan edilmiş. Tabi olunacak diye her ne kadar içten bir vesvese gelse de, çünkü içimizde onun bir nevi dostluğunu gündeme getiren nefsi emmare denilen bir mahluk var. Şeytanın içteki casusu denilir. İçteki adamı, elemanı, insan içindeki o vesvesenin gündeme gelmesinde çokça hizmeti olan, kesinlikle ne nefse tabi olma, nefsi emmareye, yani kötülüğü emreden nefse ki şeytanın vesvesesine kulak verir, ne de şeytana tabi olma. Tamamen Rabbimiz tarafından yasaklanmış, haram kılınmış ve müminler de bu konuda çok dikkat etmesi gerekli. Bakara suresinin 168 ve 169. ayetleri mealen Rabbimiz şöyle buyurdu bütün insan kullarına. Çünkü insanların bütünü Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdırlar. İlk insan, ilk medeniyet kurucusu ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdır bütün insanlar. Bütün insanlar sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allah'a ibadet, yani itaat etmek üzere yaratıldılar. Rabbimiz Azze ve Celle'nin yaratılıştaki, insan kullarını yaratmadaki hikmeti buydu. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinden buyurduğu üzere ben cinleri ve insanların sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Yegane yaratıcı, alemlerin Halik'i Allah Azze ve Celle böyle buyurdu. Ve insan kullarına hitap ediyor bu ayet-i kerimelerde. Ey insanlar! Yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin. Ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır. O size yalnızca kötülüğü, çirkin hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Size bunu emreder. Kimdi? İblis ve iblisin taraftarları olan şeytanlar. Rabbimiz buyurdu ki yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin. Helal ve temiz kılınmış olan şeyleri yiyin. Kim size bunları helal ve temiz kıldı? Mutlaka yegane Rabbiniz, ilahınız, melikiniz Allah Azze ve Celle. Yeryüzünde olanların helal ve temiz olanlarını size emrediyor. Ancak bunlardan yiyin. Çünkü kanun koyucu Allah Azze ve Celle'dir. Bütün kainatta, bugünkü ifadesiyle bütün evrende, dünya üzerinde, dünyanın kendisinde, diğer gezegenlerde, diğer yıldızlarda, diğer alemlerde keşfedilmiş veya edilmemiş

0: insanlar tarafından bütünüyle yaratıcı Allah Azze ve Celle'dir. Ateist bile bunu kolay kolay inkar edemiyor. Başka bir isim takıyor. Yani mutlaka bu yaratılmıştır. O kendince başka bir yorum, başka batıl bir anlayışla meseleyi gündeme getirmeye çalışıyor. Ama yaratılmıştır. Ve onların hepsine, yeryüzündeki en küçük varlıktan en mükemmel varlığa kadar Allah Azze ve Celle hepsine yarattıktan sonra tabi, fıtri kanun koymuştur. İşte o fıtrata tabi olan insan ve cinlerin dışındaki bütün varlıktır. Güneş ben doğmayacağım demiyor, inat etmiyor. Dünya ben dönmeyeceğim demiyor, Allah'a karşı isyan etmiyor. Ay gece olduğunda ben görünmeyeceğim, gizleneceğim, kaybolacağım, yeter artık demiyor. Onların tabiatında itaat var, kulluk var. Meleklerin tabiatında olduğu gibi. Bahar geldiğinde bitkiler, ağaçlar, biz asla yeşermeyeceğiz. Karar verdik, kendi aramızda istişare ettik, karar verdik. Kesinlikle biz bu yıl yeşillenmeyeceğiz. Meyve, sebze, tahıl vermeyeceğiz. İsyan ediyoruz. Böyle bir durumları söz konusu değil. Onlar kuldurlar ve Rableri ne emretmişse o emre amadedirler. Akan sular, dereler, pınarlar, göller, denizler, okyanuslar, hiçbirinin isyanı söz konusu değil. Ne emrediliyorsa tabiatları gereği emre amadedirler. Hepsi teslim olmuşlardır alemlerin Rabbine ve insanlar için de büyük bir örnek olmaya gayret ediyorlar. O teslimiyetlerinde dikkat edin, alem şenleniyor. İçinde yaşanmaya değer bir hale geliyor. İnsanlar ne diyorlar? Allah Allah, şu manzaraya bak ya, şu güzelliklere bak ya. O güzellikler Allah Azze ve Celle'ye kul olup emrinin gereği şekliyle gündeme gelmesinden başka bir şey değildir. Yeryüzünde insanlar da aynen insanların dışındaki varlıklar gibi Allah'a itaatkar olurlarsa yeryüzü gerçekten yaşanmaya değer. Elbette ki yaşanmaya değer derken Allah'a kul olma konusunda yaşanmaya değer. Yoksa isyan etmekle, şeytanın izinden gitmekle, nefsi emmareye tabi olmakla, hayır. O zilletin ta kendisidir. O yaşantı değil ki, sürülmektir, zillettir. İzzetiyle, şerefiyle, şahsiyetiyle yaşamak nasıl ki insanların çok hoşuna gidiyor. Bir bağa, bir bahçeye girdiğinde, bir ormana girdiğinde, bir tertemiz suyla akan derenin yanında bulunduğunda, hafif dalgalı bir denizin kıyısına geldiğinde, nereye bakarsan insanın çok hoşuna gidiyor. Ne kadar güzel. İşte bu güzellik onların kul oluşundan, alemlerin Rabbine teslim oluşlarından gelir. Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle insan kullarına, elbette ki onu yegane Rab, ilah, melik kabul etmiş olan insan kullarına, birinci derecede Allah'a itaatkar olan muvahhid müminlerdir. Diğer bütün insanlar da itaat etmekle emrolunmuşlardır. Eden ediyor, etmeyen isyan halindedir. Hepsine sesleniyor. Hepsine hitap ediyor Rableri olarak. Yeryüzünde olan şeyleri size helal kılan, ki onlar sizin için tertemiz, sizin için mutlaka faydalı, sizler için dertlerinize derman olan, size tertemiz nimetler olan gıdalar, Allah'ın size emrettiklerini yiyin. Size yasaklamış olduklarından tamamen kaçının. Allah kanun koyucu, insanı yarattı. Onun bedenine, ruhuna, fıtratına, hangi nesne, hangi nimet, hangi gıda faydalıysa, temizse, güzelse, Allah Azze ve Celle onları emretti. Bunları yiyin. Size helal kılındı. Serbest kılındı. Şunlardan da çekinin. Çünkü bunlar sizin tabiatınıza aykırı. Haram olan şeylerin bütünü. Helal, haramı ancak Allah Azze ve Celle emreder. Yasak koyucu, kanun koyucu odur. Onun dışında birileri çıkıp da şu sizler için serbesttir ey vatandaşlar, dileyen bunlardan yesin, şunları da size yasak ediyorum, asla bunları yiyemezsiniz, yapamazsınız, işleyemezsiniz. İşte o da iblis ve iblisin taraftarları olan cinlerden ve insanlardan olan şeytanlardır. O şeytanlar özellikle yeryüzünde insanlardan olan şeytanlar. Bir bölgede egemen oldular mı? Allah Azze ve Celle'nin hükmüne karşı hüküm korular. Aynen ataları iblisin yaptığı gibi. Allah hükmü koydu, Adem Aleyhisselam'ı üstün yarattığını, en hayırlı olarak yarattığını ilan etti, beyan etti. Meleklerine o hayırlı olan kuluna secde etmelerini emretti. Meleklerin bütünü hemen itaat ettiler. Secde ettiler. İblis secde etmedi. Dedi ben ondan hayırlıyım. Ya Rabbi senin kanununda, senin yasanda, senin rızanda, senin muradında Adem hayırlı. Benim de bir kanunum var, benim de bir rızam var, benim de bir muradım var. Bir sen varsın, bir de ben varım. Benim yasama göre, benim rızama göre, benim aklıma göre, mantığıma göre, arzuma, isteğime göre ben ondan hayırlıyım. Seni de onu da yaratan Allah Azze ve Celle Adem'i hayırlı kıldı. İblis diyor hayır. Ben ondan hayırlıyım. Senin kanunun varsa benim de kanunum var. Senin isteğin varsa benim de isteğim var. Sen yasa koyarsan ben de yasa korum. Sen ve ben. İşte şeytanın adımlarını izleyenlerin bütün istekleri, arzuları, kanunları, ideolojileri, projeleri, planları budur. Allah Azze ve Celle'ye karşı hüküm koymak ve onları diğer insanlara kabul ettirmek. Eğitim yoluyla ya da meta zoruyla, silah zoruyla, kanun zoruyla, korkuyla, dehşetle, gerekirse katliamla. Biz bu ülkenin egemenleriyiz. Burada Allah'ın hükmü geçmez. Hangi hükmü? İnsanlar üzerinde fıtri hükmü değil. Bütün mahlukat, bütün kainat, bütün evren Allah'ın kevni kanunlarına teslimdir. Fıtri kanunlarına. Daha önceleri birçok örnekleri verdik. İşte fıtratta en bariz örneği gözlerimizi kırpıyoruz. ister istemez, hatta istemez. Kalbimiz çalışıyor, midemiz çalışıyor, bağırsaklarımız çalışıyor, milyarlarca vücudumuzdaki hücreler çalışıyor. Biz istemezsek çalışmayacak mı? Hayır. İstediğin kadar feryat et. Ancak ne olur? İmtihan edersin de onları çalışmaz hale getirirsin. Ölen kişinin durumu, vücudun durumu böyle. Ama onun dışında Allah'ın onlara emrettiğini onlar itaatsizlik yapmadan gerçekleştirirler. Rabbim kalbe emretti. Rabbimin kanunudur. Kalp devamlı çalışacak, mide devamlı çalışacak, hücreler devamlı çalışacak, beyin devamlı çalışacak. Almış oldukları emre isyan etmezler. Ancak insanlar onların fıtri görevlerini engellerler. Yeri geldikçe isyan makamında olanlar, yemeleri, içmeleri, havaları, suları, sosyal yapıların bütünüyle son zamanlarda gördüğünüz gibi kalp sektesinden, kalp krizinden ard ardına insanların ölümünü görüyoruz. Bakıyorsunuz ki 100 yaşında olan eski mezarlarımızdan dedelerimiz, nelerimiz, büyük dedelerimiz zekaları sapasağlam, gözleri de sapasağlam. Ama şimdi yaş 70'i hatta 60'ı geçtiği takdirde bakırsınız ki unutkanlık hastalığına yakalanmış. Ya da bedende başka hastalıklar gündeme gelmiş. Sebebi araştırıldığı vakit insanın kendi eliyle yapmış olduğu başına getirdiği bela. Bu musibet kendi ellerinizin yaptıklarındandır. Yemeleri, içmeleri, gıdaları, havaları, insan bütünüyle nesli yok ediyor, bozuyor. Kendi eliyle kendisine bela getiriyor. Ve dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin hükmünü bırakmış, şeytanın adımlarını izliyor. Halbuki Rabbimiz bütün insan kullarını uyardı. Ben size neyi helal, neyi temiz kıldıysam onu yiyin, onu için. Şeytan mutlaka size kötülüğü emreder. Apaçık düşmanınızdır. Ondan sakının. Sakın tabi olmayın. Onun izinden gitmeyin. Hatta yeryüzündeki insanlara bakın. Şeytanlaşmışların izinden gideceklerine, mukaddeslerin üzerine yeminler ediyorlar, antları içiyorlar. Şeytanın izinden gidecekler. Nemrud'a itaat edenler aynı şeyi ifade ediyorlardı. Firavun'a itaat edenler aynı şeyi ifade ediyorlardı. Onu takip edecekler, onun izinden gidecekler. Onu takip etmek, onun izinde gitmek de mutlaka düşmana teslim olmak demektir. Rabbimiz bizi uyardı. Helalı o belirler, haramı o belirler insan kulları için. Sadece kendisine ibadet yani itaat etsinler diye yarattığı insan kullarına ancak Allah kanun kur. Allah'ın kanununa karşı kanun koyan iblise tabi olanlar düşmana teslim olmuşlardır. Onların hayatlarında zerre kadar bir hayır yoktur. Dünyada zillet içindedirler. Bakın tabiatlarına, izzet sahibi, fıtratı bozulmamış, tertemiz insan kulunun yapamayacağı, asla yapamayacağı şeyleri yapıyorlar. Ve Rabbimizin buyurmasıyla hayvandan daha aşağılık bir hale gelmişler. Onlar hayvan gibidirler, hatta sapıklık konusunda hayvandan daha aşağılıktırlar. Çünkü onlar insan olarak yaratılmışlardı. Hayvan olarak değil ki. İnsan olarak yaratılmış olan yaratıcısının emrine tabi olmaz da şeytanın izini izler, ve şeytanın emrine girecek olursa o artık insan değil. Bedenen insan ama ahlaken, yapı itibariyle hayvandan daha aşağılıktır. Daha aşağılıktır çünkü hayvanların birbirlerine yapamadığı eziyetleri, zulmü insan kıyafetinde birbirlerine yapmaya başlarlar. Bakın şu anda yeryüzünde İslam'ın hakim olmadığı, Kur'an'ın hükümlerinin egemen olmadığı beldelere bakın. Hayvanların asla yapamayacaklarını yapıyorlar. Ahlak konusunda, birbirlerine zulüm konusunda, sömürme konusunda, katliam konusunda, bütünüyle hayvanlar öyle yapmazlar. En vahşi hayvan bile, bir bakın bakalım, yapıyor mu yapmıyor mu? İşte Rabbimiz insan kullarını uyarıyor. Demek ki birinci, asla dost olunmayacak. Müminlerin asla vesveselerine kulak vermeyeceği, cinlerden olan şeytanlar göğse vesvese verirler. İnsanlardan olan şeytanlar göze ve kulağa hitap eder, reklamlarıyla, ilanlarıyla cazibe merkezleri oluşturur, haramlara, batıllara, hayvandan daha aşağılık hale insanı getirecek olanlara davet ederler. Hatta yasallaştırır, mecbur bıraktırırlar haram olan şeylere. Mecbur ederler. Önce serbest bırakırlar. Nefsin arzu ettiği, şeytanın dürttüğü, devamlı boynuna kemen takıp o tarafa doğru çektiği, bununla beraber eğer bu gerçekleşmezse insanların üzerinden o bölgede egemen olan, şeytanlaşmış olanlar yasalar koyarak insanları mecbur bırakırlar, zorunlu yaptırırlar. Bu şeytanın ve şeytanlaşmışların görevi. O sizin için apaçık bir düşmandır. O size yalnızca kötülüğü, çirkin ahlaksızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Şimdi emir makamında kim var? Yeryüzündeki insanlar için, ülkelerdeki insanlar için, beldelerdeki insanlar için, yeryüzünü kendilerince parsellemiş olan insanlar için emir makamında Allah Azze ve Celle mi yoksa şeytan mı, iblis mi? Elbette ki iman eden muvahhid müminler için emir makamının bütünü Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Allah Azze ve Celle neyi emretmişse, bana itaat edin, Resulüme itaat edin. Allah'a itaat ettiğimiz için onun Resulüne itaat ediyoruz. Bana itaat edin, Resulüme itaat edin ve bana ve Resulüme itaat eden aranızda seçtiğiniz yöneticileriniz sizi benim emrimle emredip yönettiği müddetçe ona da itaat edin. Buydu değil mi? Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Sizden olan. Siz kimsiniz? Allah'a ve Resul'üne mutlaka iman etmiş olanlarsınız. Ey iman edenler, siz kimsiniz? Allah'a ve Resulüne mutlaka itaat edenlersiniz. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sizin gibi şirksiz ve küfürsüz iman etmiş olan birilerini aranızda yetkili kılıp yönetici makamına getirdiğinizden O makamda Allah ve Resulün ne emretmişse ona göre davranıp sizleri yönettiği müddetçe ona da itaat edin. Kim olursa olsun, hangi kavimden, hangi renkten, hangi dilden, hangi bölgeden olursa olsun, müminler kardeştir. Rengi yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Sıhbetullah, Allah'ın boyası. Kimini beyaz, kimini sarı, kimini siyah, kimini esmer, kimini kızıl boyasıyla boyadı. Hiçbirinin diğerinden farkı yok, çünkü hepsi Adem Aleyhisselam'ın çocukları, kardeşlerler insan olarak. Ayrıca Allah Azze ve Celle soydan, kandan kardeş olanların arasında iman eden muvahhid müminleri kardeş kıldı. Yaratan Allah böyle emretti. Dolayısıyla müminlerin kardeşliği esas olan odur. O size, yani şeytan ve şeytaniler, kötülüğü emreder. Allah'ın haram kıldığı, yasak ettiği, sizin insan olarak şahsiyetinize, izzetinize, fıtratınıza asla uygun olmayan, yakışık olmayan şeyleri emreder. Aşağılık kılar. İnsan insanın kulu olur mu? İnsan Allah'ın kuludur. İnsanın izzetine, şahsiyetine, fıtratına uygun bu. Ama dikkat edin, insanlar insanlara kul oluyorlar. Nemrut'a, Firavun'a tabi olanların, onların hükümlerine tabi olanların durumu bundan başka bir şey değildi. Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam kullara kul olanları uyardılar. Siz kullara kul olmak üzere yaratılmadınız. Siz birbirlerinize tapınsınlar diye yaratılmadınız. Hepinizin tabiatında, fıtratında izzet var, şahsiyet var, şeref var. Ancak onu Allah'a kul olmakla gerçekleştirirsiniz. Elde eder ve o izzet, o şeref, o şahsiyet üzere yaşarsınız. Allah'tan başkasına kul olduğunuz takdirde, yani onun emrine girdiğiniz takdirde, hayatınızı ona göre tanzim ettiğiniz takdirde, o izzetinizi, şahsiyetinizi kaybetmiş olursunuz. Ve bugün yeryüzündeki insanların kaybettiği gibi. İnsan insana tapınıyor. Kesinlikle haşa. Yüz binlerce haşa deyin bakayım. Tevbe suresinin 31. ayeti kerimesi ve o ayeti tefsir eden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadisi ortadayken, kıyamete kadar da baki olmaya devam ederken kim diyebilir ki haşa? Haşa deyip itiraz edene Resulullah ne buyurdu? Adi bin Hatem veya Hatim radıyallahu teala o gün Hristiyan olarak Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıktı. Sonra hemen iman etti. Allah ondan razı olsun. Hemen itiraz etti. Ya Muhammed, kesinlikle biz din adamlarımıza, bilim adamlarımıza, yönetici adamlarımıza ibadet edici değildik. Öyle bir şey niye diyorsun? Onun Rab edilmiş değiliz ki. Evet, siz ibadet edildiği şekliyle onlara ibadet etmiyordunuz. Onlar size Allah'ın helal kıldığını haram kılınca, yani serbest bıraktığını yasaklayınca, yasakladıklarını, haram kıldıklarını da serbest bırakınca, helal edince onlara itaat ediyor muydunuz? Dedi ki evet. İşte sizin Allah'tan başka ibadet etmeniz, onlara ibadet etmeniz budur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Şu müfessirin, bu müfessirin görüşü, gerçi hak olan bütün görüşler bizim başımızın tacıdır. Hepsini kabul eder, öper başımıza korur. Ama malumunuzdur ki her müfessir dediğimiz, kendince Kur'an'ı tefsir etmeye çalışan da böyle değil elbette. Hele hele zamanımızda İslam'ın mahkum kılınmış olduğu işgal altındaki İslam topraklarında oryantalist kafirlerin, müşriklerin dahi yapamayacağını kendini İslam'a nispet eden, onların izinden yani şeytanın izinden giden bilgi sahibi kişilerin Kur'an'ı tefsir ettiğini görüyoruz. Neler katmıyorlar ki Kur'an'a? Metnine bir şey katamazlar, oynayamazlar. Ama yorumlarına, ama tefsirlerine neler getirmiyorlar? İslami ilimlerden mahrum, Kur'an'ı bilgiden mahrum olan insanlar, onların getirdiği şeytani plan program dahilindeki yorumlarına öyle tabi oluyorlar ki kolay değil. Koskoca profesör, doçent, ilahiyatçı ya da falan yerin müftüsü o yazmış bu tefsiri. Bakıyorsunuz ki gerçekten ilim sahibi olmayanların çok rahat kabul edeceği şeytani bir programla tefsirler gündeme getirmişler. Ha İslam hakim olsaydı mümkün değildi. Kesinlikle bunların kalemleri kırılmış. Tevbe etmezlerse boyunları da kırılmıştır. Çünkü din emniyeti var.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: İslam bir yerde egemen olduğunda beş emniyeti sağlamakla mükellef olurlar. O egemenliği İslam üzere yürüten güç sahibi, otorite olanlar. Beş emniyeti devlet eliyle, hükümet gücüyle sağlamakla mükellef. Onlardan bir tanesi de din emniyetidir. Bir kişi ortaya çıkıp kendi anlayışınca İslam'ı yorumlayamaz. İslam ancak İslam'la gündeme gelir. Aklıma bu yatıyor. Fikrime bu uygundur. Benim maslahatıma, menfaatıma şu söylediklerim daha yakındır. Düşüncesiyle bunu gündeme getiremezler. Din emniyeti var. Mutlaka din emniyeti, can emniyeti, nesil emniyeti, akıl emniyeti ve mal emniyeti her haliyle emniyeti sağlanmış, büyük bir güvenlik onların emrine amade olmuş, sadece onların güvenini sağlamak için. Yoksa herkes bildiği şekilde arzusuna göre, isteğine göre, hoşuna gittiğine göre ortaya çıkacak, fikir beyan edecek, mümkün mü? Efendim İslam'da hürriyet var, hürriyet var ama bu hürriyet insani, bu hürriyet İslami, bu hürriyet fıtri hürriyettir. Yoksa hayvani bir hürriyet değil. Birçok insanlar var ki şeytanın izini izlerler ve hayvani bir hürriyet isterler. Hayvan hürriyet isteyenler ne diyorlardı? Ar, namus, haya kalmayan vücut benim değil mi? İstediğim şekilde kullanırım. İşte bu hayvandan daha aşağılık bir hale gelmek. Sen hangi şartlarda kullanabilirsin? İslam hakim olduğunda sadece sosyal vaka olarak hakimiyet değil. İslam kalbe yerleşince iman olarak, beyne yerleşince anlayış olarak kesinlikle bütün zararları yok eder. Bir kişinin kendi vücuduna zarar vermeye asla hakkı yoktur. Vücudu ona emanet edilmiştir. Emanete ihanet bütün insanlar tarafından elbette ki hoş karşılanmayan çok çirkin bir ahlaksızlıktır. Emanete ihanet. Vücut benimdir. İstediğim şekilde kullanırım. Emanete ihanet. Nesil emniyeti ortadan kaldırılmış. Diğer emniyetler de ortadan kaldırılmış. Böyle yerlerde, böyle beldelerde, böyle ülkelerden apaçık düşmanımız olan şeytanın izinden gidenler, onu izleyenler, onu takip edenler, onun emrine tabi olanlar Allah'a karşı bilmedikleri şeyleri gündeme getirirler. İsyan ederler. Hem kötülüğü yayarlar, çirkin ahlaksızlığı yayarlar ve diğer insanların da kendileri gibi ahlaksız olmasını isterler. Onun için elindeki yasa imkanını kullanarak insanları o yollara sevk ederler. Emrül Müminin İmam Osman bin Affan radıyallahu teala anh'ın ifade ettiği gibi kötü yolda olan her kadın, yani fuhuşiyatta iştigal eden her kadın ister ki yeryüzünde bütün kadınlar fahişe olsunlar. Türkçede bir deyim var malumunuz. Tencere dibin kara, seninki benden daha kara. Suçtaş istiyorlar ki rahat yaşasınlar. Birileri onları kötülemesin. Hepsi yesinler, hepsi içsinler, hepsi faiz yesinler, haram yesinler. Ömer Hayyam'ın bir ifadesi var. Diyordu ki keşke her haram olan şey şarap gibi sarhoş etseydi de yeryüzünde bir ayık görmeseydim. şarap içen bir insan bellidir artık. Haram bir işle uğraşmıştır. Herkes biliyor. Sallanmasından biliyorlar, konuşmasından biliyorlar, ağzının pis kokusundan biliyorlar. Biliyorlar ki bu haram yemiştir, haram içmiştir. Ama insanlara bakıyorum, haram yemeyen, içmeyen sanki kalmadı gibi. Ama şarap gibi sarhoş etmiyor ki. Kim yiyor, kim yemiyor bunu bilelim. Faiz, riba, şaraptan, içkiden çok daha eşet bir günah. Eşet bir facia. Eşet bir cinayet. Ama dikkat edin. İşin garibi de işgal altındaki İslam topraklarından yaşayan ben Müslümanım diyen insanlar. Bankanın müdürü ben İslam'ım, Müslümanım diyor. Veznedar ben Müslümanım diyor. Veznede kuyrukta olanlar biz Müslümanız diyorlar. Bankayı temizleyen ben Müslümanım diyor. Yani hademesi. Faiz yuvasının kapısındaki güvenliğe sorsanız ben Müslümanım diyor. Nasıl yapılacak? İslam nerede? Müslümanım nerede? Yapılan iş nerede? Ya da bakın bakalım. Tekel bayliği yapan, tekel bakanlığını gündeme getiren, ismi var yok fark etmez. Biz iktidara geldiğimizde iki rakı fabrikası vardı, 18'de çıkardık diyen kişiye sorun bakalım hangi dindendir? Orada çalışanlara sorun bakalım hangi dindendir? Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size yalnızca kötülüğü, çirkin hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri emreder. Emir makamında. Bu insanlardan olsun, cinlerden olsun. Emir makamında olduktan sonra bütün kötülüğü emrediyor ve yaptırtıyor. Çirkin hayasızlıkları emrediyor ve yaptırtıyor. Allah'a karşı isyanı emrediyor ve yapıtıyor. Dolayısıyla dikkat edin ey insanlar. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekten o sizin için büyük bir düşmandır. Bütün insan kullarına hitap ettikten sonra Rabbimiz Azze ve Celle bu sefer insan kulları içinde iman eden, şirksiz, küfürsüz iman eden, imanın gereği olan salih amelleri işleyen iman ehli kullarına hitap ediyor. Nur suresi ayet 21. Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki gerçekten o, yani şeytan, çirkin utanmazlıkları emreder. Hayasızlığı emreder. Haram işlemeyi, günah işlemeyi emreder. Önce Rabbimiz emrediyor ki şeytanın adımlarına uymayın, onun izinden gitmeyin. Ne yapar bu mel'un? Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki gerçekten o, yani şeytan, çirkin utanmazlıkları emreder. O halde ey iman edenler, elbette ki iman eden kullar Allah'a itaat ederler. Allah'a itaat etmiyorlarsa bu nasıl bir iman? Malumuzdur ki nifak karışmış olan iman da var. Münafıklar da diyorlardı biz iman ettik. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hayattayken gelip beyat ettiler, iman ettiler. Onun peşinde namaz kıldılar. Onunla beraber cihata gittiler, Allah yolunda savaştılar. Ama gerçekten iman etmiş değillerdi. Sadece dillerinde veyahut da bazı işte bahsedilen görüntülerde. O da kendilerini mecbur kılıyorlardı. Bu nasıl bir iman ki? Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram yapıyor. Ha böyle bir şey söyleyecek olursa sağır duyar, kör görür. Hani duymayan, görmeyen kimse kalmaz manasında. Ve insanlar kendileri İslam'a nispet edenler, yahu ne yapıyor bu? Bu adam kafir oldu ya. Allah'ın helal kıldığını haram kılıyorum, haram kıldığını helal kılıyorum. Bu sözler küfür sözlerdir. Hiçbir şeytani düşünceye mensup egemen kadro böyle bir hataya düşmez. Ha, düştüğü takdirde bilin ki sarhoştur. Akıl dengesi yerinde değil o sırada. Saçmalamıştır. Yoksa onlar işgal edilen İslam topraklarında nasıl egemenliği devam ettireceklerini aga babalarından iyi öğreniyorlar. Müslümanların hassasiyetlerinden dolayı dikkatli olmaya gayret ediyorlar. Gerekirse onlarla beraber namaz da kılıyorlar. Hatta aralarında hutbe bile okuyanları çıkıyor. Namaz kılma değil, namazı kıldırıyorlar. Onların dikkat edeceği, kendilerine göre yapacakları işler var. Aldananlar aldanıyorlar. Firaset ve basiret sahibi olan müminler asla aldanmazlar. Onlar Allah Azze ve Celle'nin emrine kulak verir, dinler ve itaat ederek hayatlarını sürdürürler. Kime dost, kime düşman olduklarını, kimler onların dostları, kimler onların düşmanı olduklarını Rableri Allah Azze ve Celle'den öğrenmiş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara bildirmiş ve bu konuda çok dikkatli olurlar. Dosta düşmanı karıştırmazlar. Düşmanların düşman, dostların dost bilirler. Ve dostlarına dost, düşmanlarına düşman olurlar. Ancak tağutlar tarafından, egemen tağutlar tarafından eğitim yoluyla ya da propagandalarla, reklamlarla, ilanlarla aldatılmış olan zümre ancak onlara itaat eder. Şeytanın adımlarına uymayın ey iman edenler. Önce şeytanı tanıyın. Şeytan cinlerden ve insanlardan olan şeytan veya şeytanlar neler yapıyorlar, neler yapabiliyorlar. Ondan sonra onlardan Allah'a sığının. Euzubillahimineşşeytanirracim deyin. Deyin ve gerçeği gündeme getirin. Sadece demekle kalmayın. Demekle kalınır mı? Lafta derler değil mi? Ya laf olsun. Adam işlemiyor ki. Onu yapmıyor ki. Lafa gelince konuşuyor. İşe gelince işe yaramıyor kardeşim. Bakmayın onun sözlerine. Onun sözüyle özü bir değil. O halde önce şeytan tanınacak. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin tanıttığı iblis tanınacak. Onun izinden gidenler tanınacak. Ona taraftar olanlar tanınacak. Ki onların bütününden Allah'a sığınılsın. Tamamen uzaklaşılsın. Ve kesinlikle onların dostluğu söz konusu olmasın. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimeleri. Ey Adem oğulları, ben size ant vermedim mi ki şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur. Ben size ant verdim. Yemin ettiniz. Sen bizim Rabbimizsin. Biz senin emrine tabiyiz. Biz senin kullarınız. Misak ahdi verdiniz. Ahitleştik. Ve size ben öğrettim, emrettim, bildirdim. Asla şeytana kulluk etmeyin. Ve şeytanın aldatılmışlığından dolayı sizin atanız cennetten dünyaya indirildi. Ama tövbe etti, Rabbine döndü, hatasını anladı. Rabbi de onu affetti. Bir de dikkat edin, Adem Aleyhisselam hatayı nefsine döndürerek Rabbi Allah'tan af diledi. Allah da onu affetti. İblis yaptığı hatayı, suçu Allah'a mal etti. Sen beni azdırdın. Sen beni bu hale getirdin. Dolayısıyla ben de senin kullarını sapıttıracağım. Senin dost doğru yolun üzerine oturacak, onları sapıttıracağım. Biz devamlı olarak namazlarımızda okumuş olduğumuz ki Resulullah sellem Fatiha'sız namaz olmaz diye buyurdu. Fatiha suresinden Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye ihdine sıratel müstakim diye yalvarıyoruz. Dua ediyoruz. Dost doğru yol üzere bize hidayet et. Çünkü iblis ve taraftarları olan şeytanlar o dost doğru yolun üzerine otururlar. Yönetimde o dost doğru yolun üzerine oturmuşlardır. Ekonomide o dost doğru yolun üzerine oturmuşlardır. Yargıda, eğitimde, sosyal hayatta, aile hayatında bütünüyle o dost doğru yolun üzerine oturmuşlar ve Allah'ın kullarını o dost doğru yol üzerinden diğer batıl yollara sevk ediyorlar. Şeytanın ve şeytanilerin vazifesi buydu. Ataları Allah'a karşı bu tavrı koydu. Tuğyan etti, isyan etti. Ve kendisine tabi olmuş olan cinlerden ve insanlardan şeytanları da aynı hale getirdi. Allah'ın kanunlarına karşı kanun koymak, Allah'ın egemenliğine karşı egemenlik gündeme getirmek, Allah'ın kulları için emrettiklerini yasaklayıp kendi emirlerini topluma dayatmak, gerek isteyerek gerek istemeyerek onlarla amel etmelerini emretmek. Yasa bu kardeşim, kanun bu. Ya kardeş, ben Müslümanım. Bu kanun benim dinime aykırı, bu yasa benim akideme aykırı. Senin dinin burada geçmez. Hani bazen böyle birileri, vicdanları harekete geliyor. Başlıyorlar anlatmaya. Yargıç efendi onu ikaz ediyor. Arkadaşım, burası şeriat mahkemesi değil. Bizim kendimize göre yasalarımız var. Kabul edilen kanunlar var. Sen nereden bahsediyorsun? Ama diğeri birdenbire unutmuş. Hangi beldede, hangi ülkede yaşadığını, hangi şartlarda bulunduğunu unutmuş. İşin garibi de savcıya sorsanız Müslüman, yargıca sorsanız Müslüman. Defalarca mahkemelerde bunu gördük. Hatta onlar tarafından susturulmaya çalışıldık. Ramazan günü mahkemedeyim. Avukatın ifadesiyle yargıç hem cuma namazları kılıyor hem de oruçlu. Savunmayı yaparken 3 ayet mealini okumuştum. Bir kafirin, bir müşrikin bile o tepkiyi gündeme getiremeyecek bir tepkiyle karşılaştım. Şahidiz. Sorsanız Müslüman. Hani övmüyorlar ya, şu anda başörtülü yargıçlarımız var. Başörtülü yargıçlarımız var. Artık varın, iyice düşünün. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ruhlar aleminde misak aldı. Ahd edildi. Söz verildi. Ant verildi ki şeytana kulluk edilmeyecek. Sen bizim Rabbimizsin, biz şahit olduk. Senden başka Rab kabul etmeyiz. Peki ne oldu? Yeryüzüne indikten sonra Rabler çoğaldı. Halbuki Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyurdu ki, çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ona kulluk etmeyin. Öyle yaparsanız mutlaka kaybedenlerden olursunuz. O halde buna dikkat edin. Fatır suresinin 6. ayeti, gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi grubuna ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Gerçekten şeytan sizin düşmanınızdır. O halde onu dost edinmeyin. Ey iman edenler! Öyleyse siz de onu düşman edinin. Çünkü o size düşman. Ve böyle olunca şeytan denilen o düşmandan müminler kendilerini korumaya çalışırlar. İnşallah gelecek sohbetimizden düşmanlık, müminlere düşmanlık yapan ikinci grup, ki o tağuttur. Ki Kur'an'ı bir ifade, Kur'an'ı bir ıstılah, onun üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli

0: 0212-549-62-62 Başakşehir.
1: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
2: Disibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553-668-2728.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212-659-1041 İstoç.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545-493-8049 Avcılar.
6: Reklamları dinlediniz. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir pahayla değişenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde, bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun, de. Ve de ki, Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
20: Saat 18.
21: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, iki cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine ve ashabına salatü selamla başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, bugünkü Sahih-i Buhari dersimizde sevgili Peygamberimizin misafirlerini karşılarken kullandığı ifadeler dersimizin konusu olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerek kızı Fatıma'ya, gerek amcasının kızı Ümmü Hani'ye, gerekse misafirlerine hitap açısından merhaba, hoş geldiniz diye söze başladığını görmekteyiz. Bununla ilgili bir hadis-i şerifi müellifimiz naklediyor. Haddesene İmran İbni Meysara, kal haddesene Abdülvaris, kal haddesene Ebu'l-Teyyah, an Ebi Cemrete, an İbni Abbasin radıyallahu anhüma. Hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu anlatıyor. Kal, lemme kadime vefti Abdülkays alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülkays kabilesinin temsilcileri, Abdülkays heyeti peygamberimize geldiler. Kale, merhaben bil vefd. Evet, hoş geldiniz değerli temsilciler diye karşıladı. Ellezine ce'u, yeni gelen heyet, hoş geldiniz. Gayre hazaya ve la nedama. Siz bu gelişinizde pişman olmayacaksınız, mahcup da olmayacaksınız. Gelen kimseye böyle güzel bir ifadeyle karşılık vermek, güzel bir ifadeyle karşılamak elbette anlamlı. Ya, gelmekle iyi ettiniz. Arkadaşlar, bu derste bulunmakla iyi ettiniz diye önce böyle bir teskin edici ifade kullanmak her zaman hoştur, edebi bir ifadedir, görgü kurallarına uygundur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece dini değil, ahlakı da öğretiyor, edebi de öğretiyor. Ve bu ifadeler ondan sonra dalga dalga yayılıyor. Bugün merhaba kelimesi toplumumuzun her kesiminde mevcut. Söze başlarken merhabalar diye başlıyor. Merhaba diye başlıyor. Merhaba kardeşim diyor. Merhaba arkadaşlar diyor. Giriş cümlesi olarak bu ifadenin kullanılması hem nebevi bir sünnet hem de milli manevi değerlere saygının ifadesi. Yani hoş olun, hoş geldiniz, rahat olun anlamında bir ifade. Fekalü ya Resulallah, gelen heyet dediler ki inne hayyun min Rabia, biz Rabia kabilesinin bir koluyuz. Ve beynena ve beyneke mudar, bizimle sizin aranızda mudar kabilesi var. Bunlar da İslam'ı kabul etmemiş bir kabile. Ve inna la nasilu ileyke illa fi şehril haram, biz ancak Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında Medine-i Münevvere'ye gelebiliyoruz. Bu mübarek aylarda, haram aylarında bir araya gelebiliyoruz. Diğer aylarda gelemiyoruz. Düşmanlar engelliyor. Femurna bi emri faslin nedhulu bihil cenne ve ned'u bihi men vera'ana. Bize öyle bir mesele söyle ki tam böyle odak noktası olsun. Kesin bir ifade olsun. O sebeple cennete girelim ve geride bıraktıklarımıza da bunu anlatalım. Fekal erbaun ve erbaun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört emir ve dört yasak dedi. Ekimus salah, namazı vaktinde cemaatle şartlarına uygun olarak kılın. Ve etüz zeka, zekatı verin. Ve sumu ramadan, Ramazan orucunu tutun. Ve atu humuse ma ganimtum, ganimet mallarınızın beşte birini İslam devletine verin. Dört madde saydı. Ve la teşrabu, şu kaplardan içki içmeyin dedi. وَلَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ Oyulmuş kabak içerisinde. وَالْحَنْتَمْ Fıçı içerisinde. وَالنَّقِيرِ Oyulmuş hurma kütüğü içerisinde. وَالْمُزَفَّتْ Zifli kap içerisinde bulunan içkilerden içmeyin. Gelenler hurmadan, üzümden içki yapan bir kabileydi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhataplarına hitap ederken onların durumlarını dikkate alıyordu. Yani size öyle bir kasabadan geliyor ki tamamen üzüm bağları olan, şarap imal eden bölgeden gelen insanlara o konuda hitap ediyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de hangi çeşit kap olursa olsun, dört çeşit kap vardı. Fıçı, kabak, hurma kütüğü ve ziftli bir kap. Dolayısıyla hangi çeşit kap içerisinde olursa olsun içki, şarap ve benzeri alkollü içeceklerin haram olduğunu beyan etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde ma eskara kethiruhu fekaliluhu haram şeklinde bir ifadesi var. Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. Diyor ki ben az içiyorum. Sarhoş olmuyorum. Ben az içiyorum. Kimseye zararım dokunmuyor diyor. Halbuki bugün içkinin zararı hem vücudumuza hem neslimize hem çevremize verdiği zarar gayet açık bir şekilde ifade edilmekte. Midemize, kalbimize, bütün vücudumuza, çocuklarımıza, torunlarımıza varıncaya kadar bu zarar var. İçki sebebiyle yıkılan aileler, içki sebebiyle yapılan trafik kazaları, içki sebebiyle meydana gelen olaylar, düğünlerde, toplantılarda, gece partilerinde içkinin sebep olduğu olaylar malum. Hiçbir şey olmasa bile İslam'ın koyduğu yasakta incelikler vardır, hikmet vardır. Su helal, meyve suyu helal, içki haramsa bunun sebepleri, hikmetleri üzerine düşünmekte fayda var. Bira, rakı, şarap ve her cins alkollü içki, uyuşturucu madde haram kılınmıştır ve Rabbim bu çeşit içkili içecekler kullananları da en yakın zamanda bunlardan kurtarsın diye dua ediyoruz. Bu arada şu hadis-i şerifi de zikredelim. Bir genç vardı. İçki yasaklandığı halde içki içerdi. Kendisine ceza verildi. Tekrar içti. Tekrar ceza verildi. Tekrar. Üçüncü defa içki içince Hazreti Ömer dayanamadı. Allah lanet eylesin dedi. Abdullah bin Himar isimli bir genç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tel'anhu ya Ömer. Ona lanet okuma dedi. İnnehu yuhibbullaha ve rasule. Bu genç Allah'ı ve Resulü seviyor. İçki içiyor. Bir türlü bu alışkanlıktan vazgeçemiyor. Çünkü daha önce içki serbestti. Sonra haram kılındı. Bu adetinden, alışkanlığından vazgeçemiyor. Ama Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'in görmediği veya görmek istemediği bir başka özelliğine dikkat çekiyor. Ona lanet okuma, Allah'ı ve Resulünü seviyor. İçkiden ve içkinin sebep olduğu her türlü felaketlerden içinde bulunduğumuz toplumu korusun diye dua ediyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada merhaba ifadesini kullanıyor. Birçok kimselere hitap ederken seçkin ifadeler kullandığını görüyoruz. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh'a hitaben ya Ebu Turab demiştir. Ebu Turab toprak babası, topraklı demektir. O zaman yattığı yerdeki toprak sebebiyle yüzünde toprak vardı. Toprakları silerken ya Ebu Turab dedi. Ama Ebu Turab'ın bir başka manası var. Mütevazı, alçak gönüllü demekti. Ebu Hureyre kedileri severdi. Küçük kedi babası manasında ya Ebu Hureyre demişti. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hitap ederken muhataplarına tatlı, güzel hitaplar kullandığını biliyoruz. Merhaba kelimesi mesela kızı Fatıma'ya, amcasının kızı Ümmü Haniye ve gelen heyetlere merhaba dedin. Bak, bu gelişinizde mahrum olmayacaksınız ve la nedama, pişman da olmayacaksınız. İyi ettiniz de geldiniz diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Misafir hassastır. Dolayısıyla misafir kardeşlerimize güzel ifadeler kullanmamız gerekir. Eşimize, çocuklarımıza, yakınlarımıza, komşularımıza hitap ederken özellikle seçici ifadeler, güzel ifadeler olmalı. Seçmeliyiz. Bu konuda sevgili Peygamberimiz bize örnek olmalı. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinde hep güzel ahlak numuneleri vardır. Edep ve görgü kuralları Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz tarafından çok güzel bir şekilde takdim edilmiştir. Yani bugün bunları protokol kuralları diyebilirsiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki اِذَا اَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوهُ. Bir toplumun değerli bir şahsiyeti size gelirse siz de ona değer verin. Diplomaside, protokol kurallarında yabancı heyetlere, yabancı ülke temsilcilerine, yabancı ülke liderlerine gösterilen o kaideler, kurallar gerçekten önemlidir. Mütekabiliyet esasları vardır. Biz eğer misafir olduğumuz ülkede ilgi alaka görmek istiyorsak aynı şekilde gelen ülke temsilcisine o şekilde davranmak mecburiyetindeyiz. Yani bizim bir İslami görevimiz var, bir de insani görevimiz var. Önce insani görevle, önce edep ve ahlak kurallarıyla davranacağız. Peki biz nasıl davamıza, inancımıza insan kazanacağız ki? Önce muhatabımıza insan olduğu için insani vasıflarla hitap edeceğiz. Sonra Müslüman kardeşlerimize daha bir özel İslamca davranacağız. Önce insanca davranış diyoruz, sonra İslamca davranış diyoruz. Yeni bir bölüme geçiyoruz. 99. bab, babu ma yud'an nasu bi abaihim. Kıyamet gününde, mahşer gününde insanlar babalarıyla çağrılacaktır. Falan oğlu filan diye çağrılacak. Haddesene Museddet kal haddesene Yahya an Ubeydillah an Nafi'in an İbn Umar'a radiyallahu anhum anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal innel gâdira yurfa'u lehu liva'un yevmel kıyame. Kıyamet gününde her zalimin, her hayırsız idarecinin bir sancağı olacaktır. Bu sancak böyle yükseğe asılacak. Yukal hâzihi gadratu fulan ibni fulan. Falan oğlu filanın zulüm sancağı, gaddarlık sancağı. Önce gaflet vardır. Sonra dalalet, sonra hıyanet, sonra gaddarlık. Gaddarlık, güvendiğiniz bir kimsenin size haksızlık yapması. Komşunuza çok güveniyorsunuz. Kardeşinize çok güveniyorsunuz. Babanıza çok güveniyorsunuz. Ama hiç beklemediğiniz bir kötülükle karşılaşıyorsunuz. İşte bu hainlik değil, bu gaddarlıktır. Gaddar liderler, gaddar şahsiyetler, zulmün zirvesinde olanlar. Hani anlatılır, Neron Roma'yı yakmış, sonra seyrediyormuş tepeden. Roma yanıyor diye şiir yazmış. Halepçe'de 8000 Kürt kardeşimizi kimyasal silahla cayır cayır yakan lider Suriyeli Hafız el-Esed, Iraklı Saddam Hüseyin, gaddar liderler değil mi? 1 milyona aşkın şehidin verildiği Suriye'de 5 milyon kişinin ülke dışında mülteci olarak yaşamaya mecbur bırakıldığı bir ülkede liderler Katar değil mi? Aynı konuda bir sonraki hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aynı manadaki ifadesini naklediyor müellifimiz. Haddesen Abdullah İbni Mesleme an Malik'in an Abdullah İbni Dinar an İbni Umar radiyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal innel gadira yunsabu lehu liva'un yevmel kıyame. Zalim şahsiyetler, zalim patronlar, zalim idareciler, zalim devlet başkanları hakkında kıyamet gününde onların sancağı dikilecek. O sancağı görenler, o alameti görenler koşarak onların etrafında toplanacaklar. Peygamber Efendimiz'in sancağının adı Liva-ül Hamd sancağı. Rabbim Liva-ül Hamd sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Ama diktatör, zalim, gaddar, kendi halkına zulmeden liderler de cemaatleriyle, adamlarıyla ve kendilerini destekleyen kimselerle bir araya gelecekler. Feyukal hazihi gadratu fulan ibni fulan. Falan oğlu filanın gaddarlık sancağı budur denecek. Konumuzla ilgili yönü falan oğlu filan diye açıkça ifade edilmesi. Firavunlar, Nemrutlar, Neronlar, tarih boyunca nice gelmiş zalimler var. Zulümden gıda alanlar, zulümle beslenenler, zulüm kelimesi yeterli olmuyor, gaddarlık yapanlar. İşte yani Roma'yı yakıp Roma yanıyor diye şiir yazanlar ve bugün İslam ülkesinde akan kan, gözyaşı, baskı ve işkenceler. İslam ülkelerinin zulümle, baskıyla, işkenceyle anılması ne kadar acıdır. Tarih boyunca insanlığa rahmet dersi, merhamet dersi, şefkat dersi veren Müslümanlar bugün çok acı olaylarla yan yana zikrediliyor. Evet, İslam geldiği her yere hayat getirmiş. İlim, irfan, medeniyet getirmiş. İslam'ı yaşayan insanlar gerçekten yepyeni bir hayatla buluşmuşlar. Ama günümüzde İslam ülkenin birçoğunda gaddar, zalim yöneticiler kana doymuyorlar. Savaş, terör, baskı, işkence, kendi halkına bir takım zulümleri sergilemeleri gerçekten çok acı. Dua ediyoruz. Rabbim zulme uğramaktan ve zulüm yapmaktan, zulüm işlemekten bizleri uzak kılsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Unsur ahake zalimen ev mazluma. Din kardeşine yardım et. Zalim de olsa, mazlum da olsa. Der ki ya Resulallah, mazluma yardım edelim. Haksızlığa uğrayan kişiye yardım etmek bizim görevimiz. İnsanlık görevimiz, Müslümanlık görevimiz. Bir kimse haksızlığa uğramışsa yardımcı olacağız. Peki zalime nasıl yardımcı olabiliriz? Zalimin elinden tutarak, zulmünü engelleyerek. Evet, bir haksızlık görmüşsek, haksızlık yapanı da engelleme imkanına sahip isek engellemeliyiz. Engellediğimiz zaman hem mazlumları kurtarıyoruz hem de o zalimin ahirette cezalandırılmasından onu korumuş oluyoruz. Biz hem zalimin hem mazlumun yanındayız. Biz hem ev sahibinin hem kiracının yanındayız. Biz hem kadının hem erkeğin yanındayız. Biz hem yöneticinin hem vatandaşın yanındayız. Biz adaletin, hakkaniyetin, rahmetin, şefkatin yanındayız. Bizim amel defterimizde zulüm, dalalet, gaddarlık, bid'at, hurafe, yanlışlık olmamalı. Biz dünyada da ahirette de güzellik isteyen insanlarız. Hayalci değiliz ama gayret edersek, önce dualarımızda, sonra alın terimizde, sonra gözyaşımızda, sonra paramızda, sonra imkanımızda, yetkimizde, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği fırsat ve imkanlarla adaletin, rahmetin yeryüzüne hakim olması için gayret edeceğiz. Biz rahmet elçileriyiz. Biz huzurun tarafındayız. Biz adaletin yanındayız. Biz insanlığın, ahlakın yanındayız. Cenab-ı Hak mahşer yerinde daha cennete, cehenneme varmadan çok farklı tablolar yaşatacak. Mesela müezzinler uzun boylu olacaklar. Şöyle bakacağız müezzinlere. Allah için birbirini seven kullar için nurdan minberler olacak. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, Allah'ın salih kulları onlara imrenecekler. Nurdan minberler üzerine insanlara takdim edilecekler. Zalimler, diktatörler karınca büyüklüğünde haşredilecek. Herkesin aynı yaşta, 33 yaşta, aynı boyda olduğu bir zamanda Firavun karınca büyüklüğünde. Aman dikkat et, bak ayağının altında Firavun var. Ha, sen dikkat et. Nemrut var diye, Ebu Leheb var diye onları böyle Cenab-ı Hak küçültecek, küçültecek karınca büyüklüğünde. Daha cehenneme varmadan insanlığın gözünde onlar rezil ve rüsvay olacaklar. İşte mahşerdeki tablolardan bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahnelerden bahsediyor. O sahnelerden biri bütün insanlığa, çevresine, ülkesine gaddarlık yapan, yani zulümde, hıyanette zirveye varan insanlar, bütün insanlığa haşredilecek. Hem de bayraklarıyla beraber. Çünkü her grubun bir takım sembolleri var. Sancakları var. İşaretleri var. Ha bu bizim işaret diyecek. Sevenleri, yakınları hemen oraya koşacaklar. Ve adamlarıyla beraber zalimler, diktatörler adamlarıyla beraber gidecekleri yere, cehenneme yuvarlanacaklar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde kıyamet gününde diktatörlerin, zalimlerin, müstekbirlerin, kibirli gururlu kişilerin bütün insanlığa bu şekilde takdim edileceğini ifade ediyor. Peki adaletli devlet başkanları arşın gölgesi altında Cenab-ı Hakk'ın özel ikramına layık olacaklar. İkram eden Cenab-ı Hak ise, ağırlayan Cenab-ı Hak ise, lütfeden Cenab-ı Hak ise elbette onun ikramı farklı olacak. Birinci grup adaletli devlet başkanı. 7 ayrı gruptan söz ediyor Peygamber Efendimiz. İkinci grupta İslam'a ve Allah'a bağlı olan, Allah'a kulluk eden genç insanlar. Bu hadis-i şerifle noktalıyoruz. Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zillu. 7 grup insan vardır ki hiçbir gölgenin bulunmadığı, sadece Allah'ın arşının gölgesinin bulunduğu kıyamet gününde Cenab-ı Hak tarafından arşının gölgesinde gölgelendirilecek, özel bir şekilde ağırlanacaktır. Birinci grup el-imamul adil, adaletli devlet başkanları, adaletli yöneticiler. İkinci grup oşa bu neşe fi ibadetillahi teala, Allah'a kulluk içerisinde yetişen genç adam. Genç adam, kulluğu bırakma. Genç adam, namazı bırakma. Genç adam, hayrı bırakma. Genç adam, geleceğe Allah'ın izniyle, ümitle bakabilmemiz için ilimde, irfanda ilerlemeye gayret et. Rabbim gençlerimize bu manada hayırlı bir gelecek ihsan eylesin. Allah'a kul olabilmek için gayret etmelerini, Rabbim Allah'a kul olabilmek için çalışmalarını bütün insanlığa, özellikle Müslümanlara faydalı olabilmek için çalışmalarını nasip ve müyesser eylesin. Bu duygu ve düşünceyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Afiyet varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gimdes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiyet, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiyet olsun.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF.

0: lazım. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
4: يا رحمن.
5: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
6: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Özel FM
6: 103.2.
8: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
9: Allahumma ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumma aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumma khuz biyedihim lil haqq ve aqdif fi kulubihim el khawf mink ve anza' min kulubihim el khawf min el kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخز راية الكفار اللهم اخز الكفار

وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
13: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
16: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
17: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
20: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
22: Şeytanın süslü tuzakları. Şeytanın Müslüman kişileri arınması ve manevi gelişmeye önem vermekten alıkoyan ve salih amel işleme gayretlerini sekteye uğratan birçok süslü tuzakları vardır. Eğer şeytanın bu süslü tuzakları olmasaydı, onun insan aklına getirdiği ve iyilik yapmaktan alıkoymak için fısıldadığı vesvese ve kötü düşünceler kesinlikle amacına ulaşamazdı. Şeytanın bu süslü, albenili tuzakları türleri arttıkça nefsani tuzaklarda gizlilik ve derinlik kazanır. Özellikle de eğer insanı etkilemek iyilikler kullanarak yapılacaksa söz konusu gizlilik ve derinlik daha da artar. Zira şeytan birçok kez daha büyük hayır yollarını kapatmak veya aşamalı bir şekilde kişiyi daha büyük kötülükleri işlemeye sevk edecek gizli yollara sürmek için insana küçük ve basit bazı iyilikleri yapmasını telkin eder. İmam İbnül Cevzi Telbisu İblis adlı kitabında şeytanın bu gizli yollarını açıkça bütün ayrıntılarıyla birlikte anlatır. Bu kitapta şeytanın muhtelif insan gruplarını nasıl gizli yöntemler ve tuzaklar kullanarak aldattığını ortaya koymaya çalışır. Şeytanın din alimlerini, kendisini ibadete veren abidleri, yöneticileri, nefsini arındırmakla meşgul olduklarını iddia eden sufileri ve diğer insanları aldatma metotlarını genişçe izah eder. Kitabını Bütün İnsanları Uzun Emel ile Aldatma adlı bölümle şu sözlerle bitirir. Şeytan, çalışma azminde ve kararlılığında olan nice insanları ileride yapma hayaliyle çalışmaktan alıkoymuştur. Faziletli amellere koşan nice insanın hızını kesmiş ve çalışmalarına engel olmuştur. Dini ilimler tahsil eden ve derslerini tekrar etmek isteyen nice öğrencileri bir saat daha dinlen fısıltısıyla onları bu isteklerinden vazgeçirmiştir. namaz kılmak için gecenin bir bölümünde uyanan nice abidleri daha vakit erken biraz daha uyu diyerek yataktan kalkmalarını engellemiştir. Şeytan yapılması gereken işleri ve çalışmaları erteletmek ve insanlara tembelliği sevdirmek suretiyle onların uzun emellere kapılmalarını sağlamaya ve bu şekilde onları aldatmaya çalışır. Bu yüzden kararlı ve azimli olan müminlerin içinde bulundukları zamanın önemini bilmeleri ve bu vakitleri fırsat bilerek çalışmalarını sürdürmeleri gerekir. Yapmaları gereken görevlerini kesinlikle ertelememeleri, ihmalkarlık yapmamaları ve her hayra engel, her kötülüğün de kaynağı olan uzun emellerden yüz çevirmeleri mutlak bir zorunluluktur. Kendisine ve davranışlarına dikkat eden her Müslüman, amansız bir savaşın içinde olduğunu ve düşmanın kendisinden asla vazgeçmeyen, usanıp bıkmayan biri olduğunu çok iyi bilir. Her ne kadar görünüşte usandığı ve yılgınlığa uğradığı sanılsa da hile ve oyunlarını gizlice sürdürür ve insana gizli pusular kurmaktan asla vazgeçmez. Büyük azim, gayret ve ciddiyetle kendisini kötü alışkanlık ve davranışlardan arındırmak, doğruluk ve samimiyet yoluna girmek isteyen her insanın karşısına şeytan tek engel düşüncesini empoze ederek dikilir. Bu hilesi sayesinde insanın kararlılığının önünü keser. Kişiye istediği yaşam tarzına kavuşmasının önünde hayali gerçek olmayan tek engelin olduğunu fısıldar. Bu engeli ortadan kaldırdıktan sonra istediğini yapmasını tavsiye eder. Böylece insanları doğruluk yoluna girmekten ve iyilik yapmaktan alıkor. Örneğin, çiftçi bir kişiye tek engelin toprağı ekip biçmek veya ürünü kaldırmak olduğunu, öğrenciye tek engelin önündeki sınav veya diploma olduğunu, ticaretle uğraşan birinin de tek engelinin ticari bir alım-satım veya yıllık bilanço olduğunu fısıldar. Böylece şeytan her gruba içinde bulundukları ihmalkar duruma razı olmalarını, Rablerinden uzak kalmalarını ve varsayılan engelin kalkması için beklemelerini söyleyerek onların salih amel işlemelerini önler. Gerçekten tek engel yoktur. Zira şeytan bir engel ortadan kalktıkça insanın önüne bir başka engel çıkarır. Bu yeni tek engeller insanları sonu gelmeyen hayal ve emellerle aldatmaya devam eder. Yüce Allah Celle Celaluhu şeytanın bu tuzağını biz kullarına şu ayetle haber vermektedir. Şeytan onlara vaatler veriyor ve onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey vaat etmez. Doktor Ahmet Karsuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
1: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
0: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
0: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
3: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımız

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize hamdolsun, yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyadus Salihin adlı kitabından hadis okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir babla, din için öfkelenmek, dinin yasaklıkları çiğnendiği zaman öfkelenmek ve Allah'ın dine yardım etmekle alakalı bir bab, yeni bir bölüm ve 104. ders ve 650. hadiste inşallah. Tabi İmam Nevevi'nin konu başlığını attıktan sonra şöyle bir adeti var. Mümkün oldukça bu konuyla ilgili ayetleri sıralıyor. Daha sonra hadislere geçiyor. Biz de o aldığı, kitabını aldığı o ayetleri okuyalım. Daha sonra konu bağlamındaki hadisleri de inşallah irdeleriz. Bu konuyla ilgili İmam Nevevi iki ayet almış. Birinci ayetimiz Estağfirullah. وَمَنْ يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse bu Rabbinin katında kendisi için daha iyidir. Hac suresi 30. ayet. İnsanlar Allah-u Teala'ya kulluk etmek için yaratıldıklarını hiçbir zaman unutmamalı. Bu sebeple de onun emir ve yasaklarına uymaya gayret göstermelidir. Bunu yaptıkları takdirde hem kendi iç dünyaları hem de içinde yaşadıkları dünya daha huzurlu olacaktır. Çünkü bütün ilahi buyruklar, yani emirler ve yasaklar, insanların sadece ahirette değil aynı zamanda dünya hayatında da mutlu olmaları için verilmiştir. Ayrıca ahirette iyi kul olmanın mükafatını göreceklerdir. Bir diğer ayetimiz Estağfirullah. İn tansurullâhe yansurkum ve yethebbit akdâmekum. Muhammed suresinin 7. ayeti. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz, ayaklarınızı sabit tutar. Muhammed suresinin 7. ayeti. Ayet-i kerimede Allah'a siz yardım ederseniz Allah da size yardım eder buyurulmakta. Şüphesiz Allah-u Teala'nın kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. Kullarına yardım eden odur. Şu halde Allah'a yardım etmek sözü mecazidir. Bunu bu şekilde algılamakta fayda var. Allah'a yardım demek, onun emrini tutmak, dininin öğrenilmesi ve yayılması için çaba sarf etmek ve bu maksatla Resulüne yardımcı olmak demektir. Cenab-ı Hak herkese dilediğini yapabilmesi için irade vermiştir. İnsan iradesini Allah'ın emirlerini yapma ve yasaklarından uzak durma, böylece onun rızasını elde etme yönünde kullanır, dinine hizmet etmeye karar verirse Allah da ona yardımcı olur. Hedefinin önündeki bütün engelleri kaldırır, gönlündeki korkuyu çıkarır. Dayanma, direnme ve zafere ulaşma gücü ve imkanını lütfeder. Bu ayeti yine mecazi anlamda olmak üzere farklı yorumlamak isteyenler de vardır. Buna göre ayetin manası, eğer siz Allah'ın koyduğu kanunlara uygun

olarak çalışıp ziraat yapar, yeryüzünü ekip biçerseniz Allah da sizin emeğinizi boşa çıkarmaz, çalışmanızın karşılığını vererek size yardım eder demektir. Ayetler ve açıklamalarını bitirdik. Şimdi bu konuyla ilgili ilk hadisimizi zikredelim. Ebu Mes'ud Ukbe bin Amir el-Bedri radıyallahu anh'ten şöyle dedi. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelerek, filanca bize namaz kıldırırken o kadar uzatıyor ki bu yüzden bazen sabah namazına gelemiyorum dedi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir konuşmasında o günkü kadar öfkeli görmedim. Şöyle buyurdu. Ey insanlar! İçinizde nefret ettiren kimseler var. Eyyühennâs! İnne minkum münefferîn! Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var dedi. Evet. Fe eyyukum inne minkum münefferîn fe eyyukum emmen nâse fel yûcis fe inne min verâhil el kebîr ve sâgîr ve zel hâce. İhtiyaç sahibi. Muttafıkun aleyh. Buhari'de geçen, Müslim'de geçen, aynı zamanda İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Peygamber Efendimizin en önemli görevi insanları dine davet etmek, onların iyi bir Müslüman olmasına yardımcı olmaktı. Onları dinden soğutmamak, bıktırmamak için büyük gayret sarf ederdi. Bu sebeple dini konularda her zaman konuşmaz, sahabilerin dinlemeye iyice istekli oldukları zamanı kollardı. Dini öğrenip benimsetme konusunda böylesine titiz olduğu için Müslümanları dinden soğutan tutum ve tavırları şiddetle kınardı tabii ki. Bir sahabi Resulullah'ın huzuruna gelerek mahalle imamlarının uzun süreler okuması sebebiyle bazen namaza geç geldiğini veya gelemediğini uzattığı için belki de gitmiyor, gidemiyor söyleyince Peygamber aleyhisselam buna pek ziyade öfkelendi ve hemen sahabileri topladı. Namazı gereğinden fazla uzatarak insanları dinden soğutmamalarını sıkı sıkıya tembih etti. Yalnız başına namaz kıldıkları zaman istedikleri kadar uzun kılabileceklerini söyledi. Sabah namazında uzun bir süre okuduğu için Peygamber Efendimiz'e şikayet edilen sahabinin kim olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bunun bilinmemesinde kainatın efendisinin takip ettiği irşat usulünde tesiri vardır. Resulullah Efendimiz yanlış iş yapan bir sahabeyi diğerlerinin yanında utandırmak istemezdi. Böyle bir ahlakı vardı Allah Resulü'nün. Bizde de olması gereken isim vererek yani onu fahş etmek, onu ilan etmek, alemi cihana duyurmak, işte bütün insanların duymasını sağlamak gibi bir tutumu yoktu. Yani üzüm yemekti Allah Resulü'nün amacı, bağcıyı dövmek değildi. Nitekim de öyle oldu, bizden de öyle olmasını istedi. Kusurlu kimsenin adını söylemek yerine genelleme yaparak konuşurdu Allah Resulü. Nitekim bu defa da öyle yapmış. İçinizde nefret ettiren kimseler var buyurarak hiçbir kimseye doğrudan muhatap almamıştı. İnne minkum münefferîn diyerek isim vermiyor. İşte şu böyle yapmış, imamlık yaparken şöyle namazı kıldırmış, uzatmış falan demezdi. Evet, bir başka seferinde Muaz bin Cebel kendi mahallesinde yatsı namazı kıldırırken uzun bir süre okudu. Muaz bin Cebel'i tanıyorsunuz. Allah Resulü'nün Yemen'e gönderdiği valisi, muallimi olan meşhur bir sahabe. Buna dayanamayan bir sahabi namazı bozdu. Sonra da yalnız başına namazı kılıp gitti. Bu durum kendisi haber verince Muaz o zat hakkında hoş olmayan bir şey söyledi. Bunun üzerine Muaz bin Cebel'i Allah Resulü'ne şikayet etti. Namazı uzun kıldırdığından ziyade bu söz Muaz'ın kulağına gidince, Muaz ona kötü söz söyleyince bu sefer Peygamber Efendimiz'e şikayet etti. Bunun üzerine çok sevdiği sahabesinin Müslümanları ibadetten soğutan tavrını üzülen Allah Resulü her zaman yaptığın aksine Muaz'ı karşısına alarak ona 3 defa sen
fitneci misin Muaz diye çıkıştı. Biliyorsun değil mi? Devenin terkisine almıştı Muaz'ı. Sonra o Muaz bu. Demişti ki, ey Muaz, ya Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkını, kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun dediği Muaz bin Cebel bu. Yemen'e vali gönderdiği. O Muaz'a işte, sen fitneci misin Muaz diye çıkıştı. Arkasında yaşlı, zayıf, iş güç sahibi kimselerin bulunacağı, dikkate alarak namazı kısa sürelerle kıldırmasını tavsiye etti. Bu da Buhari'de geçiyor. Ezan bölümünde 63. hadis. Resul Efendimiz namaz kıldırırken ağlayan bir çocuk sesi duyduğu zaman annesinin camide namaz kıldığını ve yavrusunun ağlamasından dolayı huzursuz olacağını düşünerek namazı çabucak kıldırırdı. Bu da nerede geçiyor? Buhari'de geçiyor. Bunlar hayatın gerçekleri, Allah Resulü'nün hayatından bize yansımaları. Günümüze getiriyoruz 1400 sene sonrasına. Aynen kes, kopyala, yapıştır modelini bizim de uygulamamız gerekiyor eğer imamlık yapıyorsak. Kendi sesimizi, güzel sesimizi, kıraatimizi göstermek istiyorsak namaz dışında imamlık yapmazken karşımıza alırız çoluk çocuğumuzu, güzelce okuruz ya da sabaha kadar artık okuyabildiğin kadar güzel sesini kuşlara, seher vakti ağaçlara, bülbüllerle beraber şakıyarak güzelce okursun. Ama imamlık yaptığın böyle bir hassas ortamda, işte Allah Resulü'nün dediği gibi küçüğü var, büyüğü var, ihtiyaç sahibi var, yavrusu ağlayan analar var, buna benzer sıkıntılı durumda olanlar var, bunları da düşünerek ona göre imamlık yapacaksın, namazı fazla uzatmayacaksın. Evet, Aşeri Mübeşşere'den Zübeyir bin Avvam'ın namazı gereğinden fazla uzatmama, cemaati bıktırıp usandırmama konusunda pek hikmetli bir sözü vardır. Hazreti Zübeyir namazı genellikle nasıl kıldırıyormuş? Cennetle müjdelenen 10 sahabeden birisi olan Zübeyir bin Avvam, Avvam'ın oğlu Zübeyir, namazı genellikle kısa kıldırırmış. Ona, siz Hazreti Peygamber'in ashabı olduğunuz halde namazı başkalarından daha kısa süreler okuyarak kıldırıyorsunuz. Niçin böyle yapıyorsunuz? Yani demek ki tutup da Yasin'i, Bakar'ı, Ali İmran'ı okumuyormuş bu sahabi. Bizzat Allah Resulü'nü gören, onun arkadaşlığını, onunla birlikte arkadaşlık yapmış olan sahabi kısa süreler okuyormuş. Uzun kıldırmıyormuş namazı. Hazreti Zübeyir şu cevap vermiş. Biz bu vesveseci şeytandan daha çabuk davranıyoruz. Yani ne kadar güzel bir ifade değil mi? Yani belli bir zaman sonra namazı uzattığında düşünseniz o sahabi ya da kıldıran imam, kimse genelleştirelim. Yani uzattı. Bu arada namaz kılan kişi de şeytanı boş durmuyor ve diyor ki ya bu ne kadar da uzattı gibisinden. İşte diyor ki biz vesveseci şeytanın vesvese vermesine fırsat vermeden ondan daha hızlı elimizi hızlı tutuyoruz. Kelamımızı yavaş hızlı kıldırarak işi şeytana bir vesvese ortamı bırakmıyoruz demek istiyor. Evet, Resulullah Efendimizin şahsına karşı yapılan kabalıkları hoş görüp bunları anlayışla karşıladığının pek çok misali vardır. Fakat insanları dinden, camiden, cemaatten uzaklaştıracak bir iş yapanlara hiç müsamaha göstermemiş, hatta bu yanlış tutumlarından dolayı onlara kızıp öfkelenmiştir. Öfkenin meşru olduğu konulardan biri de insanları dinden soğutacak hatalı davranışlardır. Kardeşler, buna son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Hadisten kısaca öğrendiklerimizi sıralayacak olursak, başkalarına namaz kıldıran kimse arkasındaki cemaatin durumunu düşünerek namazı gereğinden fazla uzatmamalıdır. Yalnız başına namaz kılan veya uzun süreler okunarak namaz kılınmasını isteyen bir cemaate imam olan kimse namazı istediği kadar uzatabilir tabii ki. Namazı gereğinden fazla uzatarak cemaati kaçıran veya dinin genel siyasetine aykırı davranan kimseler bir üst merci tarafından uyarılıp ikaz edilmelidir. Öfkelenmek
kötü bir davranış olduğu halde dini bir sebeple meşruluk kazanabilir kardeşler. İnsanlara zarar veren bir davranış şikayet yoluyla da olsa önlenmelidir. Yeri geliyor Allah Resulüne şikayette bulunuyor bu sahabiler. Bu noktada insanlığa zarar verdiği için. Evet, diğer bir hadisimiz 651. hadis Hazreti Ayşe'den. Diyor ki evimin sofasını üzerinde resimler bulunan bir perde ile ayırdığım gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden dönmüştü. Resimli örtüyü görünce yüzü renkten renge girdi ve onu çekip kopardı. Sonra da bana şunları söyledi. Ey Ayşe, kıyamette insanların en şiddetli azap görenleri yaptıklarını Allah'ın yarattığına benzetenlerdir. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de geçen bir hadis. Evet, canlı varlıkların resmini yapmanın yasak edildiği konusunda 1682 numaralı hadis ile tekrar gelecek bu. Resim yasağı hakkında geniş bilgi orada verilecek. Hadisimiz burada din için öfkelenme açısından ele alınacak. Bununla beraber şu kadarını söyleyelim ki insanların ilah diye tapındıkları şeylerin resimlerini yapmak ve bu resimleri duvara asmak kesinlikle yasak edilmiştir. Zira İslamiyet'te şirk, yani Allah'a ortak koşmak, en büyük günahtır. Dinimizde bundan daha ağır bir suç yoktur. İşte bu sebeple Allah-u Teala'ya gösterilmesi gereken en üstün saygıya, gölge düşürecek şeylere değer vermek ve onları önemsemek doğru bulunmamıştır. İslamiyet geldiği tarihte insanlar puta tapmaktaydı. Ayşe annemizin üzerinde canlı resmi bulunan örtüyü astığı gün Allah'ın Resulü puta tapanlarla yaptığımız bir savaştan ayağının tozuyla dönmekteydi. Sofaya asılan perdenin üzerindeki resimler kuş resmi veya kanatlı at resmi gibi, Nesai'de geçiyor bu ifade, masum resimler bile olsa o gün için bir takım insanlara putları hatırlatabiliyordu kardeşler. Bu çok önemli bir ayrıntı. Tevhid inancına bu şekilde gölge düşürebilecek hiçbir şeye Allah Resulü'nün tahammülü yoktu. Dinin en önemli prensibinin zedelenmesine dayanamazdı. Vefat eden sevgili eşi Hazreti Hatice'den sonra en çok sevdiği hanımı Hazreti Ayşe olduğu halde bu konudaki müsamahasız tavrını ona karşı bile ortaya koymaktan çekinmemişti. Diğer rivayetlerden öğrendiğimize göre Hazreti Ayşe resimli perdeyi Hazreti Peygamber'i memnun etmek için belki de yapmıştı. Belki de bu sebeple ondan neyi etmişsin demeyi bekliyordu. Olur ya, malum hanımlar bazen bir şeyler yapar beyinin hoşlanması için ama beyler sert bir tepki de verebilirler. Yaptığı işin yanlış olduğunu anlayınca perdeyi kesip yastık yaptı. Böylece perdedeki resimler saygı duyulma özelliği yitirdiği için Resul-i Ekrem de buna herhangi bir şey demedi. Evet, insanlarda tapınma duygusunu uyandıran resim ve fotoğrafların saygı duyulacak şekilde asılması yasaklanmıştır. Resimli malzemeler böyle bir saygı uyandırmayacak şekilde kullanılabilir. Dinin yasaklarının çiğnenmesine ne öfkelenmek sakıncalı değildir. Böyle yanlışlar gerektiğinde fiili müdahale ile düzeltilebilir. İnsanları tek Allah inancından uzaklaştıran şeyleri bu maksatla kasten yapanlar kıyamette en şiddetli azaba uğrayacaklardır. Evet, devam ediyoruz. Yine Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Mahsum kabilesinden hırsızlık yapan, biliyorsunuz bu hadisi belki, bir kadının durumu Kureyşleri pek üzmüştü. Bir kabile, Mahsum kabilesi, meşhur bir kabile, yani gündemde olan ve eşraftan olan, ön planda olan, diyelim ki mütref, yani şöhretli, meşhur diyelim bir kabile ve yapan, hırsızlık yapan da tanınmış birisi. Öyle yani basit aşağı tabaka demeyelim, insan oğlu için öyle bir tabaka terimini kullanmak istemiyorum ama genel geçer ifade tarzıyla üst seviyede
yani toplumun anlayacağı tarzda bir dil kullanırsak, üst seviyede, aşağı seviyede bir insan değil, üst tabakada bir insan. Bu durumda bu kadının yapmış olduğu hırsızlık Kureyşleri pek üzmüştü. Bunun üzerine bu konuyu Resulullah Efendimiz'e kim görüşebilir diye kendi aralarında konuştular. Tamam, hırsızlık yaptı ama ya bu yabancı değil. Yani bizden büyük, şöhretli bir insan. Yani o hırsızlık yapıyor, yaptı ama öyle basit bir insan gibi değerlendiremeyiz gibisinden. Bazıları buna Resulullah'ın sevgilisi Usame bin Zeyd'den başka kimse cesaret edemez dediler. Aracı olacak ki o kadını, hırsızlık yapan kadını affettirecek. Usame bin Zeyd, Zeyd bin Halise'nin oğlu Usame. Usame de onların istekleri doğrultusunda Peygamber Efendimiz'e ile konuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Usame'ye ne dedi kardeşler? Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun? Buyurduktan sonra kalkıp bir konuşma yaptı ve şunları söyledi. Tabii kızgın bir halde bunu söyledi. Dedi ki sizden önceki milletlerin yok olmasına sebep, aman dikkat kardeşler, günümüzü anlatıyor adeta. Diyor ki Allah Resulü, sizden önceki milletlerin yok olmasına sebep, hemen iki dilim baklava çalan çocukların kaç sene mahkum edildiğini, hapiste yattıklarını ve bunun dışında trilyonları hortumlayanların ise elleri kolları serbest bir şekilde dolaştığını düşünerek bu hadisi tekrar dinleyin. Yani bir kere daha söyleyeceğim, daha söylemeyeceğim ifadesini Allah Resulü'nün. Bunları düşünün. Yani Allah Resulü canlı örnek, her zaman için kıyamet gününe kadar bize öğrettikleri direktifleri ve nasihatlarıyla her zaman canlılığını gün be gün taptaze tutuyor. Dipdiri. Örnek, çünkü çok yakın, çok uzak bir örnek değil. Yani Antarktika'da ya da Kuzey Kutbu'nda olan bir olay değil. Hayatın ta içinden. Evet, dedi ki Allah Resulü, bir konuşma yaptı. Bu kabileden hırsızlık yapan kadının yaptığı hırsızlığın affedilmesi noktasında Allah Resulüne gelen Usame'ye gerekli cevabı verdikten sonra millete, o insanlığa, topluluğa, sahiplerine şöyle bir konuşma yaptı. Dedi ki sizden önceki milletlerin yok olmasına sebep, içlerinden soylu biri hırsızlık yapınca ona dokunmayıp, zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca ona cezasını vermeleriydi. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da elini keserdim. Evet, Arapçasını okuyabilirim. Türkçesinden ziyade tekrar. İnnemâ ehlekellezîne min kablikum ennehum kânu izâ saraka fîhimun şerîf terekûhu. Eşşerîf terekûhu. Şerif olan yaptığında. Ve izâ saraka fîhim edda'îf, yani zayıf olan yaptığında, akamu aleyhi hat, hat cezasını uygularlar. Veymullah, Allah'a and olsun ki, lev enne Fatıma binti Muhammed, Muhammed kızı Fatıma, sarakat çalsa idi, le kata'tu yedehe, muhakkak ellerini keserdim. Tekrar okuyorum. Saraktu, le kata'tu, sarakat, lev enne Fatıma binti Muhammed, sarakat, لَقَتَعْتُ يَدَهَا, eğer çalsaydı Muhammed kızım Fatıma, muhakkak ellerini keserdim diyor Allah Resulü muttafıkun aleyh. Buhari, Müslim ve aynı zamanda Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'de geçiyor bu hadis. Hadis-i şerifin diğer rivayetlerinden öğrendiğimize göre Kureyş kabilesinin bir kolu olan Mahzum kabilesinden Fatıma binti, herhalde o yüzden kızı Fatıma örnek veriyor, adaşı ya, hırsızlık yapan da Fatıma binti Esved, ya Fatıma binti Muhammed değil, Fatıma binti Esved adlı kadının gerdanlık çalması olayı Mekke fethi sırasında, yani 630'lu yıllar cereyan etti. Mahzumlar bu olayı bir şeref meselesi yaptılar. Kabilelerinden bir kadının hırsızlık dolayısıyla elinin kesilecek olması onların ağrına gitti. Acaba bunun bir af yolu veya diyet ödeyerek kurtulma imkanı yok muydu?
olsa bile böyle bir teklifi Resulullah'a arz etmeye kim cesaret edebilirdi? Peygamber Efendimizin azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin oğlu Usame'yi hatırladılar. Usame aynı zamanda Allah Resulü'nün komutan olarak yaptığı, o kadar içlerinde son zamanda Allah Resulü'nün ölümünden önce Ömer, Hazreti Ömer olduğu halde küçük çocuk olmasına rağmen komutan yaptığı bir kişiydi. Bu da bilgimiz tazelenmesi açısından aklıma gelen bir şey paylaşayım istedim. İşte Usame bin Zeyd Resulullah'ın kucağında büyümüş ve onun derin sevgisini kazanmış biriydi. Resul-i Ekrem onu kucağına alıp Allah'ım ben onu seviyorum sen de onu sev diye dua ettiği için kendisine Resulullah'ın Hibb-i Resulillah, Resulullah'ın sevgilisi derlerdi. Usame'nin bazı konularda şefaatçilik yaptığı, Peygamber Aleyhisselam'ın da onu kıramadığı biliniyordu. Hemen Usame'ye gidip durumu anlattılar. Böyle aracılar olur ya hep bazen. Artık o aracı kim olur siz düşünün. Var böyle aracılar iş bağlasın diye. Yani biz buna ne diyoruz günümüzde? Siz adam deyin, işte arada adamım var, ya da torpil deyin artık, ne derseniz deyin. Olumlu olumsuz artık. Adamım var, torpilim var falan filan. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Usame'ye gelip durumu anlattılar. Bu önemli meselede şefaatçi olmasını istediler. O da kalkıp Efendimiz'e gitti ve hırsızlık yapan Fatıma binti Esved, Esved kızı Fatıma adlı kadının affedilmesini istedi. Halbuki böyle olaylar devlet reisine veya onun valisine iletildikten sonra suçlunun affedilmesi söz konusu artık olmazdı. Zira Allah'a ait bir hakkı affetmeye devlet reisinin bile yetkisi yoktu. Usame böyle önemli bir konuda nasıl aracılık yapardı? Resul Efendimiz Usame'nin teklifine pek üzüldü. Böyle bir teklif karşısında mübarek yüzü renkten renge girmeye başladı. İşte o zaman Usame hatasını anladı. Demek ki sahabiler de hata yapıyor. Onlar da insan. Bizim gibi. Örneklik her yerde her zaman. Sahabe olarak, fert olarak, Allah Resulü'nün örnekliği olarak, yani alıcı verici ilişkisi olarak düşünün olayı siz. Yani gündemde her zaman insan olma faktörünü unutmayacağız sahabe bile olsa. Ya Resulallah, Allah'tan beni bağışlamasını dile diye yalvardı. Akşam olunca Peygamber Aleyhisselam Müslümanlara bir konuşma yaptı. Allah'ın koyduğu kanunu değiştirmeye kimsenin yetkisi olmadığını, bu konuda kimseye özel muamele yapılamayacağını belirtti ve sözlerini bitirirken bu işi mahsumlu Fatıma değil, kendi kızı Fatıma da yapmış olsa onun da elini keseceğini söyledi. Daha sonra kadının eli kesildi kardeşler. Eli kesilen bu kadının ödünç aldığı bazı eşyaları daha sonra vermemek gibi bir adeti olduğu söylenmektedir. Çaldığı eşyanın kadifeye sarılı bir gerdanlık olduğu, bu kadifenin Resulullah'ın evinden çalındığı da rivayet edilmektedir. Hazreti Ayşe daha sonra bu kadının günahına tövbe edip iyi bir Müslüman olduğunu, evlenip yuva kurduğunu, Resulullah'a bir şey sormaya geldiği zaman ona aracılık ettiğini anlatırdı. Hadisten kısaca öğrendiklerimizi sıralayacak olursak, Allah'ın koyduğu yasaklar çiğnendikten ve konu devlet reisine intikal ettikten sonra suçun affedilmesi için aracılık yapılamaz. Hırsızlık cezasının uygulanmasında kadın erkek ayrımı yoktur kardeşler. Şerefli şerefsiz demeyeyim de şerefli, orada hadiste geçtiği için eş-şerif yani şerefli ve daif yani zayıf ayrımı yoktur. Zengin fakir, kadın erkek, her konuda hırsızlık olayın bizzat kendisi önemlidir. Yapan kimse değil. Ceza verirken zengin fakir ayrımı yapılmaz ve bu şekilde yapılması, zengin fakir ayrımı yaparak cezanın bazılarına uygulanmaması milletlerin, kavimlerin helakine yol açan bir haksızlıktır. Eski milletlerin başına gelen felaketlerden ibret alınmalıdır. Dinin suç saydığı işleri yapanlara kızmak caizdir. Evet, bir diğer hadisimiz Enes radıyallahu anh'tan, bu bölümünde son hadisi, daha sonra başka bir bölüme geçeceğiz. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin kıble tarafında duvarında bir tükürük gördü. Buna pek üzüldü. Yüzünden belli oldu. Zaten Allah Resulü bir şey üzüldüğü zaman yüzünden bir şekilde belli oluyordu. Hemen kalkıp onu eline aldığı bir çakıl taşıyla kazıdı. Sonra da şunları söyledi. İnsan namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş olur. Rabbi ise kendisiyle kıble arasındadır. O halde hiçbiriniz kıbleye karşı tükürmesin. Mecbur kalınca cami dışındayken sol tarafına veya ayağının altına tükürsün. Sonra cübbesinin bir ucunu tuttu, içine tükürüp kumaşı katladı veya böyle yapsın buyurdu. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Evet, bir tükürük ve tükürük karşısında Allah Resulü'nün bize de örnek olması gereken tavrı. Asr-ı Saadet'te mescitlerde bugünkü gibi halı, kilim ve hasır cinsinden bir yaygı yoktu. Kum ve toprak üzerinde insanlar namaz kılarlardı. Mescid-i Nebevi'nin üzeri hurma dallarıyla örtülü olduğu için yağmurlu günlerde orada namaz kılanların altı alnı çamura bulanırdı. Bir de içinde bulundukları hayat şartları sebebiyle o günkü insanların temizlik anlayışı elbette farklıydı. Özellikle çölde yaşayanlar medeniyetten uzak. Bu sebeple herhangi bir kötü niyet olmadan mescide tükürenler de oluyordu. Mescide tükürenler oluyor da günümüzde sokağa izmarit, sigaranın izmaritini atanlar, kapısını açıp ya da açmadan, arabasının kapısını açmadan sigara hizmeti atanlar olmuyor mu? Tabii konumuz bu değil ama yani bunu ben gerçekten nefretle kınıyorum kardeşler. Yani şimdi geçenlerde dikkatimi çekti. Otoban kenarı, kesinlikle orada yayanın yürümesi mümkün değil. Öyle bir yer. Trafik var malum. Gidiyoruz. Sol şeritte bir bakayım dedim. Yani bariyerlerin altına öyle gözüme çarptı. Sigara izmariti yani inanır mısınız bir metre boyunca diyelim en azından 100-200 tane sigara izmariti var sol tarafta. Sağ tarafa geçtik, yine trafik sıkışık, otoban yaya olması mümkün değil o yolda, sigara izmaritleri. Evet, yani bu ne demek kardeşler? Yani haram ya da yani tahrimen mekruh olduğu konusunda neredeyse alimlerin ittifak ettiği bir gerçek, haram olduğunu söyleyen alimler de, müştehit seviyesinde insanlar da var. İşte bilmem ne İslam kurulu, fetva kurulu kararı, neyse öyle haram olana dair deklarasyon da var sigaranın haram olduğu ile ilgili. Tabi tahrimen mekruh diyen alimler, ama kesinlikle helal diyen yok bu sigaraya. Ya bu meret diyorlar ya içenler, bir de zaten yaptıkları çok matah, çok böyle normal, Allah'ın sevdiği bir iş değil. En azı tahrimen mekruh ve harama kadar yolu var. Bir de sigara izmaritini, hadi çöpü möpü geçtim, diğer çöpü alıyor, içiyor, pet şişesini camdan aşağı atıyor, yiyor, ambalajını, çikolatanın dışarı atıyor, pervasızca ve hiç yüzü sıkılmadan, utanmadan bunu yapıyor ya. Kardeşler, biz örnek olalım, biz yapmayalım bunu. Gerçekten. En-nezafetü minel iman, şartlı iman, işte diyoruz ya, temizlik işte imanın yarısıdır, imandandır diyoruz ya. Ya bunu uygulayalım kardeşler ya. En azından biz, belki bizden insanlar görür, bizden kendi çocuklarımız görür belki, işte anamız, babamız, ailemiz, evladımız, hızanımız, kimse artık, gelinimiz görür ve bu şekilde yedin mi şeyini, çikolatanı, arabada mı yedin, koy bir poşet edin, ondan sonra git çöp kutusuna at. Ben ayrıca tabii kağıtları kağıt kutusuna, pili pil kutusuna at diyemiyorum daha. Yani o daha ileriki bir aşama belki. Kağıdı kağıda at, kağıt çöpüne at. İşte şişeyi, cam çöplerini cam çöpüne at. Efendim söyleyeyim, pilleri pil atık kutusuna at diyemiyorum. Daha üst aşama bunlar. İnşallah o günleri de görürüz. Zaten İnsanlar her şeyi çöpe atsa, yani çöp kutusuna, konteynere, ya bazı yerlerde inanın çöp kutusunun altına atıyor insanlar, çöp kutusuna atmaya erinip de. Nerede görüyoruz biz bunları? Toplumda görüyoruz. Yani ben düşünüyorum, bu sigara izmaritlerini olsun, bu çöpleri alsın, acaba buradan geçen bir kedi mi attı diye düşünüyorum. Ya da buradan geçen bir
köpek mi attı ya da inek dana mı attı diye düşünüyorum. Ya hiç kedilerin, köpeklerin sigara içine şahit olmadım. Siz şahit olduysanız bilmiyorum. Ancak Photoshop gerçeği olarak sigara içirilebilir kedi ya da köpeğe ya da diğer hayvanlara. Bunu atan kimler kardeşler? Ve görüyoruz, Allah Allah nasıl da attı diyoruz. Bunu insan nasıl da attı? Atanlar bizleriz kardeşler. Bizleriz. Yani bugünler, bugün bizim için bir milat olsun. Kesinlikle kesinlikle. Mescitteki tükürük neyse aynı şekilde bu dışarıya atılan izmaritler, çöp, pet şişe, yani çok rahatlıkla cama atıp insanlar atabiliyor ya. Evine o şekilde çöp atabiliyor musun kardeşler ya? O zaman biz atmazsak zaten bu şekilde temizlik işlerine ihtiyaç bile olmayacak. Ama bunun farkında olacak bir şuur gerekiyor. O şuur da maalesef bizlerde yok. Biz belki bu şekilde cihada bir noktada ya da bu noktayla başlayabiliriz. Temizlik imandan diyorsak eğer, bu şekilde de bir başlangıç yapabiliriz. Bundan sonra atmıyoruz kardeşler. Evet, bu olayın geçtiği gün tekrar konumuza dönelim. Biraz deşarj olayım istedim. Nefret ediyorum çünkü gerçekten dışarıya çöp atanlardan nefret ediyorum. Tabii yere, yani konteynere falan çöp kutusuna atanlardan değil. Bu olayın geçtiği gün Resulullah Efendimiz mescitte namaz kıldırıyordu. Kıble duvarında tükürük görünce pek üzüldü. Tükürük namaz kılınmasına engel değildi ama mescide ve üstelik kıble duvarına tükürülmesi bir saygısızlıktı. O güzelim yüzü renkten renge girdi tabii. Her zaman sinirlendiği zamanki hali bu. Şahsına karşı yapılan kabalıkları birçok defa sineye çekmesine rağmen Allah'ın evi demek olan mescitlere karşı yapılan bu kabalığı bağışlamadı. Bu bir rivayete göre daha namazdayken ilerleyerek, bir başka rivayete göre ise de namazdan sonra eline bir çakıl taşı alarak tükürüğü kazıdı. Ben tabi buradan tutup da Allah Resulü'nün mescitte yapılan bu tükürük olayından tutup da yeryüzü ise mescit kılınmıştır bağlamına da geçmiyor. O zaman o mescitlere kesinlikle çöp atamayız, genişletirsek eğer olayı. Yani bu kadar da üst seviyede bir yorum, uç bir yorum da yapmak istemiyorum. Yeryüzü mescittir, o yüzden hiç çöp atmayın gibi de demek istemiyorum ama yani bu gerçeği de kabul edin. Çünkü bizim sonuçta bu mescit dışında diğer yerlerde de namaz kılacağımıza dair, işte hamamlar ve işte kabirler dışında yanılmıyorsam öyle bir hadis de var. Namaz kılabileceğimiz de bir gerçek. Mescit olması bakımından, yeryüzü bize temiz kılınıp mescit kılınması açısından. Bir rivayete göre daha namazdayken ilerleyerek, bir başka rivayete göre de namazdan sonra eline bir çakıl taşı alarak tükürüğü kazıdı. Peygamber Efendimizin derin üzüntüsünü gören Ensar'dan bir hanımın tükürüğü hemen kazıyıp temizlediği, sonra tükürüğün değdiği yere güzel koku sürdüğü, bunu gören Resul-i Kibriya'nın şimdi ne güzel oldu buyurarak memnuniyetini belirttiği de rivayet edilmektedir Nesai'nin Mesaid adlı bölümünde. O sahabi hanımın tükürülen yeri temizleyip oraya güzel koku sürmesi, bu olayın bir devamı olabileceği gibi bir başka gün benzeri bir olay meydana geldiği de düşünülebilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan müminin Kur'an okuyarak, zikir ve dua ederek Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunduğu düşüncesiyle yüzünü ve gönlünü Allah'a yöneltmeye çalıştığını, böylece manevi bir havaya girmeye gayret ettiğini, bunları yaparken yönünü kıbleden ayırmadığını hatırlatmakta ve bu durumdaki birinin kıbleye doğru asla tüküremeyeceğini belirtmektedir. Kıble Kabe cihetini gösterdiği için saygı duyulması gereken bir yöndür. Yönlerin en değerlisidir. Bunun içindir ki mümin küçük ve büyük abdest bozarken kıbleye dönmeyeceği gibi, tabii mümkünse tabii bu yapabilirse, yoksa şu anda mimari estetikten yoksun, İslami olarak düşünülmemiş, tamamen tuvaletlerin kıbleye döndürüldüğü bir ev ortamında ya da bir bina ya da bir apartmanın dairelerinin kıbleye döndürüldüğü bir tuvalette ya da lavabolar diyelim daha modern tabirle, bunu yapma imkanımız da yok. Eğer İslam bir hassasiyet olsaydı ya da diyelim, ben öyle düşünüyorum yani biraz uç mu düşünüyorum bilmiyorum da, yani Osmanlı Devleti'nin devamı olsaydı, yani bu şekilde olmazdı herhalde. Bilmiyorum, Dolmabahçe'de, Beylerbeyi'nde
lavabolar, tuvaletler, helalar, ayak yolu neyse bunların kıbleye doğru mu tuvaleti, ama muhakkak buna dikkat etmişlerdir diye düşünüyorum. Yani direkt kıbleye doğru değil de buna göre bir yön vermişlerdir. Zaten kıbleye doğru evlerimizin olmadığı bir gerçek. Yani evlerin salonlarından ya da odalarından istifade edemediğimizde bir gerçek. Rahatlıkla dönüp direkt olarak karşıya namaz kılamıyoruz. Ya 30 derece, ya 40 derece, ya 45 derece, artık 60 derece neyse çapraşık çepreşik bir şekilde dönüp koltuklara mı denk gelir secde ederken başımız, ya da masanın bir tarafına mı ya da koltuğa mı, artık onu Allah. Böyle bir şeyden, İslami bir bakış açısından yoksun bir mimari anlayışla bu işler böyle yapılıyor. İnşallah o günler de gelir, İslami hassasiyetle davranan mimarlar ortaya çıkar ve buna dikkat ederek evlerin lavabolarını buna göre dizayn ederler. İnşallah o günleri göreceğimi ümit ediyorum. Sadece ev yapmak, işte krediyle ev yapıp işte ev satmak, ev vermek, efendim söyleyeyim 10-15 yıllık vadelerle yapmak iş değil kardeşler. Biraz da bunlara düşünmemiz lazım. İslam'ın ruhuna uygun işler yapmamız lazım. Evet, aynı şekilde tükürmek zorunda kaldığı zaman da kıble tarafına tükürmemekte fayda var. Güzel bir söz var. Namaz müminin miracıdır denir. Manevi bir yükselişe hazırlanan kimsenin kendini böyle bir havadan uzaklaştıracak davranışlarda bulunmaması gerekir. Tükürmek zorunda kalırsa başını hafifçe sola çevirerek cebinden mendilini çıkarıp içine tükürmelidir. Şimdi mendil olayı da kalmadı. Eskiden vardı, bizim zamanımızda, çocukluğumuzda kontrol yapılırdı pazartesi günü. Mendil ve mendilin üzerinde, sıranın üzerinde mendili koyar. Mendilin üzerinde parmaklarımızı koyardık, tırnak temizliği. Yaparlar, ben bunu hatırlıyorum ya. Yaşım müsait olanlar bunu hatırlayacaklardır elbette. Biz bunu yaptık, yaşadık. Ben hala cebimde mendil taşıyorum. Cebimde mendil taşımayan insanlar var. Ama bu neden kaynaklanıyor? Belki yani kullanmıyorum da, yani öyle kesinlikle burnumu işte aksırmak tırsırmak esnasında kullandığım bir şey de değil. Bir alışkanlık hala da var. Eskiden gözlük kullanıyorduk, gözlük silmek için taşıyorduk, ama bir alışkanlık hala devam ediyor. Öyle peçete falan yerine mendilimiz sürekli yanımızda, yıllardır bir gelenek, devam ediyor işte. Bakalım nereye kadar devam edecek. Manevi bir yükselişe hazırlanan kimsenin kendini böyle bir havadan uzaklaştıracak davranışlarda bulunmaması gerekir. Tükürmek zorunda kalırsa başını hafifçe sola çevirerek cebinden mendilini çıkarıp içine tükürmelidir. Şayet açık havada namaz kılıyorsa soluna veya tükürüğünü gizleyebileceği en uygun yer olan ayak altına tükürmesinde bir mahsur yoktur. Peygamber Efendimizin nasıl tükürülmesi gerektiğini ashabına göstermek üzere cübbesinin kenarına tükürmesi, mendil kullanmanın adet olmadığı o dönemde Müslümanları eğitmek içindir. Bugün artık herkesin cebinde kağıt veya bez mendil bulunmakta, yanına veya ayağının altına tükürmesi gerekmemektedir. Fakat zamanın ve şartların değişmesi insanı hadiste verilen ruhsatı kullanmaya da mecbur edebilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, insan namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş olur, Rabbi ise kendisiyle duvar arasındadır sözüyle Cenab-ı Hakk'a kıbleye dönerek ulaşacağını, kıblenin ise namaz kılarken insanın yüzünü döndüğü tarafta bulunduğunu, netice itibariyle aradığının kıble tarafında olduğunu hatırlatmakta ve böylece kıblenin önemine işaret etmektedir. Yoksa haşa, Allah'a bir mekan tayin etmesi söz konusu değildir. Peygamber Aleyhisselam'ın sadece kıble tarafına değil aynı zamanda sağ tarafa tükürmeyi de yasakladığı, mescide tüküren kimsenin tükürüğü temizleyerek yok etmek suretiyle bu günahlardan kurtulabileceği muhtelif rivayetlerde belirtilmektedir. Hadis-i Şerif'in konumuzla ilgili yönü, mescidin kıblesine tükürülmesinin Resul Efendimizin gazaplandırmasıdır. İnsanlara öfkelenmemeyi tavsiye eden Resul-i Ekrem'in kutsal değerlere saygı gösterilmemesi, Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi halinde son derece üzüldüğü ve bu konulardaki kabahatleri bağışlamadığı da görülmektedir. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, cami ve mescitler ibadet yeri olduğu için oraya son derece saygı göstermek gerekir. Kıbleye saygı gösterilmeli, namaz içinde ve dışarıda kıbleye karşı asla tükürülmemelidir. Gerek imam gerek cemaat mescidin temizliğine dikkat etmelidir.
dinin buyruklarını bilenler bilmeyenlere Peygamber Efendimizin yaptığı gibi güzel bir üslup ile öğretmelidir. Mescide ve kıbleye saygısızlık edenlere kızıp öfkelenmek de caizdir dedik. Vaktimize bakıyoruz, vaktimiz daralmış. Evet, yeni bir konuya geçmeye gerek yok. Bir iki dakika daha vaktimiz var ama inşallah gelecek hafta başka bir konuyla görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Dilimi ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın.

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış metot.

böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihlâsla.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamlar.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför kardeş, arabana çok güvenme. Unutma ki seni ve arabanı tutan bir somun ve lastikten ibaret.
0: Özel efendim. 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 169-173. Hazreti Lut'un duası.
2: Ya Rabbi, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinin vebalinden kurtar.
1: Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. Ancak geride bir yaşlı kadın kaldı. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, uyarılanların o yağmuru ne kötü bir yağmurdu.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, Özel FM, Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
0: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
17: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir İnsanı Tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Kamer suresini artık inşallah bugün tamamlamaya çalışacağız. Çünkü son bölümlerine geldik. Ancak yine de belki tamamlama imkanı olmayabilir. Onu hemen programın girişinde belirtmekte yarar olduğu kanaatindeyiz. Çünkü konu itibariyle Kamer suresinin aslında başından itibaren çok yoğun konuları ihtiva ediyordu. Düşünmek konusunu, neden düşünülmesi gerekli olduğu konusunu defaatle burada farklı yönlerden izah etmeye çalışmıştık. Bu hafta da kader kelimesi, kader konusu biraz gündeme geliyor. İnsanın kaderle olan ilişkisi, kaderin ne olduğu, mahiyeti konuları gündeme gelecek inşallah. Bir de ondan sonra doğruluk meselesi var. Hatırlarsanız insanın doğruyla olan ilişkisini bu mikrofonlardan zaman zaman yeri geldikçe konuşmuştuk. Ve orada son söz olarak demiştik ki bu konular ileride yine gelecek. Allah-u Teala'nın bu bir yöntemidir. Çok önem vermiş olduğu konuları bir kez tekrar etmez kitabında. Bizimle olan ilişkileri çok yönlü olduğu için o farklı yönler gündeme geldiği vakit yine ayetler içerisinde önem arz eden konular, o ciddi disiplinler bizim önümüze tekrar konur. O yüzden doğruluk meselesi yine gündeme gelecek ama kader meselesine biraz girmemizin önemli olduğu kanaatindeyim. İnşallah onu bugün işlemeye çalışacağız. Hatırlarsak Kamer suresinde çok geçen bir şey vardı, 5 kez tam geçen. Andolsun biz bu Kur'an'ı yani zikir için kolaylaştırdık fakat düşünüp öğüt alan var mı ifadesi üzerinde çok durmuştuk. Çünkü 5 kez geçiyordu arka arkaya. Dolayısıyla ondan sonraki ayetler artık yavaş yavaş bizim tekrar gündemimize alınmaya başlaması gerekirdi. 41. ayetten itibaren devam edeceğiz inşallah bugün. Andolsun Firavun ailesi de ne de uyarıcılar geldi ifadesi var. Firavun Kur'an-ı Kerim'de bir semboldür biliyorsunuz. Bir isim değildir, bir sıfattır, bir makamdır, bir yerdir. Firavun denilen şahıs Mısır ve çevresinin hakimi olduğunu iddia eden fakat burada kalmayıp o insanların Rabbi zaman zaman da ilahı olduğunu söyleyen bir insandı. Firavun mantalitesini ve bunun psikolojik altyapısını aslında yer yer defaat ile burada sizlerle konuşmuştuk. O yüzden ona çok fazla girmeyelim istiyorum. Ve ondan sonraki ayetlere biraz geçelim isterseniz. Çünkü tekrarlanıyor duygusu da yer alabilir. Bazen arkadaşlarda böyle kanaatler de oluşabiliyor. Bizler bu konuları hazırlarken Allah-u Teala'nın sırasını takip etmeye çalışıyoruz. Bunu söylemekte yarar var. Yeni dinleyen kardeşlerimiz de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Allah-u Teala bir konuyu tekrar diyelim ki 3 sure sonra işliyorsa biz de onu işlemek durumundayız. Yani daha sonra Allah-u Teala'nın bizim önümüze koymuş olduğu hadiseler Rahman'ın tercihleriyle kabul gördüğü şeylerle onun indinde orantılıdır. Dolayısıyla ayette geldiyse bizler de tekrar onu zikretmek durumundayız. Yoksa tekrar yapmak gibi bir ihtiyaç hissettiğimizden dolayı değil, ayetler bizi oraya götürdüğünden dolayıdır. Firavun ailesiyle ilgili bir cümle söyleyip isterseniz geçelim. Firavunu Firavun yapan şey elindeki güçtü sevgili dostlar. Bunu şöyle bir örnekle izah etmiştik hatırlarsanız. Firavun'un yanındaki yardımcıları hiçbir zaman Firavun gibi ilahlık ya da Rablik iddiasında, isnadında bulunmuyorlardı. Bunun en büyük sebebi onların elinde Firavun gibi bir güçleri olmayışlarından kaynaklanıyordu. Güç insanda doğal olarak başka insanların üstüne çıkma duygusunu da kendince haklı kılar. Fakat bu doğru bir şey değildir, batıl bir haldir. Bunun en büyük sebebi özellikle bir şeyin çok yoksunluğunu ya da yokluğunu çekmiş insanlar, daha sonra o şey o insanda var haline gelirse abartıyı beraberinde getirir. Bu bütün insanlar için ortak bir psikolojik yön olarak bunu söylüyoruz. Biz bir şeyin çok yokluğunu çekersek daha sonra onu elde ettiğimizde ona abartıyla yaklaşırız. O bizim hayatımızda abartı halindedir. Güç ve iktidar daha önce olmayan insanlar, kendi elinde güç ve iktidar olmayan insanlar, güç ve iktidarı ellerine geçirdikleri vakit abartıya düşerler. İşte Firavun mantalitesinin altyapısında bu vardır. Tabii kendi nefsini ilah edineni gördün mü ayetiyle beraber de bunu düşünmek lazım. Ondan bağımsız da zikretmemek gerekiyor bu hadiseyi. Dolayısıyla bunların hepsi yan yana konulduğunda güç insanın başını döndürebilecek tehlikeli bir oyuncaktır esasında. Bunun en büyük ilacı, çok ilaç vardır ama bizce en büyük ilacı tevazu dediğimiz örtüyü ve takva dediğimiz örtüyü kişinin mutlaka üzerinde sıkı sıkıya bağlı tutması gerekir. Üzerini sarması gerekir. Tevazu ve takva olmazsa, hele de insan varlık sahibi ve güç sahibi olmaya başlarsa, artık o kişi firavunlaşma yoluna girmiş demektir. Buna dikkat çekmekte yarar olduğu kanaatindeyiz. Onlar bizim ayetlerimizi tümüyle yalanladılar diyor. Çünkü yalanlamak başka bir şeyi kabul edip karşılaşmış olduğu şeyi küçümseme duygusundan geliyordu. Biz de onları üstün ve güçlü, kudretli olanı yakalayışıyla yakaladık. Azap yönteminden bahsediyor Allah-u Teala burada. 43. ayetse sizin kafirleriniz onlardan daha hayırlı mıdır ifadesi vardı. Geçen programlarda aslında buralara biraz girmiştik. Fakat bugüne daha çok bırakmıştık. Sizin kafiriniz onlardan daha hayırlı mı ki şeklinde bir soru ifadesi var. Yoksa sizin için kitaptan bir beraat mı vardır ifadesi var. Beraat içinde bulunduğu durumdan insanın sıyrılıp çıkması anlamına gelir. Beraatın en kısa tanımı insanın içinde bulunduğu sıkıntılı halden, olumsuz durumdan sıyrılıp çıkmasıdır. Mesela cezaevinden çıkan insanlara kurtuldu, beraat etti denir. Ya da bir ceza alacakken, almayı çok umuyorken o ceza kendisine verilmeyen insanlar için de beraat etti denir. Mahkemeden temiz bir şekilde çıktığı vakit. İşte buna benzer anlayışlar insanın içinde bulunduğu ruh halinin bir göstergesidir, bir profilidir. O şekilde bakmak gerekir. Sizde kitaptan bir beraat mı var diyor Rahman. Neye güveniyorsunuz diyor aslında. Bu Alak suresinde de geçen, yine daha önce zikretmiş olduğumuz müstanileşmek kavramının bir başka açıdan boyutudur bu. Çünkü müstanileşmek insanların çok arzu ettikleri bir halden gelir. Müstanilik gani kökünden geliyordu biliyorsunuz. Yani zengin olmak, ihtiyaç hissetmemekten geliyordu. Bir insan bir şeylere sahipse artık o başka bir şeye ihtiyaç hissetmemeye başlar. Bu ciddi bir yanılgıdır. Bunu Allah onarıyor. Yani siz neye güveniyorsunuz? Neyiniz var elinizde? Neyle emniyet duygusu içerisindesiniz? Size bir berat mı verildi? Cenneti mi kazandığınızı duydunuz? Öyle bir şey mi size söylendi ki? Anlamında bir ifadedir bu. Aslında bu ifadeyi eskiler şöyle tanımlıyorlar. Çok sevinçli olan, çok güle oynayarak yaşayan, gününü gün eden, gereğinden fazla mutlu olup sevinç içerisinde olan insanlar, eski arifler, nedir bu mutluluk, neşe, cenneti mi kazandın, sana cennet mi müjdelendi diye takılırlardı. O şekilde ikaz ederlerdi lisan-ı münasiple. Şimdilerde bu kalmadı şüphesiz ki. Bunları biz kitaplarda okuyoruz, bilgilerde, metinlerde okuyoruz ama böyle bir hal vardı. İnşallah o hassasiyeti Allah tekrar bize geri verir diye dua ederek de bir parantez içerisinde devam edelim isterseniz. 44. ayet. Biz birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan bir toplumuz mu diyorlar. O insanların haleti ruhiyesi bu. Savunma mekanizmaları. Ondan bahsediyor Rahman. Yakında o toplum bozguna uğratılacak ve onlar artlarına dönüp bakmadan kaçacaklar. Burada da bir insan profili vardır. Ona isterseniz biraz girelim. Çok emin olduğunu düşünen insanlar bir güçle karşılaştıklarında kendilerini esaret altında alabileceğine inanmış olduğu bir güçle karşılaştıklarında, kendilerini bozguna uğratacak bir güçle karşılaştıklarında kendi nefsini kurtarma peşine düşerler. Bunun mesela çok geniş ve büyük boyutunu ahirette yaşanacağını Allah-u Teala ifade ediyor. Herkes o gün nefsi diyecek. Herkes kendisini kurtarma endişesi içerisinde olacak. Orada artık kimse kimseyi düşünmeyecek. Bu neyden kaynaklanıyor? Bu idrakten kaynaklanıyor. İdrak şudur aslında. İnsan için idrak şudur. Farkında olamama, gaflet halinde bulunma duygusunun dışındaki yakin olma halidir. Bu hem de üç türlü yakin dediğimiz hadisenin aynı anda buluşma anıdır idrak. İdrak oluştuğu zaman gafletle ilgili, bilememeyle ilgili, farkında olamamayla ilgili kişide hiçbir şey olmaz. Artık kişi bunların tamamını bilir duruma gelir, anlar duruma gelir. İşte orada insan nefsi der. Çünkü bilir ki çok hata yapmıştır. Çünkü bilir ki çok günahları vardır. Çünkü bilir ki gittiği yol zaman zaman istikamet üzere değildir. Bunu anlamıştır. Yaşarken anlayamamıştır. Neden? Çünkü yaşarken dikkat etmiyordur. Fazla üzerinde durmuyordur. Bir de dikkatini dağıtan objeler vardır. Oyalayıcılar vardır. Dikkat dağıtıcılar vardır. Ya da Kur'an'ı ifadeyle fitneler vardır. Bu fitneler insanın idrakini etkiler. Çoğu kez idrak edemez. Çok dikkatli olanlar, aklını temiz kullananlar, düşünenler, öğüt alanlar tabii ki bunun dışında, ama onların da sayısı Kur'an'da ifade edildiği gibi az olduğu için Allah bunu bu şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla idrak mekanizmasını güçlendirmeye aslında çalışmak gerekir. Bu çok önemli bir haleti ruhiyedir. Bu oluşursa insanlar ahirette daha az pişman olurlar. Bu oluşursa insanlar ahirette daha az şu ifadeyi söylerler: Ya Rabbi, biz anladık, itaat ettik, pişman olduk, bizi dünyaya gönder, artık biz salihlerden olacağız diye Rahman'a daha az yalvaran ya da böyle yapmayan insanlar safında olabilirler. Bu bizim irademizle gerçekleşecek bir şeydir. Eğer bugün inşallah kader meselesine girebilirsek, çünkü ayet oraya gelecek. Orada bunu biraz izah etmeye çalışacağız inşallah. 46. ayet ise, daha doğrusu onlara vaat edilen asıl azap, diyor ki biraz önce ifade ettiğimiz şeye geldi aslında konu, kıyamet saatidir. Mahşer kıyamet saatidir. O saat, o kıyametin koptuğu an, kurtuluşu olmayan daha korkunç bir bela ve acıdır. Geri dönüşü olmayan bir gün geliyor, diyor aslında Rahman. Bir daha geri dönüşü olup da özür dilenmesi mümkün olmayacak bir gün geliyor. Tekrarı olmayan bir gün geliyor. O gün gelmeden evvel insanların Allah'a gelmesi gerekir. O gün gelmeden evvel insanların doğruya gelmesi gerekir. O gün gelmeden evvel insanların temiz olmaya gelmesi gerekir. İşte bizlerin en çok problem oluşturmuş olduğu şeylerin başında bu yer alıyor. Hep yaşarken başkalarına bakıyoruz. Ve ahirette de o başkalarıyla beraber haşrolunacağız, fakat o başkalarının bize hiçbir faydası olmayacak. Bizim de başkalarına faydamızın olmadığı gibi. Sadece bunun bir istisnası var. O da çok özel insanlar için. Onun da adı Kur'an'da şefaat olarak geçer. Bunun dışında hiçbir kimsenin bir kimseye faydası yoktur. Dolayısıyla sevgili dostlar, fayda ancak mümkünse bu dünyadadır. Orada ancak Allah insana fayda verebilir, onu affedebilir. Resul insana fayda verebilir, ona şefaat edebilir. Şehitler insana fayda verebilir, onlar da şefaat edebilir. Ya da Allah-u Teala'nın razı olmuş olduğu o güzel ve özel insanlar şefaat edebilirler. Onlar da istisnadır. Ama onların dışında hiçbir kimse, kimseye, bir anne çocuğuna, bir eş diğer eşine, bir baba evladına, hiç kimse kimseye hiçbir şekilde destek olamaz, yardım edemez. Ne günahlarını yüklenebilir, ne ona sevabından bir şey verebilir. Bu olmayacak bir şeydir. Demek ki biz bunları biliyorsak, bize bunlar bildiriliyorsa, bizim buna çok dikkat etmemiz gerekir. O yüzden dolayıdır. Allah hep insanın sürekli aklını başına almasını ister. Bu insan için aslında en doğru olan yoldur. Çünkü bizler dediğimiz gibi hep başkalarına bakarak yaşadığımız için o insanların hayatlarını ve doğrularını doğru zannederiz. O insanların çıkarımlarını, o insanların kanaatlerini, hayatlarını doğru zannederiz. Olması gereken zannederiz. İnsan neslinin en çok yanıldığı yerlerin başında burası yer alır. Bu doğru değildir. İnsanlar birbirine göre bakarak yaşamaması gerekir. Ancak hayır bunun dışındadır. Allah'tan ancak alimler layıkıyla korkarlar ayetleri bunun dışındadır. Bir insandaki güzel huylara ve güzel hale gıpta etmek bunun dışındadır. Bu saydığımız hayırlı şeylerin, hayri özelliklerin dışında kalanların tamamı, ki onlar ekseriyi oluşturur, yani çoğunluğu oluşturur, insanları Allah'a yaklaştırmazlar. Çünkü insanın içi Allah'a yaklaşacak şekilde yaratılmış olmasına rağmen nefsi Allah'a yaklaşacak şekilde yaratılmamıştır. İlk nefisten bahsediyoruz. Nefsi emmare dediğimiz halden bahsediyoruz. Bu hal kitaplarda hayvani nefis olarak da geçer. Dolayısıyla bu nefis başka nefislerde olanı istemeye göre yaratılmıştır. Buraya dikkat. Başka nefislerde olanı istemeye göre yaratılmıştır. Ama bu bir tuzaktır. Yani fitnedir Kur'an'ı tabiriyle. Denenmedir, imtihandır. O yüzden sevgili dostlar, bizim nefsimizin istenilecek şeylerle Allah-u Teala'nın istediği şeylerin aynı olması için gayret sarf etmek gerekir. Bu oluştuğu vakit işte insanı kamil olacaktır. Bunun olabilmesi de yine yüzümüzün sürekli bu vahye dönük olarak yaşamamızdan geçer. Aslında Allah şöyle demek istiyor, mecazen söyleyelim. Yüzünüz hep bir yere dönük ya, onu oradan çevirin, yüzünüzü vahye dönün diyor. Ayetlerin satır arasında bunu pekala görmek mümkündür. Bu olduğu vakit bizler olgunlaşma aşamasına girmiş oluruz. Aksi durumda hep sıkıntı çeken, manevi anlamda söylüyorum, fiziki anlamda zaman zaman sıkıntı çekeriz, zaman zaman kısmi anlarda rahata erebiliriz. Bunlar değişkendir. Ama ruh Allah'tan uzaksa o Allah'a gelinceye kadar sürekli sıkıntı çeker. Birçok kez onu fark etmez insan. Mesela koku, parfüm dediğimiz şey Fransız menşeilidir. Biliyorsunuz yaklaşık bir 80-100 yıl öncesine kadar yıkanma geleneği Avrupa'da çok yaygın değil imiş. O şekilde söylenir, o şekilde yazılır. O insanlar yıkanmamadan kaynaklanan kokuyu bastırmak için parfüm denilen normalde güzel olan kokuyu icat etmişler. Neden? Var olan bir kötü koku var. O koku güzel bir kokuyla bastırılırsa o kötü koku yokmuş gibi zanneder insanlar. İşte bu örnekten yola çıkarak insanların fıtratlarındaki o negatif sinyalleri, yani aslında pozitif de negatife döndürülmüş o sinyalleri başka sinyallerle bastırarak hiç yokmuş gibi yapmaya çalışmalarıdır aslında bütün eylem. Yani insanların büyük bir kısmına fıtratı rahatsız edici sinyalleri gönderiyor. Bak bu senin yaptığın doğru değil. Hani şu işi yapıyorum ama vicdan azabı duyuyorum deriz ya. İşte onunla hemen hemen aynı olan şeydir bu. Fıtrat insana sürekli sinyal gönderir normalde. Üstü çok ağır bir zift tabakasıyla kaplanmamış ise, onlar da vardır, Allah onlara kalbi mühürlenmiş insanlar diyor. O sinyalleri insanlar başka sinyallerle bastırırlar. Hani demin dediğimiz gibi kötü kokuyu bastırmaktaki gibi. Bastırarak örtmeye çalışırlar ama hiçbir zaman bunu tam olarak yapamazlar. Dürüst düşünürse zaten insanlar anlarlar ki bu içeriden bana bir şey geliyor. Mesela daha sonraki yıllarda hidayete ermiş birçok meşhura sorular yönelten, onlarla ilgili röportaj yapan kitaplar vardır. Onları tavsiye ederiz. Çok güzel kitaplardır onlar. Onları okuduğunuz vakit çoğunda bir şeyi fark edersiniz. Ortak bir şeyi fark edersiniz. Derler ki o insanlar daha sonra hidayete geldikten sonra, aslında ben evvelki yıllarımda hep doğruyu arıyormuşum, hakikati arıyormuşum, ışığı arıyormuşum. Üstü örtülü konuların altını eşerek istikamete, doğruya gitmeye çalışıyormuşum. Vicdanım tam olarak rahat değilmiş. Fakat hep ben bunu bir şeylerle üstünü örtüyormuşum filan şeklinde sözler, kelimeler sarf ediyorlar. Bu neden acaba diye düşündüğümüzde bir yere geliriz. Sürekli sinyal gönderen fıtratın, içteki o doğruyu arayan yönün, sağduyu diye de bugün çevriliyor ama ben onu pek şık bir kelime görmüyorum. Neyse, o fıtratın yapısındaki maya henüz tam bozulmadığı için sinyal sürekli gönderir. Fakat insanlar üstüne çok ağır bir tabaka örtmemişlerse onu bastırmaya çalışırlar. Çok ağır tabaka örten, çok katran gibi simsiyah bir zift örten insanları, sinyali artık diğer tarafa geçmez. Geçmediği için de insanların o sinyalleri dikkate alması mümkün olmaz. Dolayısıyla yaşar giderler ve mutlu olduğunu zannederler. Ama alttan sürekli o koku geliyordur. Başka suni kokularla o kokuyu istediği kadar bastırmaya çalışsın, o koku sürekli vardır. İşte o yüzden insanlar içlerindeki şeye çok dikkat etmesi lazım. Kendisini dinlemeye dikkat etmesi lazım. Buna çok ihtiyacı vardır. Hele günümüz insanların çok hızlı bir tempoda yaşamaya alıştırıldığı, daha doğrusu mecbur bırakıldığı insanımızın bunu yapması ne kadar mümkün olacak, onu da tam olarak kestirmek mümkün değil ama yine de bunun çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu olursa toplumsal ve şahsi gelişim ve dönüşüm çok daha sağlıklı bir yere oturacaktır inşallah değil diyerek bir sonraki ayete geçelim isterseniz. Hiç şüphesiz suçlular ve günahkarlar bir sapmışlık, yani dalalet ve çılgınlık içerisindedirler. Demin demiş olduğumuz, izah etmeye çalışmış olduğumuz konuların aslında ayet metni olarak net bir şekilde önümüze konulmuş halidir bu. Tekrar bunu okuyalım isterseniz. Hiç şüphesiz suçlu günahkarlar bir sapmışlık, yani dalalet ve çılgınlık içerisindedirler. Suçlu günahkarlar neydi Arapça ifadesi? Facirlerdi. Bu Şem suresinde de başka yerlerde de geçiyor biliyorsunuz. Facirlik, suçluluk ve günahkarlığı hal haline getirmiş insan demektir. Meslek haline getirmiş insan demektir. Sürekli hayatında bu sirkülasyon olarak devam ede gelen insan demektir. Bu tip insanlar memnun insanlardır. Neyden? Kendi hallerinden. Kendi hallerinden memnun oldukları için başka bir hale kesinlikle iltifat etmezler. Bu da onların ciddi bir problemidir. O yüzden sevgili dostlar, buna çok dikkat etmek lazım. Yani bu hep müstahnilik dediğimiz yere konu gidiyor dikkat ettiyseniz. Müstekbirlik dediğimiz, kibirli olmak dediğimiz yere konu gidiyor. Çünkü insanların doğruya karşı bir ihtiyaçsızlık hissetmeleri emniyet duygularından gelir demiştik. Eminlik duygusundan gelir demiştik. O yüzden eminlik bu dinin hiç sevmediği bir şeydir. Emin olmak, kendi halinden emin olmak bu dinin hiç sevmediği bir şeydir. Buna tüm dinleyen kardeşlerimizin dikkat etmesini özellikle bir kardeşiniz olarak istirham ederiz. Emin miyiz, değil miyiz? Buna çok dikkat edelim. Eminsek müstahnilik başlamış demektir. Bu da bizim için çok ciddi bir baş ağrısı olacak bir konudur. 48. ayet ise Allah Teala'nın ne yapacağını anlatan bir ayettir. Ateşin içinde yüzü koyun sürüklenecekleri gün cehennemin dokunuşunu tadın denecek onlara. Allah onları demek ki cehenneme yüzü koyun sürükleyecek. Neden? Çünkü Allah'tan yüz çevirmişlerdi. Burada bir inatçılık vardır. Allah Teala bilmeden ve bilinçli olmaksızın yüz çevirmeyle, inat ve ısrarla yüz çevirmeyi aynı kefeye koymaz. Bu çok önemli. Allah Teala bilinçli olarak yüz çevirmeyle, normal bir şekilde iddiasız ve inatsız bir şekilde yüz çevirmeyi aynı kefeye koymaz. Birinde ihtiyar vardır, yani irade vardır. Kader meselesine geliyoruz zaten, orada inşallah yine biraz değineceğiz. Diğerinde ihtiyar, yani irade yoktur. Yani birisi tabi bir akıştır, öteki inadi bir akıştır. İradeyle beraber bir inat, sertlik hali söz konusudur. İşte inatla Allah'tan yüz çevirmekle normal bir şekilde Allah-u Teala yüz çevirmemiş bir halde bulunuyor olmak aynı değildir. Derece ve kıvam farkı vardır. Bunu bir kez daha dikkatinize sunmak istiyoruz. Onlar mutlaka cehennemin içerisinde olacaklar diyor Rahman. Ve sonuçta geldik 49. ayete. 49. ayet, hiç şüphesiz biz her şeyi bir kader ile yarattık diyor. Hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık. Miktar ile yarattık, ölçü ile yarattık, bizim bildiğimiz kader ile yarattık anlamlarına gelir. Ama hakim, ağırlıklı olan görüş kader kelimesidir. Kader ile yarattık ifadesi vardır. Bu aslında zor bir konu. Doğrusunu söylemek gerekirse, kendi adıma söylemem gerekirse, bu konu gelmemiş olsaydı kader meselesi gibi bir konuyu ben en azından pek gündeme getirmek istemezdim. O da şundan dolayı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kader konusunda kim ilgi duyuyorsa, ki aslında şu ana kadar karşılaştığım insanlar içerisinde kader konusuna ilgi duymayanın çok az olduğunu fark ettik. Bu da ilginç bir şeydir. Kim kader konusuna ilgi duyuyorsa şu hadisi bir kere zihninin en üst tarafına yerleştirmesinde fayda var. Kader konusunu konuşmayınız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Allah'ın sırrıdır diyor. Tabii konuyla ilgili tek hadis bu olsa kaderle ilgili bu kadar çok kitap yazılmamış olurdu. Tefsirlerde bu konu hiç işlenmemiş olurdu. Bu konu hiçbir zaman hiçbir yerde gündeme gelmemiş olurdu. Çünkü Allah Resulü'nün zaman zaman kaderi anlatan hadisleri de vardır. Yani kendisi de bunu izah etmiştir. İşte buna benzer izahlar bu konuda araştırma yapan insanların, bu konuda bir şeyler söyleyen insanların istinat ettiği, dayanak olduğu, dayanak oluşturmuş olduğu hadiselerdir, hadislerdir. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkar. Genel olarak, hakim olarak kader konusuyla uğraşmak Allah-u Teala'nın sırlarını çözmek anlamına gelebileceği için tehlike arz eder. Ama bununla beraber, bunu en başa oturtmakla beraber, insanın içindeki öğrenme merakının bir yere kadar, ama onu hemen altını çizerek söyleyelim, öğrenme merakının özellikle bu tip konularda bir parça giderilmediği vakit daha sonra daha büyük yara almış, ciddi bir problem haline gelmiş olarak ortaya çıktığı da görüldüğü için, bu tecrübe edildiği için, bu konuda söz söyleyen ya da yazı yazmış insanların tamamı bu problemleri göz önünde bulundurarak bilmiş oldukları ve gelmiş olduğu yere kadar o konu hakkında söz söyleme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bizler de özellikle psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan ve ilahiyat açısından ve bir parça da felsefenin bu konuyla niye uğraştığı açısından bu konuya vaktimizin kalan kısmında değinmeye çalışacağız. Çünkü özellikle genç arkadaşlarımız kader meselesine çok kafa yoruyorlar. Eskiden bu daha da çoktu. Şimdilerde genç arkadaşlarımız dini ilahiyatla ilgili konulara eski gençlerin önem verdiği kadar maalesef önem vermediği için, bunun oranı az olsa da, bu konuyla ilgilenen, felsefenin niye kaderle bu kadar uğraştığını ilgilenen, düşünen kardeşlerimizin olduğunu da zaman zaman çeşitli yerlerde görebiliyoruz. Bu konular az da olsa eski yolunda olmasa da gündeme gelebiliyor. O yüzden Kur'an buna ne diyor? Hadisler buna ne diyor? İslam ilahiyatı buna ne diyor? Başka ilahiyatlar buna ne diyor gibi konulardan bakarak, o yerlerden bakarak bu konuya bilgimiz ve tespitlerimiz nispetinde konu geldiği için onu özellikle söyleyelim. Girmek durumunda olduğumuzu hissediyorum. Normalde konulu bir çalışma yapıyor olsaydık bu konuları dediğimiz gibi çok fazla gündeme getirmenin yararlı olmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü doğrularla beraber yanlış şeylerin söylenme riski de vardır. O yüzden insan nerede durması gerekli olduğuna çok dikkat etmesi gerekir. Biz de durmamız gereken yerde durmayı ön şart olarak en başa bunu yerleştirerek bu konuyu biraz açalım diyorum. Çok fazla bundan keyif almasam da. Kader iki çeşittir sevgili dostlar. Bir cüzi kader vardır. Cüzi irade vardır diyelim isterseniz ona. Bizim insan olarak ihtiyar diye biraz önce bahsettik ya, ihtiyar Arapça kelimesidir. Bizim cüzi irademiz, bir de Rahman'ın

çıkan şeylerdir kader. Kader nasıl anlaşılır? İnsanlar bunu nasıl anlamışlardır? Ve doğru nasıl anlaşılır? Doğru bir şekilde nasıl anlaşılır? Bu iki soru üzerinde bu konuyu konuşalım istiyorum. Genellikle kader meselesi gündeme geldiğinde şu kanaat insanlarda maalesef oluşuyor. Allah bizimle ilgili bir plan yapmış, ölçüp biçmiş, bizi belli yerlere oturtmuş, bazen de sıkıştırmış. Hatta program yapmış, bilgisayar diliyle söylemek gerekirse. Bir yazılım oluşturmuş benimle ilgili faraza. Ve ben o yazılımda hiçbir müdahalem olmaksızın tamamen Allah-u Teala'nın istediği ve arzu ettiği şekilde yaşıyorum. Burada benim hiçbir ihtiyarım, yani iradem yoktur diye zannediyor ne yazık ki insanların büyük bir kısmı. Bu İslam ilahiyatında ve İslam felsefesinde, İslam kelamında da diyebiliriz buna, cebri ve kaderiye diye iki ekolün oluşmasına da sebep olmuş bu anlayışın farklı varyasyonları. Biz konumuz gereği oralara çok fazla girmeyeceğiz. İslam mezhepler tarihi, orada yani Muhammed Ebu Zehra'nın kitabında bu konuları uzun uzadıya meraklı arkadaşlarımız okuyabilir. Bu konudaki uzman insanlar bu cebriye ve kaderiye meselesini bir hayli geniş, enine boyuna, başka bir şeye de pek ihtiyaç hissetmeksizin izah etmişler. Oralara müracaatın daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. Biz işin özellikle ruh hali, haleti ruhiye bölümünden ve biraz da psikolojik bilinçaltı ve saplantı bölümünden bakacak olduğumuz için biraz tekrar oraya dönelim istiyorum. İnsanlar dediğimiz gibi kader meselesinde çoğunlukla yapmış olduğumuz gözlemler, konuşmalar, tespitler göstermiştir ki sanki bizim hiçbir irademiz yok, sanki bizim hiçbir ihtiyarımız yok, her şeyi Allah belirlemiş, biz bir nehirde akan yaprak gibiyiz, su bizi nereye götürür, hangi taşa çarptırırsa, nereye hangi kıyı atarsa biz öyleyiz, bizim hiçbir şeyimiz yok gibi düşünüyoruz. Eğer bizler bir ağaç olsaydık, bir ot olsaydık, bir bulut olsaydık, bir güneş ya da ay olsaydık, gökteki yıldızlar olsaydık, belki bunu diyebilirdik. Çünkü mesela bu Kamer suresinin hemen arkasından Rahman suresi geliyor. Orada 3. ayette, elinde Kur'an-ı Kerim'in meali olan arkadaşlarımız varsa hemen bakabilirler. 3. ayetinde güneş ve ay belli bir kader üzerinde gider diye söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de kader kelimesi açıklanırken hep buna benzer örnekler de verilir. Sadece biz öyle bir yapıya sahip olsaydık, o zaman bunu söyleyebilirdik. Yani bizim burada hiçbir ihtiyarımız yok. Allah-u Teala bizi planlamış, programlamış, öyle takdir etmiş ve biz felek deriz mesela. Arapça bir kelimedir felek. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Yörünge anlamına gelir, çizelge anlamına gelir, hat, istikamet anlamına gelir. Sürekli tekrarlanıp giden, aka giden anlamına gelir. Mesela ay ve güneş belli bir felek üzerinde akar der Kur'an-ı Kerim'de. Belli bir çizelge, belli bir disiplin içinde akar anlamlarına gelir. Öyle olsaydık bunu söyleyebilirdik. Dolayısıyla ilk elde kaderin ne olmadığıyla başlamak daha doğru diye düşünüyoruz. Kader şu değildir. Biz bir ay gibiyiz, yıldız gibiyiz, gökte dolaşan bir bulut gibiyiz, yeryüzündeki bir ağaç, bitki gibiyiz, bizim hiçbir dahlimiz, irademiz yoktur. Allah bizi nasıl arzu etmişse biz o şekilde akar gideriz dersek bu kader değildir. O onların kaderidir aslında, daha da doğru söylemek gerekirse. İnsanın kaderi bu değildir. Allah-u Teala'nın insanla ilgili kader olarak tespiti bu değildir. Canlıların, insan dışındaki varlıkların, objelerin, kainatta yer alan şeylerin kaderi için bu denebilir. Çünkü onda ihtiyar yoktur. Bir güneş şöyle diyemez: ben bugün doğu tarafının biraz kuzeyinden doğayım ve kuzey doğudan doğayım bu sabah diyemez. Öyle bir iradesi yoktur. Ama insan bunu yapar. Mesela ben 7'de kalkacağım der insan. Hayır, bu sabah 9'da kalkacağım der ve kalkar. Ama güneş öyle bir şey söyleyemez. Ay da aynı şeyi söyleyemez. Ben mesela güneşin arkasından gideyim bir yıl, güneşi çok seviyorum, o hoşuma gidiyor diyemez. Ama insan der. Demek ki insanın kaderiyle güneşin, ayın, yıldızların, otların, ağaçların, bitkilerin vesaire diğer objelerin kaderi aynı değildir. Fakat Allah diyor ki her şey bir kader iledir. Buradan şunu anlıyoruz: Allah'ta kader nedir biliyor musun?

0: Kader hesap demektir. Allah'ta miktarsızlık, hesapsızlık, ölçüsüzlük yoktur ki her şey kader ile olmamış olsun. Yani Allah-u Teala'da rastgelelik yoktur ki her şey kader ile olmamış olsun. Hani felsefe dedik ya, felsefe kaderle çok uğraşır. Neden? Felsefe kaderi kabul etmez. Neden? Kaderi kabul ettiği zaman kaderin yaratıcısını da kabul etmek zorunda kalır. O zaman dini kabul etmek zorunda kalır. Dinin sahibi olan Allah'ı kabul etmek zorunda kalır. Bunu kabul etmek istemediği için kaderi de kabul etmez. Onlara göre her şey başıboştur. Rastgele gider. Dünyada, kainatta nizam, intizam diye hiçbir şey yoktur. Aslında bu tamamen akılsızlıktan ibarettir. Felsefe gibi düşünmeye çok yükleme yapan bir disiplinin böyle mesleti olmayan, tamamen zandan ve hevadan kaynaklanan bir şeyi disiplin haline getirip sistemleştirilmesi de aslında biraz abestir. İnsanın kaderine tekrar dönecek olursak sevgili dostlar, dediğimiz tanımda olduğu gibi, kader konusuna girdiğimizdeki tanımda olduğu gibi, Allah'ın ihtiyarıyla, iradesiyle, kulun iradesinin en mükemmel şekilde karışım halindeki sonuçlarıdır. Yani bu şu demektir: kaderde insanın dahli yok değildir. Yani vardır. İnsanın kaderi dediğimiz şeyde insanın da dahli vardır. Mesela kaderi çok iyi anlatan, bizim lise yıllarında çok meşhur olan Emine Şenlikoğlu ablamızın yazmış olduğu Gençliğin İmanını Sorular Açadılar kitabı vardı. Şimdilerde baskısı var mı bilmiyorum. Çok fazla görmüyoruz kitap raflarında ama o zamanlarda, bizim lise yıllarında, onu okumayan arkadaşımız hemen hemen yok gibiydi. Orada kader meselesi geçerdi. Bu tip soruları çok sorardı bazı çevreler, İnsanların zihnini karıştırıp imandan soğutmak için. Çünkü İslami bir gelişim vardı, toplumsal bir dönüşüm vardı. O zamanlarda gençler şu andakinden çok daha fazla İslamlaşıyorlardı. Dolayısıyla onun önünü kesmek için sorular çok sorarlardı. Emine Şenlikoğlu ablamız da güzel bir kitap hazırlamıştı, Gençliğin İmanını Sorularla Çağırdılar diye. Okumayan arkadaşlarımız varsa ben hararetle tavsiye ederim. Çok yararlı bir kitap. Orada kader meselesini anlatırken çok güzel bir örnek kullanıyordu. Diyordu ki bilim adamları hesap yaparak güneş ve ay tutulmasını hesap ederler. Ve bunu tespit edip çeşitli kitaplara, birçok kez de takvimlere yazarlar. Derler ki işte Mart'ın 17'sinde saat 4'ü 3 geçe güneş tutulması olacak. Bundan diyelim ki 2 ay sonrasını ya da 1 yıl sonrasını takvime yazarlar. Şimdi orada yazılı olduğu için mi güneş ya da ay tutulması olur? Yoksa onların tabiatları o işi oluşturacağı için, bilim adamları bunu bilip de tespit edip yazdıkları için mi olur derlerdi. Gerçekten çok güzel bir örnektir ve o yüzden onu buraya aktardık. Allah-u Teala'nın bizimle ilgili kaderini, bizim ne yapacağımızı bilmiş olduğu şeyi tespit etmesi olarak bakmak ilk elde çok sağlıklı bir bakış açısıdır. Tamamı bu değildir ama ilk elde çok sağlıklı bir bakış açısıdır. Bizim ne yapacağımızın, ne edeceğimizin, ne yiyip ne içeceğimizin, nerede nasıl yaşayacağımızın önceden Allah tarafından yazılmış olması bizim üzerimize biçilmiş bir rol anlamına gelmez. Buraya dikkat. Öyle bir şey yoktur. Fakat şu vardır: benim hangi anne ve babadan dünyaya geleceğim benim elimde değildir. Benim nasıl bir çocuğumun olacağı benim elimde değildir. Benim rızkımın nasıl olacağı benim elimde değildir. Benim nerede öleceğim ya da yaralanacağım ya da ona benzer bir şey olacağı benim elimde değildir. Buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz. Bu şu demektir sevgili dostlar: İnsanın elinde olmayan şeyler insanın iradesi dışındadır. Dolayısıyla bundan sorumlu değildir. Yani bu onunla ilgili değildir. Eğer insanın bir iradesi olmamış olsaydı, eğer insanın bir dahli olmamış olsaydı, Allah-u Teala neden cenneti ve cehennemi yarattı o zaman? Neden insanları imtihan ediyor o zaman? Neden bu kadar elçiler göndermiş, 25 bin küsür tane? Neden bu kadar çok kitaplar göndermiş? Neden bu kadar çok alimler insanların istikametini Allah'a doğru çevirmek için uğraşıyorlar? İlahi, bu şunun içindir: İnsanlar iradeleriyle birçok şeyi gerçekleştirebilirler. Ya hakkı seçebilirler ya batılı seçebilirler. Öyle demiyor muydu Allah-u Teala Beled suresinde? Biz insana iki yol gösterdik. hayır ve şer anlamında. Ama o sarp yokuşu, yani imanın zor olan yönünü tercih etmedi. Kolayı tercih etti. Demek ki insan görüyor, bakıyor, ölçüp biçiyor ama tercih etmiyor. Bazen de ediyor. İçindeki haleti ruhiyesi, almış olduğu kültür, kanaatler, çeşitli bilgi birikimleri, buna benzer şeyler insanı etkiler. İnsan bunlarla beraber düşünür, ya hayra gider ya şerre gider. O yüzden kaderin anlaşılması için bunları çok iyi gözden geçirmeye ihtiyacımız var. Bir de şunu söyleyelim ki, kader meselesini kestirmeden çözmek için, çok fazla böyle felsefi derinliklere inmeden anlayabilmek için şu zikredeceğimiz örnek hep aklınızda olsun sevgili dostlar. Bir insan düşünün, 30 yaşında. Bir insan düşünün 30 yaşında. 30 yaşından sonra ne olacağını bilmiyor hiç kimse gibi. Hiç kimse bilmiyor çünkü. Herkes gibi. Fakat 30 yaşına gelinceye kadar ki her şeyi biliyor. Yani bir insanın 65 yıl, 60 küsür yıl ortalama yaşadığı varsayılırsa, faraza söylüyorum, farz-ı misal, ömrünün aşağı yukarı yarısını görmüş. Hani önceden Allah ayarlıyor da biz yapıyor diyoruz ya, öyle diyorlar ya, şaşırtmak için. Şimdi o kişi bulunmuş olduğu 30 yaştan geriye doğru bir baksın. Ne görecek? 10 yaşını hatırlasın, 15 yaşını hatırlasın, 20 yaşını hatırlasın, 25 yaşını hatırlasın. O aradaki noktaları hatırlasın. Yapmış olduğu hareketler ve davranışlar, kanaatleri, tercihleri ne kadarı Allah-u Teala'nın müdahalesiyle olmuş, ne kadarı kendi müdahalesiyle olmuş. Ne kadarını kendisi tercih edip seçmiş, yapmış, ne kadarı önüne konmuş da iradesiz olarak onu yapmak zorunda kalmış. Bu soruyu düşünen herkes kaderi %50 çözer. %50 dedim dikkat ettiyseniz. Geriye kalan %50 gelecekle ilgili olduğu için bunu çözemez. Bu işte Allah'ın sırrıdır. Durmamız gereken yer budur. Dedik ya programın başında, konunun başında. Durmamız gereken yeri bileceğiz diye. Buradan öteyi kimse çözemez. Gaybı, yani geleceği, şu anda hazır olmayanı ancak Allah bilir. Allah da bunu kimseye bildirmemiştir. Peygamberlere kısmi olarak bildirdiği şeyler istisnadır. Dolayısıyla kaderi anlamak, kaderin ne olduğunu anlamak, kaderin kendisiyle olan tesirini anlamak isteyen herkes bulunmuş olduğu yaştan geriye doğru baksın ve düşünsün. Ona nerede zorla bir şey yaptırılmış? Nerede kendi iradesinin dışında neyi yapmış? Hemen hemen hiçbir şey göremeyecek, çok az şey hariç. Hayatının büyük bir kısmında kendi müdahalesi ve kendi istekleriyle yaptığını görecek. Hani diyordu ya ayet-i kerimede, başınıza gelen her şey kendi ellerinizle Allah'a takdim ettiklerinizden dolayıdır. Hayır da takdim edebiliriz, şer de takdim edebiliriz. Ben şu anda mesela programda burada canlı yayına gelmemiş, başka bir yerde başka bir şey yapıyor olabilirdim. Bir televizyon karşısında anlamsız dizileri saatlerce seyrediyor olabilirdim. Sizler de o dizileri belki anlamsız bir şekilde seyrediyor olabilirdiniz. Ama iradenizi kullandınız, dediniz ki böyle bir program var, bunu dinleyeyim. Ben irademi kullandım, dedim ki insanlara verilmiş bir sözümüz var, bu programı devam ettirmeliyiz dedik ve geldik. Bunun gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Buradan şuraya geleceğiz sevgili dostlar. Bizim hayatımızda çok az şey hariç, buraya dikkat, çok az şey hariç hayatımızdaki birçok şeyi biz kendimiz tasarlar ve yaparız. Kendimiz ölçüp biçeriz, kendimiz karar veririz. Kendi kanaatlerimizdir. Zaten onun için mesul oluruz. Zaten onun için mükafat ya da ceza görürüz. Onun için bir karşılık bize verilir. Olumlu ya da olumsuz. Onun için cennete ya da cehenneme, Allah muhafaza, gideriz demeyelim de insanlar giderler diyelim. Yani o yüzden insanlar yaptıkları her şeyin karşılığını mutlaka görecektir. Birçok insanı öldüren cani bir başkasının zorlamasıyla bunu yapmamıştır. Kendi iradesiyle yapmıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz zaten şöyle söylüyor. Üç şeyde ümmetimden sorumluluk kaldırılmıştır. Kaderi anlamak için bu hadisi söylüyoruz. Bu hadisi başka bir konuda yine zikretmiştik. Şimdi farklı açıdan bakıyoruz. Diyor ki Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir, cebir halinde, yani zorlama. Nedir zorlama? İradesizliktir. Bana birisi bir şeyi zorla yaptırırsa benim orada bir suçum yoktur. İradesizlik. İki, uyuma. Orada da irade yok. Orada da sorumlu yok. Üç, unutma. Orada da sorumluluk kalkıyor. Neden? Her üçünde de bir ortak payda vardır. O ortak payda kişinin buna iradesinin, yani ihtiyarının olmamasıdır. ihtiyar yani irade olsaydı ceza ya da mükafat da olacaktı. Olamadığı için bir şey kalmıyor, sorumluluk yok. İşte kader budur. Başınıza gelen her şey kendi ellerinizle takdim ettiklerinizden dolayıdır. Ayetleriyle bunları yan yana getirerek düşünmeye ihtiyacımız var. İnsanlar zannediyorlar ki aslında şeytan insana zannettiriyor. Çünkü o zaman insan kendisini kıza alacak, emniyete alacak ve haşa haşa birçok ayette geçtiği gibi suçu Allah'ın üzerine atacak. Mesela kaderciler şöyle diyorlar, müşrikler, o zamanki müşrikler, şimdiki de diyor. Diyorlar ki mesela ayet-i kerimede geçiyor. Allah dileseydi biz mutlaka çok iyi iman eden insanlardan olacaktık. Evet, Allah dileseydi, yine ayet-i kerimede geçiyor, İnsanların hepsi iman ederdi. Ama Allah insanların dilemesini dilemiş. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Allah insanların bunu dilemesini dilemiş. İnsanların dilemesini dilediği için insanlar dilerse hidayete gelir, dilemezse gelmez. Allah müdahale etseydi, dileseydi, o zaman herkes tabii ki mümin olacaktı. Ama Allah bunu dilememiş, bunu arzu etmemiş. İstemiş ki insanlar bunu iradesiyle yapsın. İşte kader budur. İnsanların büyük bir kısmı burada yanılıyor. Allah Teala'nın müdahalesi bizim irademizin üstünde değildir. İstisnalar hariç, rızık gibi, çoluk çocuk gibi, hangi anne babadan doğmak gibi, ölüm gibi, hastalık gibi, buna benzer. Yağmurun ne zaman yağacağı gibi, rahimlerde şekillendirilmesi gibi ayette geçiyor. Buna benzer bizim irademizin dışındaki hallerin dışında ne var ise hepsi bizim ihtiyarımızla gerçekleşir. Dediğimiz gibi o yüzden mükafat ya da ceza alırız. Bunun aksi durumlarda insanlar her zaman karşılık görürler. Biz neyi tercih edersek onun karşılığını görürüz. Hayrı da tercih edebiliriz, şerri de tercih edebiliriz. Kimse şer üzere olduğundan dolayı suçu haşa Allah'ın üzerine atmaması gerekir. Dediğimiz gibi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatta birkaç dakikada aşıyoruz. Fakat biraz geç başladığımız için birkaç dakikanızı daha alacağız. Toparlayalım konuyu inşallah. Kader meselesinde şunu hiç unutmayalım sevgili dostlar. O biraz önce vermiş olduğumuz örneği, herkes hangi yaşındaysa ondan önceki haline baksın. Çünkü o yaşadığı şeyin hepsi kaderdi. O diyelim ki 30 yaş dedik ya, 30 yaşına kadar yaşamış olduğu tüm evreleri onun kaderiydi. Neye kendisi karar vermiş, neye Allah karar vermiş, orada bunu çok iyi görür. Gördüğü zaman dediğimiz gibi kaderin %50'sini çözmüştür. Geriye kalan %50'si burada durmamız gereken yerdir. Allah'ın sırrı olan, gayb olan hadisedir. Bunu da kimse çözemez. Geleceği kimse bilemez. O yüzden aslında iman Allah'a itimattır demiştik. Hatırlarsanız. Bizler Allah'a itimat edeceğiz. Bizler kul olarak, kendi sözüm ona, hassaslıklarımızdan dolayı birçok şeyi kabullenemiyoruz, yadırgıyoruz. Bu acaba olur mu diyoruz da, Allah her şeyi yaratan bir yüce yaratıcı olarak bizim bu rahatsızlık duyduğumuz şeylerden rahatsızlık duymaz mı? Bizim kendimizce adaletsiz olduğunu düşündüğümüz şeyleri Allah öyle görmez mi? Dolayısıyla biz kendimiz bir şeye ikna olmuyorsak Allah hiç ikna olmaz, bu anlamda tırnak içerisinde söylüyorum. Allah-u Teala'dan hiçbir şey kaçmaz sevgili dostlar. Onun dikkatinden, görmesinden hiçbir şey uzak olamaz. Dolayısıyla Allah'a itimat etmek gerekir. Zaten iman eden insanları Allah-u Teala anlatırken onlar gayba iman ederler diyor. Gayba iman etmek demek Allah-u Teala'nın Allah'lığına iman etmek demektir. Onun takdirine iman etmek demektir. Onun tasarrufuna iman etmek demektir. Ondan gelecek olan şeylere iman etmek demektir. Çünkü Allah'ta asla adaletsizlik olmaz. Allah'ta asla haksızlık olmaz. Önümüzdeki hafta inşallah gireceğimiz üzere Allah'ta asla doğrusuzluk olmaz. Allah'ta asla doğrunun dışında bir şey olmaz. Dolayısıyla bizim şu anda anlamlandıramadığımız şeyler tamamen bilgi eksikliğindendir sevgili dostlar. Buna tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim şu anda anlam veremediğimiz şeylerin tamamı bilgi eksikliğinden kaynaklanır. O bilgi eksikliği Allah tarafından bir gün ahirette tamamlandığı vakit bizler çok mahcup duruma düşebiliriz. Öyle söylüyor Rahman. Dünyadayken ayrılığa düştüğünüz şeyler size ahirette açıklanacaktır. O zaman mahcup olmamak için, vay be, demek ki Allah bunu bundan dolayı yapmış, ne kadar da yanlış düşünmüşüm, ne kadar Allah'la ilgili suizanda bulunmuşum dememek için, o gün pişman olmamak için Allah'a yürekten iman etmek lazım. Allah'a güven duymak lazım. Allah'a duyulan güven kamil bir imanın sebebidir. Kaderle ilgili Kehf suresine de müracaat etmenizi istiyoruz. Orada Hazreti Musa ile Hızır aleyhisselam arasında olduğu geçtiği söylenen, isim Hızır olarak geçmiyor da tefsirlerde geçiyor, Hızır aleyhisselam olarak geçtiği söylenen kıssa aslında kaderi çok iyi anlatır. Bununla birlikte şu kıssa da anlatır. Meraklı arkadaşlarımız için bunu söylüyoruz. Hazreti Musa'nın annesinin Hazreti Musa'yı sepete koyarak nehre bırakması ve Firavun'un onu alıp sarayda beslemesi de kadere güzel bir örnektir. Bu hadiseleri düşünen kardeşlerimizin merakı gidecektir. Şeytan onunla o konuda daha az uğraşacaktır. Ama bir dost olarak, bir kardeşiniz olarak şunu söyleyelim ki bu konularla ne kadar zihin yorarsanız yorun, hep Allah sizi mahcup edecektir. Buraya dikkat. Bu konularla ilgili ne kadar kafa yorarsanız yorun, hep Allah sizi sonunda mahcup edecektir. Utanacaksınız çünkü Allah'ta asla haksızlık olmaz. Allah'ta asla adaletsizlik olmaz. Bizim içimize sinmeyen bir şey Allah'ın da içine sinmez. Tabiri caizse bizim beğenmediğimiz, çelişki gördüğümüz bir şey Allah da çelişki görür. O zaman biz bir şeyi kabul etmiyorsak zannetmeyin ki Allah da ondan razıdır ve kabul ediyordur. Hayır için söylüyoruz. Olumlu olan şeyler için söylüyoruz. Çünkü birçok kardeşimiz adaletsizlikten bahsediyor. Birçok insan Allah-u Teala'ya iftiralar ediyor. Allah-u Teala'ya bu çok büyük bir haksızlıktır. Dediğimiz gibi yarın ahirette utanıp mahcup olmamak için Allah'a görüyor gibi iman etmeye ihtiyacımız var. Burada nokta koyalım inşallah. Önümüzdeki hafta 50. ayetten itibaren Kamer suresini inşallah tamamlayacağız. Yolunuz açık olsun. Allah'ı hiç unutmayın. Ona emanet olun. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. Aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
12: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
14: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net. En güzel.

0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allah

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
6: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyük baş hisse bedeli 5000 lira, küçük baş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol.

0: Karaköyler Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinden aileyle ilgili bölümünü kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz inşallah. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımıza da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Hocamıza gelen 355. mektubun konusu cinsi sapıklık, zina ve lutilik fesadı. Sorusu ise Hicret takviminin 8 Nisan 1983 tarihli yaprağında zina aralarında aynı cinslik ve helaliyet bulunmayan bir kadının ön veya ardından akıl bali erkeğin erkeklik uzvunu içeri sokmasıdır. Ebu Hanife'ye göre yalnız önden yapılan fiil zinadır. Arkadan yapılan fiil zina sayılmaz hükümlerine yer verilmiştir. Almanya'da işçi olarak çalışan bazı kimseler arkadan yapılan fiil zina sayılmaz cümlesini alıp yaygara koparmaya başladılar. Yaygarayı koparanlar güya muhafazakar, milliyetçi ve mütedeyyin olduklarını iddia eden kimseler. Bu takvim yaprağını Diyanet İşleri Başkanlığı'na da göndermiştir. Öğrenmek istediğimiz husus, takvimde yazılanlar doğru mu, yanlış mı diyorsunuz?
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Bazı muteber kaynaklarda haddi zina cezasının uygulanmasını gerektiren fiil tarif edilirken, mükellef olan bir erkeğin kendi rızasıyla kendi cinsi münasebette bulma hakkı veya şüphesi olmayan, kendisine meyil duyulabilen bir kadınla önden cinsel temasına zina denilir ifadesine yer verilmiştir. Bu tarif, had cezasını gerektiren zinanın mahiyetini ve keyfiyetini ortaya koyan bir tariftir. Melikül Ulema vasfıyla anılan İmam Kassani bu tarife, bu fiilin Darül İslam'da işlenmesini de dahil etmiştir. Malum olduğu üzere bir beldede zina cezasının tatbik edilebilmesi için o beldenin Darül İslam vasfına haiz olması gerekir. İmam-ı Serahsi, bir Müslüman eman alarak bir harp ülkesine gider, orada Müslüman veya gayrimüslim bir kadınla zina ederse, Darül İslam'a döndüğü zaman bunu ikrar etse bile had cezası uygulanmaz. Bu bize göredir. İmam Şafii rahimallahu aleyh uygulanır demiştir. Biz bu meselede Peygamberimiz Efendimizin Darül Harp'te had cezası uygulanmaz hadisini delil olarak alıyoruz.

0: Bunun anlamı şudur. Gereklilik öz bakımından değil, uygulanabilirlik açısındandır. Çünkü kişi hac cezasını kendi kendine uygulayamaz. Müminlerin emirinin de darül harb olan beldede herhangi bir yetkisi yoktur diyerek velayet açısından meseleyi izah etmiştir. Bazı alimler zinaya vesile olan sebeplerin ortadan kaldırılmaması ve şüphe üzerinde de durmuşlardır. Dolayısıyla bu cezanın uygulanmamasının bir değil, birden fazla hikmeti vardır. Bilindiği gibi zinaya benzeyen fakat hac cezasını gerektirmeyen fiiller de vardır. Başta elle yapılan zina olmak üzere kulak zinası, göz zinası ve bunun gibi fiilleri saymak mümkündür. Bu fiillerin hükmü de haramdır. Fakat hac cezası uygulanmaz. Bazı hallerde tazir cezası gündeme girer. Arkadan yapılan cinsi münasebete gelince İslam uleması bunu livata ıstılahıyla açıklamıştır. Peygamberimiz Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem Lut kavminin yaptığını yapanı görürseniz faili de mef'ulü de öldürünüz buyurduğu malumdur. İmam-ı Merginani livata ile ilgili hadis-i şerifi zikrettikten sonra İmam Ebu Hanife'ye göre şu vardır ki bu zina değildir. Çünkü o fiili yapanın cezası hususunda sahabe-i kiram ihtilaf etmiştir. Kimisi ateşle yakmayı, kimisi üzerine duvarı yıkmayı, kimisi yüksek bir mekanda başı yere gelecek şekilde asıp taşlamayı ve bunların gayrisini teklif etmişlerdir. Ve o lutilik zina manasına da değildir. Çünkü livatada insan menisinin zayi edilmesi ve neseplerin birbirine karıştırması gibi bir durum yoktur. Ayrıca bu fiil lutilik meydana gelme noktasında enderdir. Katledilmesi veya rejim edilmesi siyaset üzerine veya bu fiili helal görüp küfrü üzerine hamledilir buyurmaktadır. Bu izahtan sonra hicret takviminde yer alan ifadelerin doğru olup olmadığı meselesine gelelim. Tarif olarak doğrudur. Ancak cümlelerde ifade noktasında bazı sıkıntılar vardır. Şu şekilde ifade edilmesi daha uygun olurdu. Ebu Hanife'ye göre yalnız önden yapılan fiil zinadır. Arkadan yapılan fiile zina denilmez. Zira buna lutilik denilir. Lutilik zinadan daha ağır bir suçtur. Bu noktada efendim öyle yazılsaydı da aynı yaygarayı koparırlardı. Zira bahsi geçen zümrelerin kalbinde diğer Müslümanlara muhalefet etmek gibi bir maraz vardır denilebilir. Bu durumda bize düşen o insanlar için dua etmek ve ya Rabbi Müslümanların birbirlerine karşı kalplerinde gizledikleri muhalefeti, düşmanlığı ve başta haset olmak üzere her türlü kötü huyu gider. Bizlere Peygamberimiz Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle demektir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Hocamıza gelen 356. mektubun konusu şehvet duygusunun teskini ve istimnanın hükmü. Sorusu ise Türkiye'de örf, adet ve geleneklerin önemli bir yeri vardır. Aileler arasında yaygın olan anlayış şudur. Aileler evlenme yaşına gelen çocukları için önce diplomasını sonra bir işe girsin, daha sonra askerliğini yapsın gibi gerekçelerin arkasına sığınıyorlar. Dolayısıyla gençlerin 25-30 yaşına kadar evlenmediklerine şahit oluyoruz. Bu gençlerin şehvet duygularının önüne geçebilmek için ne yapmaları gerekir? Tıp kitaplarında mastürbasyon, fıkıh kitaplarında istimna denilen hadisenin hükmü nedir? Gençler arasında mastürbasyonun mübah olduğuna dair başta İbni Abidin olmak üzere bazı fıkıh kitaplarında hükmün bulunduğu kanaati yaygındır. Bu kanaat doğru mudur diyorsunuz?
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Önce bir hususu hatırlatmakta fayda vardır. Allah Celle Celaluhu insanları belirli bir fıtrat üzere yaratmıştır. İnsan neslinin devamı için şehvet duygusu önemli bir vesiledir. Bazı alimler şehvetin kulağı yoktur. Mücerret ahlaki nasihatlerle ve uhrevi cezaları hatırlatmakla şehvetin önüne geçilemez. Dolayısıyla evlendirmeleri kolaylaştırmak gerekir derken bu inceliği gündeme getirmişlerdir. Durr-i Muhtar'da nikah tevakan şiddetli şehvet halinde vacip olur. Nikahlanmadığı takdirde %100 zina edeceğini bilirse farz olur denilmesinin sebebi budur. Tıp dilinde mastürbasyon terimiyle ifade edilen hadise, fukaha tarafında el ile istimna olarak vasıflandırılmıştır. Bu izahtan sonra el ile istimnanın hükmüne geçebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıfları belirtilirken ki onlar iffetlerini koruyanlardır. Ancak zevcelerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı olan münasebetleri müstesnadır. Çünkü onlar bu münasebetten dolayı kınanmış değildirler. O halde kim bunların ötesini isterse şüphe yok ki onlar haddi aşanlardır. Hükmü beyan buyurulmuştur Müminin suresinin 5 ila 7. ayeti kerimelerinde. Müfessir İbni Kesir bu ayeti kerimenin tefsirinde istimnanın haddi aşmak olduğunu zikrettikten sonra İmam Şafii'nin indinde bunun haram olduğunu ifade etmektedir. Ravi zincirinde problem olan bazı muhaddislerin zayıf, bazılarının mürsel olarak nitelendirdiği haberde elini nikah eden kimse melundur hükmüne yer verilmiştir. İbn Abidin Reddül Muhtar isimli eserinde istimna ile ilgili bütün kavilleri zikrettikten sonra İmam Zeyla'i bu işin yani istimnanın helal olmadığına onlar ki iffetlerini koruyanlardır ayeti kerimesiyle istidlal etmiş ve cima için ancak zevce ve cariyeden istifade mübah kılınmıştır demiştir. Bu da ikisinden başka kazayı şehvet için helal bir şey olmadığını gösterir. Benim anladığım budur demiştir. Bazı kimselerin efendim el ile istimna yapabileceğine dair İbn Abidin'de fetva vardır demeleri bu eserin usulünü ve üslubunu bilmemelerindendir. Ayrıca fıkıh kitaplarında metin ile şerh arasında ihtilaf söz konusu olursa metnin esas alınması bir usuldür. Konumuzla ilgili olarak Kitab-ül Fıkh alel mezahibil erbaa isimli eserde el ile istimna büyük günahlardandır denilmiştir. Fukaha arasında ihtilafa konu olan mesele şudur. Bir kimse şehvetine mağlup olup zina noktasına gelirse bunun önüne geçmek için el ile istimna yapabilir mi yapamaz mı? Bazı alimler bunu iki şerrin taarruzu halinde daha hafifinin tercihi ve zaruret halini esas alarak cevaplandırmaya gayret etmişlerdir. İbn Abidin'in Reddül Muhtar isimli eserinde yer alan kaviller bununla sınırlıdır. Netice olarak şunu söyleyebiliriz. Bekar olan bir üniversite öğrencisi tevakan yani şiddetli şehvet haline müptela olur ve zina korkusuna kapılırsa imkanı olduğu takdirde evlenmesi gerekir. Eğer imkanı mevcut değilse oruç tutması tavsiye edilir. Zira Peygamberimiz Efendimizin oruç ibadetinin şehvet duygusunu gidereceğini beyan buyurduğu malumdur. Bazı hallerde şehveti teskin için iki vesile söz konusudur. Birincisi, imkanı varsa derhal evlenmesi. İkincisi, evlenmesi mümkün değil ise oruç tutması tavsiye edilir ki bu iki vesilenin dışındaki tavsiyeler meşru ve muteber değildir. Meselenin özü budur. Allah Celle Celaluhu cümlemizi İslami hudutlara hassasiyetle riayet edip haddi aşmayan ve iffetlerini koruyan salih kullarından eylesin. Birbirimize dua edelim.
1: Hocamıza gelen 357. mektubun konusu kafir yaptığı zinadan dolayı mesul olur mu? Sorusu ise bir sohbette İsveç devletinin kardeşler arasında evlenmeyi serbest bıraktığı konusu açıldı. İstanbul'da yayınlanan bir günlük gazetede bu haber yer almış. Bazı kardeşlerimiz kafirin ebedi cehennemde kalacağı muhkem ayetlerle sabittir. Ayrıca amellerinden mesul olmazlar diye kanaat belirttiler. Bazıları da böyle şen'i bir işi yapan kafirle yapmayan kafir bir olmaz diyerek itirazda bulundular. Bu hususta bilgi verir misiniz diyorsunuz.
0: Mektubunuzu yukarıdaki cümlelerle özetlemeye gayret ettim. Bütün insanların emanete yani Allahu Teala'nın tekliflerine muhatap oldukları muhkem naslarla sabittir. Ayrıca ruhlar alemindeyken gerçekleşen misak sebebiyle hiçbir nefis mazeret belirtemez. Usul uleması kafirlerin de inanılması zaruri olan hükümlere muhatap oldukları ve mükellef tutuldukları hususunda ittifak halindedirler. Ancak muamelat, ukubat ve ibadetlerin edası konusunda ihtilaf vardır. İnanılması zaruri hükümleri tatbik etmeden ilahi tekliflerin edası mümkün olmadığı için buna muhatap olup olmadıkları hususunda farklı görüşler mevcuttur. Irak ulemasına göre kafirler ibadetlerin edasıyla da memurdurlar. İmam Şafii'den rivayet edilen bir kavil de budur. İbn Abidin Reddül Muhtar isimli eserinin birkaç yerinde bu konuyu tahlil etmiştir. Şimdi kendisinin muhtemed bulduğu kavli nakledelim. Kafirin kötülükleri yazılır. Çünkü onun hasenatı yoktur. Kafir kul hakları ile ve cezalarla bir ittifak mükellef olduğu gibi gerek itikad gerekse ibadetlerle de mükelleftir. Bize göre muhtemed olan kavil budur. Binaenaleyh bu iki şeyi yani itikadı ve edayı terk ettiği için azap olunur. Peygamberimiz Efendimizin evli olduğu halde zina eden bir gayrimüslim zımmiyi recm cezasına çarptırdığı muteber kaynaklarda yer almıştır. Ancak bunun nesedilip edilmediği hususunda ulema arasında ihtilaf vardır. Fakat şu husus sarihtir. Darül İslam'da zina eden bir zımmiye had cezası tatbik edilir. İbn-i Hümam zinanın Hazreti Adem'den bu yana bütün dinlerde haram olduğunu ifade etmiştir. Münzel kitaba dayanan bütün dinlerde zina haramdır. Nutiliğin zinadan daha ağır bir cürüm olduğu malumdur. Şimdi mektubunuzdaki meseleye geçelim. Kafirlerin ebedi olarak cehennemde kalacakları muhkem naslarla sabittir. Ancak bilindiği gibi cehennemin de birçok dereceleri vardır. Kız kardeşiyle zina eden bir kafirin azabı ile etmeyenin azabı derece olarak farklıdır. Çünkü onlar da tekliflere muhataptırlar. İşledikleri her türlü kötülüğün karşılığını göreceklerdir. Ancak iman etmedikleri süre içerisinde hiçbir hasenatları yazılmaz. Bir rivayete göre daha sonra iman ederlerse iman bütün kötülüklerini cahiliye döneminde yaptıklarını siler. Allahu Teala cümlemizi hidayet nimetinin ve sırat-ı müstakimin kadri kıymetini hakkıyla bilen muttaki kullarından eylesin. Birbirimize dua edelim.
1: 358. mektubun konusu doğum kontrolü ve kürtaj cinayeti. Sorusu ise her canlının rızkını veren Allahu Teala'dır. Fakirliğe sabretmeyen aileler çocuk yapmamak için ellerinden gelen gayreti sarf etmektedirler. Bazı gönüllü kuruluşlar nüfus planlamasını ailelerin istedikleri zaman istedikleri kadar çocuk yapmaları şeklinde tarif etmektedirler. Ayrıca bakabileceğiniz kadar çocuk yapmalısınız sloganını dillerinden düşürmüyorlar. Bazı hoca efendiler anne rahmine düşen çocuğun 4 ay içerisinde aldırılabileceğine fetva veriyorlar. Gerekçesini sorduğumuz zaman çocuğun 4 aydan sonra ruh sahibi bir varlık haline geldiğini söylüyorlar. Halbuki cenin canlı olan bir varlıktır. Sürekli büyümektedir. Fıkıh köşesinde bir okuyucunuza cevap verirken fıtrata müdahaleyi beraberinde getiren doğum kontrolüne fetva verilemeyeceğini, kürtajın ise cinayet hükmünde olduğunu ifade ettiniz. Kocasının izni olmadan kürtaj yaptıran kadının mesuliyeti nedir? Anne rahminde öldürülen cenin için dinimiz bir ceza koymuş mudur diyorsunuz?
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. İslam'da aile hayatının temel hedefi hayırlı evlatlara sahip olmak, insanlara iyilikleri emreden ve onları kötülüklerden alıkoyan muallimleri hazırlamak, Allah Celle Celaluhu yolunda fi sebilillah cihada çıkan kahramanların yetişmesine vesile olmaktır. Bunun için Peygamberimiz Efendimizin ailesini seven ve çocuk doğuran kadınla evlenin. Ben kıyamet günü sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim buyurduğu malumdur. İslam fıkhında nikah müminlerin nüfusunun artmasına vesile olduğu için hem ibadet hem muamelat olarak değerlendirilmiştir. İslam'ın zaruri gördüğü maslahatlardan birisi de nesil emniyetinin muhafaza edilmesidir. Doğum kontrolü ve kürtaj nesil emniyetini ortadan kaldıran bir felakettir. Medeni vahşet düzeni ekonomik bir değeri olmadığı için sevgi, şefkat ve merhamet gibi duyguların düşmanı haline gelmiştir. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem çocuğun kalbin meyvesi olduğunu, ona karşı merhametli olmayana Allah'ın da merhamet etmeyeceğini haber vererek çocuklara karşı sevgi, şefkat ve merhamet duyguları ile dolu olmamız gerektiğini beyan etmiştir. Şefkat ve merhamet sevginin bir tezahürüdür. Annenin ve babanın çocuklarına duyduğu şefkat aynı zamanda fıtri olan bir hadisedir. Gayrimüslim olan kadınlar da çocuklarını severler ve onları korumaya çalışırlar. Nitekim bir haberde esirler arasında bulduğu çocuğunu bağrına basıp emziren bir kadını göstererek bu kadının çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız diye soran peygamberimize ashab-ı kiramdan bazıları hayır vallahi onu atmamak için elinden ne gelirse yapar deyince Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam muhakkak ki Allah kullarına bu kadının çocuğunu acımasından daha merhametlidir. Muhakkak ki Allah kullarına bu kadının çocuğuna acımasından daha merhametlidir buyurmuş ve annenin çocuğuna karşı olan şefkatini Allah'ın kullarına merhametini izah olarak misal göstermiştir. Çocuğa gösterilen merhamet onların zaruri ihtiyaçlarını ve maslahatlarını temini içine aldığı gibi ebeveynin çocuğunu korumasını, sevmesini ve merhametle muamele etmesini de içine alır. Anne rahmindeki ceninin korunması bir anlamda nesil emniyetinin muhafaza edilmesidir. Dünyevi endişelerle, fakirlik korkusuyla anne rahmindeki ceninin öldürülmesi haramdır. Bir ayeti kerimede evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyiniz. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Hakikat onları öldürmek büyük bir cürümdür hükmü beyan buyurulmuştur. Ki İsra suresinin 31. ayeti kerimesidir. İslam fıkhında cenine mahsus olan bazı haklar vardır. Cenin anneye tabi olduğu için ayrı bir varlık değildir. Ancak miras ve vasiyet gibi muamelelerde ayrı bir canlı olarak değerlendirilir. Bir kimse karısı hamile iken ölse karısının rahminde bulunan çocuk diğer varisler gibi değerlendirilmeye tabi tutulur. Mirasından cenin için pay ayrılır. Ceninin korunması neslin devamı açısından da zaruridir. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Huzeyli kabilesinden iki kadının kavgası sonucunda ortaya çıkan cenin cinayetini hükme bağlamıştır. Hamile kadının karnına vuran ve çocuğun düşmesine vesile olan kimsenin akilesine yani sülalesine hitaben kalkınız ceninin diyetini veriniz buyurmuştur. Bunun miktarı 500 dirhem gümüştür. Bu miktar dikkate alındığı zaman anne rahmindeki cenine ne kadar değer verildiğini kavramamız mümkündür. Hatta hamile olan bir kadın ilaç içmek veya karnına vurmak suretiyle ölü doğum yaparsa gurre vermesi vacip olur. Kürtaj için de durum aynıdır. Kasten çocuğunu öldüren kadın veya öldürülmesine vesile olan doktor çocuğun babasına 500 dirhem gümüşü yani gurreyi bir yıl içerisinde öderler. Zira cenin telef edildiği, öldürüldüğü zaman gurre vacip olur. Nüfus planlamasını savunan gönüllü kuruluşların iktisadi problemleri, işsizlik, fakirlik, hayat pahalılığı, enflasyon ve bunun gibi meseleleri ileri sürdüğü ve ailelerin istedikleri zaman istedikleri kadar çocuk yapmalarını tavsiye ettikleri malumdur. Ancak bu tavsiye bir hurafeden ibarettir. Hakikat karşısında hiçbir değeri yoktur. Çocuk özlemiyle kıvranan zengin ailelerin değişik sebeplerle bu arzularına kavuşamadıkları görülmektedir. Allah'ın ilmi, dilemesi ve yaratması söz konusu olmadan herhangi bir hadise meydana gelemez. Kadere ve kazaya iman eden Müslümanların nesil emniyetini tahrip eden hurafelere inanmaları caiz değildir. Doğum kontrolü, halen yaşayan insanların dünyaya gelmesi muhtemel olan çocuklara karşı başlattıkları gizli bir savaştır. Kürtaj ise kelimenin tam anlamıyla bir cinayet hükmündedir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Hocamıza gelen 359. mektubun konusu Nüfus planlaması yalanı ve modern hurafeler. Sorusu ise günümüzde en çok tartışılan konulardan birisi de nüfus planlaması meselesidir. Bazı gönüllü kuruluşlar nüfus planlamasını ailelerin istedikleri zaman istedikleri kadar çocuk yapmaları şeklinde tarif ediyorlar. Ayrıca bakabileceğiniz kadar çocuk yapmalısınız tavsiyesinde bulunuyorlar. Bu teklifler akla uygun geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da nüfus planlamasını savunuyor. Bazı hoca efendiler anne rahmine düşen çocuğun 4 ay içerisinde aldırılabileceğine fetva veriyorlar. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Kahire'de yaptığı nüfus planlaması konferansında değişik görüşler ortaya atıldı. Kürtaj dışındaki her türlü tedbirin alınabileceği kararı verildi. Ekonomik durum ile nüfus arasındaki ilişkiler tartışıldı. Sizin gerek doğum kontrolünü gerek kürtajı şeytanın kurduğu bir tuzak şeklinde değerlendirdiğiniz söyleniyor. Bu doğru mudur? Bu konuyu izah ederseniz sevinirim diyorsunuz.
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Nüfus planlamasını savunan gönüllü kuruluşların ekonomik sebepleri, işsizlik, fakirlik, hayat pahalılığı, enflasyon ve bunun gibi meseleleri ileri sürerek ailelerin istedikleri zaman istedikleri kadar çocuk yapmalarını tavsiye etmeleri bir demagojiden ibarettir. Modern bir hurafedir. Onlara şu suali sorabiliriz. Çocuk özlemi ile kıvranan zengin aileler niçin arzularına kavuşamıyorlar? Allah'ın ilmi, dilemesi ve yaratması söz konusu olmadan kainatta hiçbir hadise meydana gelemez. Kadere ve kazaya iman eden her Müslümanın bu propagandanın bir demagojiden ibaret olduğunu idrak etmesi zaruridir. Doğum kontrolü halen yaşayan insanların dünyaya gelmesi muhtemel olan insanlara karşı başlattıkları gizli bir savaştan ibarettir. Kürtaj ise tam bir cinayettir. Bu kısa girişten sonra meseleye geçebiliriz. İslam'da aile hayatının temeli ekonomiye değil, zühd ve takvaya dayanır. Kur'an-ı Kerim'de gerçek müminlerin arzuları şu şekilde beyan edilmiştir. Onlar ki ey Rabbimiz derler. Bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği olacak salih insanlar ihsan et. Bizi takva sahiplerine rehber kıl. Furkan Suresi 74. ayeti kerime. Salih evladın yetiştirilmesi anne ve baba için en büyük nimettir. İslam fıkhında nikah, müminlerin nüfusunun artmasına vesile olduğu için hem ibadet hem muamelat olarak değerlendirilmiştir. Peygamberimiz Efendimizin nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yerine getirmezse benden değildir. Evleniniz. Zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyurduğu ve nikah ile nüfus arasındaki ilgiyi beyan ettiği malumdur. İslam'ın temel hedeflerinden ve zaruri gördüğü maslahatlardan birisi de nesil emniyetini sağlamaktır. Bunu her Müslüman bilir. Anne rahmindeki ceninin korunması da nesil emniyetiyle alakalıdır. Zira Kur'an-ı Kerim'de evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyiniz. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Hakikat onları öldürmek büyük bir cürümdür. Hükmü beyan buyurulmuştur. İsra suresinin 31. ayeti kerimesinde. İslam dini anne rahmindeki ceninin korunması için tedbirler getirmiştir. Şurası muhakkaktır ki cenin anneye tabidir. Bu açıdan ayrı bir varlık olarak ele alınmaz. Sadece miras ve vasiyet gibi hususlarda ayrı bir canlı olarak değerlendirilir. Şöyle ki, bir kimse karısı hamileyken ölse, rahminde bulunan çocuk asebesi içerisine dahil edilir. Mirasından anne rahmindeki çocuk için pay ayrılır. Ceninin korunması neslin devamı açısından da zaruridir. Peygamberimiz Efendimiz Huzeyl kabilesinden iki kadının kavgası sonucunda ortaya çıkan cenin cinayetini hükme bağlarken, hamile kadının karnına vuranın akilesine hitaben, kalkınız, ceninin diyetini veriniz buyurmuştur. Bunun miktarı 500 dirhem, 1585 kilogram gümüştür. Asr-ı Saadet döneminde 5 dirheme bir koyun satın alınabilmektedir. Dolayısıyla ceninin diyeti gurre değer olarak 100 koyunun bedeline denk bir miktardır. Bu miktar dikkate alındığı zaman anne rahmindeki cenine ne kadar değer verildiği kendiliğinden anlaşılır. Hatta hamile olan bir kadın ilaç içmek veya karnına vurmak suretiyle ölü doğum yaparsa gurre vermesi vacip olur. Kürtaj için de aynı durum söz konusudur. Kasten rahmindeki cenini öldüren kadın veya kürtaj yoluyla öldürülmesine vesile olan doktor çocuğun babasına 500 dirhem, 1585 kilogram gümüşü bir yıl içerisinde ödemek durumundadır. Bunun ilk 4 ay içerisinde olmasının veya olmamasının hiçbir önemi yoktur. Cenin telef edildiği, öldürüldüğü zaman gurre vacip olur. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Hocamıza gelen 360. mektubun konusu çocuk düşürmenin hükmü ve ceninin hakları. Sorusu ise fıkıh köşesini takip ediyor ve kesip saklıyorum. Bilmeden yaptığım ve vicdanen rahatsız olduğum bir fiilin hükmünü öğrenmek istiyorum. Sorulduğu zaman Müslüman olduğumu söylediğim fakat İslam'ı bilmediğim bir dönemde evlendim. Eşimin durumu farklıydı. Televizyon kanallarında nüfus planlamasıyla ilgili programlar yapılıyor ve istediğiniz zaman istediğiniz kadar çocuk sahibi olabilirsiniz gibi sözler ediliyordu. İslam şeriatının hükümlerini bilmediğim ve Allah-u Teala'nın takdirini düşünmediğim için bu yalanlara inandığımı söyleyebilirim. Eşim çocuk istiyordu ama ben istemiyordum. Hiç arzu etmediğim halde hamile kaldım ve bunu eşimden gizledim. İstediğim zaman istediğim kadar çocuk sahibi olabileceğim yalanına inandığım için düşük yaptım. Bu hadiseden sonra vicdanen rahatsız olmaya başladım. Kelime-i şehadetin ve İslam şeriatının mahiyetini öğrendikten sonra dünyaya bakışım değişti. Daha sonra iki çocuğumuz oldu. Aradan 7 yıl geçtikten sonra ilk çocuğumuzu düşürdüğümü eşime haber verdim ve vicdan azabı çektiğimi söyledim. Bunun üzerine bana şeriatın kestiği parmak acımaz. Yaptığın cürümün dinimizde ne gibi cezası varsa katlanırsın dedi. Ben de amenna dedim. Bazı hoca efendiler 120 günden önce ceninin canlı olmadığını söylediler. Bunu bir hadis-i şerifle izah ettiler. Bazıları da ceninin hakları olduğunu ve benim kocama diyet vermemin gerekli olduğunu söylediler. Size yazmaya karar verdik. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz diyorsunuz.
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Meseleye geçmeden önce bir hususa işaret etmekte fayda vardır. Kur'an-ı Kerim'de hesap gününü düşünen müminlerin arzuları izah edilirken onlar ki ey Rabbimiz derler. Bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği olacak salih insanlar ihsan et. Bizi takva sahiplerine rehber kıl. Furkan suresinin 74. ayeti kerimesi. Salih evladın yetiştirilmesi anne ve baba için en büyük nimettir. Bu nimeti elde edebilmek için her türlü külfete ve meşakkate razı olmak gerekir. İslam fıkhında nikah nüfusun artmasına vesile olduğu için hem ibadet hem muamelat olarak değerlendirilmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yerine getirmezse benden değildir. Evleniniz. Zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim hadisi nikah ile nüfus arasındaki ilişkiyi gündeme getirmektedir. Bu kısa girişten sonra anne karnındaki ceninin hakları konusuna geçebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyiniz. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Hakikat onları öldürmek büyük bir suçtur. Hükmü beyan buyurulmuştur. İsra suresinin 31. ayeti kerimesinde. Ekonomik endişelerle anne rahmindeki ceninin telef edilmesi de haramdır. İslam alimleri anne rahmindeki ceninin bazı haklarının bulunduğunda müttefiktirler. Elbette cenin müstakil değil, anneye tabi olan bir varlıktır. Ancak miras ve vasiyet gibi meselelerde ayrı bir canlı olarak değerlendirilmiştir. Şöyle ki, bir baba karısı hamileyken ölse, rahminde bulunan çocuk asebesine dahil edilir. Mirasından karısının rahminde bulunan çocuğa itiyaden bir erkek hissesi ayrılır. İslam dini ceninin korunmasına özel bir önem vermiştir. Peygamberimiz Efendimiz Huzeyl kabilesinden iki kadının kavgası sonucunda ortaya çıkan cenin cinayetini hükme bağlarken, hamile kadının karnına vuran kimsenin akilesine hitaben kalkınız, ceninin diyetini veriniz buyurmuştur. Bunun miktarı 500 dirhem gümüştür. Muteber kaynaklarda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde 5 dirheme bir koyun satın alınabildiği kayıtlıdır. Gurrenin miktarı dikkate alındığı zaman anne rahmindeki cenine ne kadar değer verildiği kendiliğinden anlaşılır. Hatta hamile olan bir kadın ilaç içmek veya kasten karnına vurmak suretiyle ölü doğum yaparsa gurre vermesi vacip olur. Müftabih kavil şudur: rahminde bulunan cenini kasten öldüren kadın, çocuğun velisi durumunda olan babaya, yani kocasına 500 dirhem gümüşü, 1 kilo 600 gram bir yıl içerisinde ödemek durumundadır. Kocası bunu alıp almamakta muhayyerdir. Ayrıca tevbe etmesi gerekir. Meselenin özü budur. Allah-u Teala cümlemizi yeryüzündeki hilafet vazifesini ihlasla eda eden muttaki kullarından eylesin.
1: Hocamıza gelen 361. mektubun konusu, kadın hastalığı haramla tedavi ve suni ilkah. Sorusu ise, bundan 5 yıl önce kızımıza İmam Hatip Lisesi mezunu olan bir gencin ailesi talip oldu. Gereken araştırmayı yaptık ve evlenmelerine izin verdik. Fakat o tarihten bugüne kadar çocukları olmadı. Tedavi için müracaat ettiğimiz doktorlar kızımız için kadın hastalığı teşhisi koydular. Kızımızın kordonlarında tıkanıklık olduğu için çocuğunun suni ilkah yoluyla olabileceğini söylediler. Damadımız doktorun verdiği ilaçların içinde alkol olduğunu iddia ediyor ve bu ilaçları kullanmasına izin vermiyor. Peygamberimizin "Allah sizin şifanızı size haram kıldığı şeylerde halk etmemiştir" buyurduğunu söylüyor. Meselenin hükmünü öğrenmek için Müftü Efendi'ye müracaat ettim. Müftü Efendi hastalığın zaruret olduğunu, içinde alkol ve türevlerinin bulunmadığı ilaçlar ile tedavinin mümkün olmadığı hallerde haramla tedavinin caiz olduğunu söyledi. "Damadım sizi seviyor ve fıkıh köşesini takip ediyor. Köşenizde zaruri hallerde haramla tedavinin hükmünü açıklarsanız bu ilaçların kullanılmasına razı olacağını zannediyorum. Muhtevasında alkol veya başka bir haram maddenin bulunduğu bilinen ilaçlar kullanılabilir mi? Zaruret halinde bu ilaçların kullanılmasının hükmü nedir? Nikahlı olan karı kocanın araya herhangi bir haram karışmadan suni ilkah ve aşılama yoluyla çocuk sahibi olması caiz midir? Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği caizdir fetvası ile amel edebilir miyiz?" diyorsunuz.
0: 4 sayfalık mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Haramla değil, muhtevasında alkol veya başka bir haram madde bulunmadığı ilaçla bile tedaviyi tevekkülü istismar ederek kabul etmeyen kimseler vardır. İslam alimleri helal bir madde ile tedavi konusunda ihtilaf etmemiştir. Fakat her zaman bu mümkün olmayabilir. Hastalanan mükellefe düşen vazife mümin ve mütehassıs bir doktora müracaat etmektir. Bu ihtisasa saygının ve hürmetin zaruri bir sonucudur. Mümin ve mütehassıs olan doktor önce helal bir madde ile tedavi imkanının bulunup bulunmadığını tespit etmek mecburiyetindedir. Bu mümkün ise mesele yoktur. Mümkün olmadığı takdirde mecellede yer alan hacet umumi olsun hususi olsun zaruret menzilesine tenzil olunur kaidesini dikkate alarak tedavi etmek durumundadır. Mükellefin şifayı doktordan veya ilaçtan bilmesi itikadi açıdan caiz değildir. Nitekim Fetevai Hindiyye'de gerçek şifa vericinin Allah olduğunu itikad ederek tedavi olmakta hiçbir mahzur yoktur. ilaç tedavi için bir vesiledir. Fakat mükellef şifayı ilaçtan bilirse bu caiz olmaz. Siraciye'de de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. İmam Muhammed rahimallahu aleyh Siyer-i Kebir isimli eserinde tedavinin caiz olduğunu söylerken şu hadisi şerife dayanıyoruz. Tedavi olunuz ey Allah'ın kulları. Muhakkak ki Allah hiçbir hastalık yaratmamıştır ki onun devasını da yaratmamış olsun. Ancak ölüm ve yaşlılık bundan müstesnadır. Tedavinin yasak olduğunu söyleyenlerin rivayet ettikleri haberler mensuhtur. Çünkü Hazreti Peygamber Hendek günü ucu uzun bir okla elinin damarı kopan Hazreti Sa'd bin Muaz'ı dağlayarak tedavi etmiştir diyerek tedavinin önemine dikkati çekmiştir. Bu izahtan sonra muhtevasında alkol veya başka bir haram maddenin bulunduğu bilinen ilaçlar kullanılabilir mi sualinize geçebiliriz. Haram ile tedavinin caiz olması için zaruret halinin ortaya çıkması gerekir. Haram ile tedavi konusunda muhtelif hadis-i şeriflerin varlığı malumdur. İçtihad ehliyetine haiz olmayan bir mükellefin bu muhtelif hadisler arasında şahsi kanaatine göre tercihte bulunması caiz değildir. Melikül Ulema İmam-ı Kasani hastalığı ızdırar, zaruret hali olarak değerlendirmiş ve şifa olacağı zannı galiple bilindiği takdirde haram olan yiyecek ve içeceklerle tedavi caizdir diyerek önemli bir inceliğe işaret etmiştir. Durr-i Muhtar'da haramla tedavi hususunda ihtilaf edilmiştir. Zahir mezhebe göre memnudur. Nitekim El-Bahr'ın süt emme bahsinde beyan edilmiştir ki bazıları haramda şifa olduğu bilinir. Başka da ilaç bilinmezse tedaviye ruhsat verilir. Nasıl ki susuz kalan kimseye şarap içmek için ruhsat verilmiştir denilmiştir. Fetva buna göredir, hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ederken şunları söylemektedir. Cevazın sebebi şudur. Tedavide haram hükmü sakıttır. Nasıl ki susuz kimseye şarabın, aç kimseye laşe yemenin helal olması böyledir. Seyyid Abdülgani diyor ki, ulemanın bu meseledeki ihtilafları açık anlaşılamıyor. Çünkü zaruretten dolayı caiz olacağında hepsi ittifak ediyor. Nihayet sahibinin bilgiyi şart koşması, ondan sonraki şifayı şart koşmasına aykırı değildir. Onun için pederim Dürer şerhinde gerek tedavi için sözü zanna hamledilir. Yoksa yakinen bilindiği zaman caiz olması bil ittifaktır. Ben derim ki bu söz açıktır. İstidlal hususunda İmam-ı Azam'ın yukarıda geçen kavline muvafıktır. Lakin biliyorsun ki doktorların sözü ile %100 ilim hasıl olmaz. Zahire göre tecrübe ile yakin ilim değil, galebe-i zan hasıl olur. Ancak ilimden galebe-i zanını kastederlerse bir diyeceğimiz kalmaz. Bu da ulemanın sözlerinde yaygın hallerdir. Ölüm tehlikesi veya bir uzvun sakat kalması söz konusu olduğu zaman tedavi için gayret sarf etmek gerekir. Mükellefin bu durumda tedaviyi terk etmesi haram olur. Hanefi fukahası zaruret halinde kişi bütün mübahlardan mahrum kaldığı için Allah Celle Celaluhu o hale mahsus olmak üzere haramları mübah kılmıştır. Hükmünde ittifak etmiş ve şu tespitte bulunmuşlardır. Izdırar yani zaruret halinde bulunan mükellef için haram hükmü sakıttır. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah üzerinize haram kıldığı şeyleri teker teker açıkladı. Ancak darda kalanlarınızın durumu hali müstesnadır. Hükmü beyan buyurulmuştur. Bakara suresinin 119. ayeti kerimesinde. Buradaki istisna ızdırar halinde haramların helal haline geleceğine delildir. İnsanın hayatı ve bedeni kendisine emanettir. Emaneti sonuna kadar muhafaza etmeyen mükellef kendisinin ölümüne yol açmış olur ki buna şer'an izin verilmemiştir. Mektubunuzun sonunda yer alan nikahlı olan karı kocanın araya herhangi bir haram karışmadan suni ilkah ile aşılama yoluyla çocuk sahibi olması caiz midir sualinize gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nikahlı erkek ve kadın arasında herhangi bir arıza sebebiyle menilerin buluşması mümkün olmadığı halde bunun giderilmesi veya suni olarak yapılması caizdir fetvasının verdiği doğrudur. Ancak bu fetvanın bazı açılardan değerlendirilmeye tabi tutulması gerekir. Önce doktorların eliyle gerçekleşecek böyle bir işlem zaruri midir, değil midir? Sualine cevap verilmesi gerekir. Günümüzde maalesef erkeğin spermi bu tıbbi işlem için uygun değilse başkasının spermini kullanan doktorlar vardır. Geçtiğimiz yıl Antalya'da böyle bir hadise yaşanmıştır. Son yıllarda sperm bankalarının kurulduğu ve dünya çapında faaliyete başladığı bilinmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğer hastalık kadında ise erkeklere taaddüd-ü zevcat gibi mübah olan bir yolu tavsiye etmesi yürürlükteki kanunlar sebebiyle kolay değildir. Geriye suni ilkah ve aşılama gibi günümüzde yaygın olarak kullanılan tıbbi işlem kalıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da ister istemez nikahı şart koşarak ve zaruret kavramını dikkate alarak bu yolu tavsiye etmektedir. Mümin mutahassıs, kamil ve adil doktorların kontrolünde yapılmayan suni ilkah ve aşılama gibi işlemler nesebin tahrip edilmesine vesile olabilir. Eğer bu vasıflara haiz doktorlar varsa zaruri hallerde bu tedavi usulüne başvurmak caizdir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserini bir sonraki programımızda okumaya devam edeceğiz inşallah. Duamız odur ki Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
2: Fıkhi Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
3: Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: gönlünde benim sevgim olduğu halde bana kavuşanı cennetime koyacağım. Gönlünde benim korkum olduğu halde bana kavuşanı cehennemimden uzak tutacağım. Gönlünde benim mahcubiyetim olduğu halde bana kavuşanın günahlarını yazıcı meleklere unutturacağım.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Önemli olan Allah'a samimi bir kalple teslimiyet ve içtenlikle dua etmektir. Gelin siz de daha çok dua edin. İsteklerinizi ve sıkıntılarınızı Allah'a bildirin ve ondan yardım dileyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
0: Kur'an'ı bir aydan fazla ve 3 günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Şeytana her an dikkat edin. Şeytanın amacı insanlara Allah'ı unutturup boş hedeflerin peşinde sürüklemektir. Bunu düşünce dağınıklığı oluşturarak, isyanı fısıldayarak, ölümü ve ahireti unutturarak yapar. Şeytanın sinsi oyunlarına düşmemek içinse insanın irade göstermesi gerekir. Tefekkürde, ibadetlerde, güzel ahlakta gösterilen irade şeytanın tüm tuzaklarını bozar.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

cinlerin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın.

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlar.

böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi abdihi leylen min el mescidil haram ila el mescidil aqsa allazi barakna havlehu لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: اللهم أيقظ أمتنا من غفلتها وأحيها من موتتها اللهم أصلح حكامها وولاتها اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Şeytanın süslü tuzakları. Şeytanın Müslüman kişileri arınması ve manevi gelişmeye önem vermekten alıkoyan ve salih amel işleme gayretlerini sekteye uğratan birçok süslü tuzakları vardır. Eğer şeytanın bu süslü tuzakları olmasaydı, onun insan aklına getirdiği ve iyilik yapmaktan alıkoymak için fısıldadığı vesvese ve kötü düşünceler kesinlikle amacına ulaşamazdı. Şeytanın bu süslü, albenili tuzakları türleri arttıkça nefsani tuzaklarda gizlilik ve derinlik kazanır. Özellikle de eğer insanı etkilemek iyilikler kullanarak yapılacaksa söz konusu gizlilik ve derinlik daha da artar. Zira şeytan birçok kez daha büyük hayır yollarını kapatmak veya aşamalı bir şekilde kişiyi daha büyük kötülükleri işlemeye sevk edecek gizli yollara sürmek için insana küçük ve basit bazı iyilikleri yapmasını telkin eder. İmam İbnül Cevzi Telbisu İblis adlı kitabında şeytanın bu gizli yollarını açıkça bütün ayrıntılarıyla birlikte anlatır. Bu kitapta şeytanın muhtelif insan gruplarını nasıl gizli yöntemler ve tuzaklar kullanarak aldattığını ortaya koymaya çalışır. Şeytanın din alimlerini, kendisini ibadete veren abidleri, yöneticileri, nefsini arındırmakla meşgul olduklarını iddia eden sufileri ve diğer insanları aldatma metotlarını genişçe izah eder. Kitabını "Bütün insanları uzun emel ile aldatma" adlı bölümle şu sözlerle bitirir. Şeytan çalışma azminde ve kararlılığında olan nice insanları ileride yapma hayaliyle çalışmaktan alıkoymuştur. Faziletli amellere koşan nice insanın hızını kesmiş ve çalışmalarına engel olmuştur. Dini ilimler tahsil eden ve derslerini tekrar etmek isteyen nice öğrencileri bir saat daha dinlen fısıltısıyla onları bu isteklerinden vazgeçirmiştir. Namaz kılmak için gecenin bir bölümünde uyanan nice abidleri daha vakit erken biraz daha uyu diyerek yataktan kalkmalarını engellemiştir. Şeytan yapılması gereken işleri ve çalışmaları erteletmek ve insanlara tembelliği sevdirmek suretiyle onların uzun emellere kapılmalarını sağlamaya ve bu şekilde onları aldatmaya çalışır. Bu yüzden kararlı ve azimli olan müminlerin içinde bulundukları zamanın önemini bilmeleri ve bu vakitleri fırsat bilerek çalışmalarını sürdürmeleri gerekir. Yapmaları gereken görevlerini kesinlikle ertelememeleri, ihmalkarlık yapmamaları ve her hayra engel, her kötülüğün de kaynağı olan uzun emellerden yüz çevirmeleri mutlak bir zorunluluktur. Kendisine ve davranışlarına dikkat eden her Müslüman amansız bir savaşın içinde olduğunu ve düşmanın kendisinden asla vazgeçmeyen, usanıp bıkmayan biri olduğunu çok iyi bilir. Her ne kadar görünüşte usandığı ve yılgınlığa uğradığı sanılsa da hile ve oyunlarını gizlice sürdürür ve insana gizli pusular kurmaktan asla vazgeçmez. Büyük azim, gayret ve ciddiyetle kendisini kötü alışkanlık ve davranışlardan arındırmak, doğruluk ve samimiyet yoluna girmek isteyen her insanın karşısına şeytan tek engel düşüncesini empoze ederek dikilir. Bu hilesi sayesinde insanın kararlılığının önünü keser. Kişiye istediği yaşam tarzına kavuşmasının önünde hayali gerçek olmayan tek engelin olduğunu fısıldar. Bu engeli ortadan kaldırdıktan sonra istediğini yapmasını tavsiye eder. Böylece insanları doğruluk yoluna girmekten ve iyilik yapmaktan alıkor. Örneğin, çiftçi bir kişiye tek engelin toprağı ekip biçmek veya ürünü kaldırmak olduğunu, öğrenciye tek engelin önündeki sınav veya diploma olduğunu, ticaretle uğraşan birinin de tek engelinin ticari bir alım-satım veya yıllık bilanço olduğunu fısıldar. Böylece şeytan her gruba içinde bulundukları ihmalkar duruma razı olmalarını, Rablerinden uzak kalmalarını ve varsayılan engelin kalkması için beklemelerini söyleyerek onların salih amel işlemelerini önler. Gerçekten tek engel yoktur. Zira şeytan bir engel ortadan kalktıkça insanın önüne bir başka engel çıkarır. Bu yeni tek engeller insanları sonu gelmeyen hayal ve emellerle aldatmaya devam eder. Yüce Allah Celle Celaluhu şeytanın bu tuzağını biz kullarına şu ayetle haber vermektedir. Şeytan onlara vaatler veriyor ve onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey vaat etmez. Doktor Ahmet Karsuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih Suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim, dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
3: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvildu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde inşallah ders kitabınızın 15. sayfasında yer alan 4. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Ancak bu sayfada, sayfa 15'te yer alan 4. alıştırmaya başlamadan önce ders kitabınızın 14. sayfasında 3. alıştırmada yer alan ve programımızın bir önceki bölümünde üzerinde durduğumuz değil, değildir anlamını taşıyan leysenin kullanımına dair bir miktar daha hatırlatmada bulunmak ya da bilgilerimizi tazelemek durumundayız diye düşünüyorum. Bunda fayda mülahaza ediyorum. Bu sayfada, sayfa 14'te 3. alıştırmada leysenin ben değilim, sen değilsin, o değil, biz değiliz, siz değilsiniz, onlar değiller diye sıralayabileceğimiz şekilde şahıs zamirlerine göre çekimlerini, kiplerini öğrenmiştik. Burada sayfa 14'te 3. alıştırmada sol sütunda yer alan cümlelerde Hamidun leyse bi talibin, ettullabu leysu bi sigarin, Aminatu leyset bi tabibatin, el fetayatu lesne bi mutezevvicatin, ente leste bi kebirin, entum lestum bi cududin, enti lesti bi fakiratin, entunne lestunne bi mujtehidatin, ene lestu bi mudarrisin ve nahnu lesna bi tullabin cümlelerinin kaydedildiğini görüyoruz. Bu cümleler üzerinde programımızın önceki bölümünde hadizatında çalıştık. Bu alıştırmada sağ sütunda yer alan örneğin ilk satırdaki Hamidun talibun cümlesini esas alacak olursak sağ sütunda verilen cümlelerin tamamının isim cümlesi olduklarını, birinci elemanların mübteda, ikinci elemanların ise haber olarak, mübtedanın haber olarak irab edildiğini ifade ettik. Yine Hamidun talibun cümlesini esas alacak olursak sol sütunda yer alan cümlede Hamid mübtedasından sonra ve Talip haberinden önce ikisinin arasına, yani mübteda ile haberin arasına leysenin ve beraberinde de zait, yani fazladan olan bir bi harfi cerrinin girdiğini gördük. Hamidun talibun, Hamid bir öğrencidir anlamında bir cümleyken Hamidun leyse bi talibin cümlesini Hamid öğrenci değildir anlamıyla tercüme ettik. Sol sütunda verilen cümlelerde yer alan yukarıdan aşağıya sırasıyla şu söyleyeceklerimin altına çizin lütfen. Leyse birinci cümlede, ikinci cümlede leysu, üçüncü cümlede leyset, dördüncü cümlede lesne, beşinci cümlede leste, altıncı cümlede lestüm, yedinci cümlede lesti, sekizinci cümlede lestunne, 9. cümlede lestu, 10. ve son cümlede lesna. Peki yukarıdan aşağıya bu altını çizmiş olduğumuz ve leysenin geçmiş zamanda yani mazi zaman diliminde çekimini, sigalarını, dilimizdeki karşılığıyla kiplerini ifade eden biçimlerini sayı bakımından ve konum bakımından tanımaya çalışalım, anlamaya çalışalım. Leyse için müfret gaib notunu düşebilirsiniz. Leysenin sigası, kipi müfret gaiptir. Ettullâbu leysu bisigârinde leysu cem gaiptir. Âminetu leyset bitabibetinde leyset müfret gaibedir. Elfeteyâtu lesne bimutezevvicâtin cümlesinde lesne cem gaibedir. Ente leste bi kebirin cümlesinde altını çizdiğimiz leste müfret muhataptır. Entum lestum bi cududin cümlesinde lestum cem muhataptır. Enti lesti bi fakiratin cümlesinde lesti müfret muhatabedir. Entunne lestunne bi muştehidatin cümlesinde lestunne cem muhatabedir. Ene lestu bi müderrisin cümlesinde lestu müfret mütekellimdir. Nahnu lesna bi tullabin cümlesinde ise lesna cem mütekellimdir. Şimdi burada bazı kavramlar kullandım. Müfret kavramını kullandım, cem kavramını kullandım. Gaib kavramını, gaibe kavramını, muhatap ve muhatabe kavramlarıyla mütekellim kavramlarını kullandım. Bunların ne olduğunu ifade edecek olursak, gaib ve gaibe kavramlarını dilimize burada olmayan, burada bulunmayan, muhatabımız konumunda bulunmayan kişi ya da kişiler için kullandığımız bir sigadır, kiptir diye tanımlarız. Örneğin müfret gaib ya da müfret gaibe dediğimizde dilimizdeki, Türk dilindeki ben, sen, o, biz, siz, onlar sırasıyla saydığımız şahıs zamirlerinden üçüncü tekil şahsı karşılar. Müfret gaib dediğimiz zaman akla gelecek olan zamir o zamiridir. O halde siga bakımından, kip bakımından müfret gaib olmak demek ya da müfret gaibe olmak demek şahıs zamirlerinden o zamirini karşılar. Peki cem gaib ya da cem gaibe olmak demek nedir derseniz, cem gaib ya da cem gaibe olmak yine dilimizdeki şahıs zamirlerinden üçüncü çoğul şahısı karşılar. Cem gaib ve cem gaibe neyi karşılarmış efendim? Dilimizdeki üçüncü çoğul şahsı karşılar. Yani onlar anlamında. Peki müfret muhatap dediğimizde karşımızda bulunan bir beyefendiyi, bir erkek şahsı kastetmiş oluruz. Müfret muhatabe dediğimizde karşımızdaki bir bayan şahsı kastetmiş oluruz ki dilimizdeki ikinci tekil şahsı karşılar. Cem muhatap yahut cem muhatabe dediğimizde dilimizdeki ikinci çoğul şahsı karşılar ki cem muhatap dediğimizde karşımızda bulunan erkekler topluluğunu, cem muhatabe dediğimizde ise muhatabımız konumunda olan, karşımızda bulunan bayanlar topluluğunu kastetmiş oluruz. Müfret mütekellim dediğimizde kastettiğimiz sayısı bakımından tekil ve konumu, pozisyonu bakımından sözü söyleyen kişi, konuşan kişi anlamını kastetmiş oluruz. Bu anlamda müzekkerlik ya da müenneslik ayrımı yapılmaz. Müfret mütekellim dediğimizde konuşan bir kişiyi kastetmiş oluruz. O halde konuşan ve kendisinden bahseden kişi ben diyecekse, o halde Türkçedeki şahıs zamirlerinden birinci tekil şahsı karşılar müfret mütekellim sigası. Cem mütekellim sigası ise dilimizdeki, Türk dilindeki birinci çoğul şahsı karşılar. Cem mütekellim dediğimizde sözü söyleyen, sözün sahibi olan ve kendisi hakkında yahut kendileri hakkında bir söz sarf eden bir topluluk söz konusudur ki biz bunu cem mütekellim kavramıyla ifade ederiz Arap dilinde. Yani Arap dilinde Türk dilindeki birinci çoğul şahıs cem mütekellim kavramıyla ifade edilir. Peki efendim, ders kitabınızda sayfa 14'te yer alan ve ben değilim, sen değilsin, o değil, biz değiliz, siz değilsiniz ve onlar değiller anlamını taşıyan leysenin çekimine, kiplerine dair detaylı bir bilgi edinmiş oldunuz. Şimdi bu bilgiler ışığında karşı sayfada, sayfa 15'te yer alan 4. alıştırmaya geçebiliriz artık. 4. alıştırmada etkil leysa alel cümelil atiye bu başlığı görüyoruz. Aşağıdaki cümlelere leysa getir. Programımızın bir önceki bölümünde hatırlarsanız burayı size ödev olarak tevdi etmiştim. Yapacağınız şey şuydu. Burada verilen cümlelerin tamamı, ki toplam 7 cümle var. Bu cümlelerin tamamı isim cümlesi ve cümlelerin ilk elemanı müpteda, ikinci elemanları müptedanın haberi konumunda. Müptedadan sonra ve haberden önce bir leyse ve bir zait bi harfi cerrini getireceğiz. Normal şartlar altında merfu olan haber başına bi geldikten, bi harfi cerri geldikten sonra mecrur konuma dönüşmüş olacak. Şöyle ki, kapı kapalıdır anlamında elbabu mu'lakun cümlesini kapı kapalı değildir anlamında ifade etmek istediğimizde elbabu leyse bi mu'lakin demeliyiz. Elbabu leyse bi mu'lakin. Kapı kapalı değildir. Su soğuktur anlamındaki elma'u baridun cümlesini su soğuk değildir anlamını ifade edecek biçimde şöyle dillendiririz. Elma'u leyse bi baridin. Elma'u leyse bi baridin. Su soğuk değildir. Cümle 3. Hişam'un meryadun. Hişam hastadır. Peki Hişam hasta değildir nasıl dersiniz? Nasıl dediniz? Hişam'un leyse bi meryadin. Böyle dediyseniz cevabınız doğru. Hişam'un leyse bi meryadin. Hişam hasta değildir. 4. cümle ebi naimun. Babam uyumaktadır. Babam uyuyor. Peki bunu babam uyumuyor ya da uyuyor değil anlamını ifade edecek şekilde ebi leyse bi naimin şeklinde ifade ederiz. Ebi leyse bi naimin. 5. cümleye geçelim sevgili öğrencilerim. Ders zordur anlamında eddersu sabun cümlesini ders zor değildir anlamında eddersu leyse bi sabin şeklinde ifade ederiz. 6. cümlede yer alan el mescidu karibun cümlesini ki cami yakındır anlamını taşıyor. Bu cümleyi cami yakın değildir anlamında el mescidu leyse bi karibin şeklinde ifade ederiz. Yedinci ve bu alışmanın dördüncü alışmanın son cümlesi olan et-tıflu cev'anu cümlesini, çocuk açtır anlamındaki bu cümleyi çocuk aç değildir anlamında et-tıflu leyse bi cev'ane şeklinde ifade ederiz ki böyle ifade etmemizin sebebi yani cev'an kelimesinin nekira olduğu halde tenvin almayışı ve kesrada alamayışı gayrimunsarif oluşuyla izah edilir ki gayrimunsariflerin malumunuz cer alametleri kesranın yerini tutan fethadır. Gayrimunsarifler nekira iken tenvin de almazlar malumunuz. O yüzden et-tıflu leyse bi cev'anin demedik. Ne dedik yerine? Et-tıflu leyse bi cev'ane dedik. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, dördüncü alışmayı tamamladık. Burası sizin için önceki bölümden, programımızın önceki bölümünden ev ödeviydi. Ben şimdi bu alışmanın cevaplarını, çözümlerini size verdim. Siz kendi cevaplarınızı kontrol edin. Yanıldığınız, yanlış yaptığınız yerler varsa verdiğim cevaplar doğrultusunda düzeltin efendim. Beşinci alışmaya geçelim şimdi. İkra'il misaleyni thumme edhil leyse alel cümelil atiye. İki örneği, iki misali oku. Sonra aşağıdaki cümlelere leyse getir. Örneklere bakalım. Huve tacirun. O bir

Konyalıdır. Bu cümlenin solunda yer alan cümle Hüve leyse minel yabani, o Japonyalı değildir. Peki şimdi verilen bu iki örnekte ne yapıldı ve bizden ne yapmamız isteniyor onu anlamaya çalışalım. Biraz önce üzerinde çalıştığımız 4 numaralı alıştırmada yaptığımız uygulamadan farklı bir uygulama yok burada. Ne yapacağız? Burada verilen cümleler isim cümleleri. Bu cümlelerde haberlerin başına, yani müptedanın haberi konumunda bulunan öğenin başına leyse bi getireceğiz veya şayet leysenin kendisinden önce gelen yani isim cümlesinin müptedası konumunda, isim cümlesinin ilk elemanı olan müptedası konumundaki isim şayet müennesse, es-seyyaratu gibi leyset bi getirerek haberlerin başına cümleleri yeniden oluşturacağız. Bir anlamda olumlu bir anlam taşıyan cümleyi haberin başına leyse getirerek olumsuzlaştıracağız. Haydi o zaman hemen başlayalım. Es-seyyaratu cemiletun, otomobil güzeldir. Otomobil güzel değildir anlamındaki cümleyi nasıl kurarız? Es-seyyaratu leyset bi cemiletin. Cümle 2, ene ganiyun, ben zenginim. Peki ben zengin değilim nasıl dersiniz? Ene lestu bi ganiyin. Hocam bu cümlede ene lestu bi ganiyin cümlesinde ene'yi zikretmesek olmaz mı? Sadece lestu bi ganiyin desek yeterli olur mu? Aslında yeterli olur. Ama şimdilik biz bu zamirleri kullanalım. Ene lestu bi ganiyin, ben zengin değilim. Üçüncü cümle, ente fakirun, sen fakirsin, yoksulsun. Peki sen fakir değilsin anlamındaki cümleyi nasıl oluştururuz? Ente leste bi fakirin. Ente leste bi fakirin, sen fakir, yoksul değilsin. Bu cümlede de cümle başında yine ente zamirini kullanmak zorunda değilsiniz. Leste bi fakirin dediğinizde zaten muhatabınıza sen fakir değilsin, yoksul değilsin demiş olursunuz. Dördüncü cümle hiye minel iraki, o Iraklıdır. O Iraklı değildir cümlesini hiye leyset minel iraki şeklinde oluştururuz. Bu cümlede leyseden sonra ya da leysetten sonra bi harfi cerri kullanmayacağımıza dikkat edelim lütfen. Çünkü burada zaten Iraklı anlamının oluşması için Irak'ın başında min var. Dolayısıyla bi harfi cerrine ihtiyaç yok. Hiye leyset minel Iraki, o Iraklı değil. Beşinci cümle, nahnu ezkiyâ'u, biz zekiyiz. Şimdi biz zeki değiliz anlamındaki cümleyi şöyle oluştururuz. Nahnu lesna bi ezkiyâ'e. Peki hocam niçin evkiyâin değil derseniz, evkiyâ kelimesi gayrimunsariftir. Dolayısıyla nekira iken kesra ve tenvin kabul etmez. Hadi zatında verilen cümlede evkiyâ kelimesi nahnu evkiyâ cümlesinde evkiyâ'u şeklinde tenvinsiz yazılmış. Biz zeki değiliz anlamındaki cümle nahnu lesna bi evkiyâ'e. Altıncı cümle hüve azebun, o bekardır. Peki o bekar değildir nasıl deriz? Hüve leyse bi azebin. Hüve leyse bi azebin, o bekar değildir. Yedinci ve bu sayfada yer alan beşinci alışmanın bu sayfadaki son cümlesi. El müderrisune fil fusuli, öğretmenler sınıflardadır. Şimdi öğretmenler sınıflarda değildir diyeceğiz. El müderrisune leysu fil fusuli. El müderrisune leysu fil fusuli. Bu alıştırmanın devamı mahiyetinde 4 cümle daha var sayfa 16'da. Orayı ve devamında yer alan 6. alıştırmayı size ödev olarak tevdi edeyim. Programımızın gelecek bölümünde inşallah kaldığımız yerden devam etmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey Allah'ın dışındakiler, Allah bana bir zarar murat ederse sizler bu zarara mani olabilecek misiniz? Allah bana bir rahmet dilerse siz o rahmeti engelleyebilecek misiniz? Bu ayete iman ederseniz hayatı onurlu yaşarsınız. Bu ayete iman edenler hayatı onurlu yaşarlar. Bu ayete iman etmeyenler, iman ettiğini söylemekten bahsetmiyorum. Dediklerimi anlamaya çalışın kardeşlerim. Birileri şöyle yaparsa şöyle rahat olacağız, birileri olmazsa şöyle sıkıntı yaşayacağız. Kimsin ya? Allah murad ettiyse hiç kimse bunu engellemeyecektir. İmtihan edecek seni, bitti. İmtihanın önüne geçemeyeceksin. Kimi imtihanın için engel yapacaksın? Allah ben imtihan edeceğim diyor. Kim o engel olabilir? Allah sana kapı açtıysa, önünü açtıysa kim engel olabilir söyleyin. Bütün dünya yan yana gelse. Amenna ve saddakna. Aynen öyledir. Boşu boşuna insanlara niye güç veriyorsunuz ya? Arkasından sırtımızdan indiremiyoruz diyeyim. Biz olmasaydık şöyle olur. Sen kimsin ya? Anlatabiliyor muyum?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.
0: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle, bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, iki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine ve ashabına salatü selamla başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, bugünkü Sahih-i Buhari dersimizde sevgili Peygamberimizin misafirlerini karşılarken kullandığı ifadeler dersimizin konusu olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerek kızı Fatıma'ya, gerek amcasının kızı Ümmü Hani'ye, gerekse misafirlerine hitap açısından merhaba, hoş geldiniz diye söze başladığını görmekteyiz. Bununla ilgili bir hadis-i şerifi müellifimiz naklediyor. Haddetene İmran ibn-i Meysara, kal haddetene Abdülvarif, kal haddetene Ebu't-Teyyah, an Ebi Cemrete, an İbni Abbasin radiyallahu anhüma. Hadis-i şerifi Abdullah İbni Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu anlatıyor. Kal, lemme kadime vefte Abdülkays alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülkays kabilesinin temsilcileri, Abdülkays heyeti Peygamberimize geldiler. Kale, merhaben bil veft. Evet, hoş geldiniz değerli temsilciler diye karşıladı. Ellezine ce'u, yeni gelen heyet, hoş geldiniz. Gayre hazaya ve la nedama, siz bu gelişinizde pişman olmayacaksınız, mahcup da olmayacaksınız. Gelen kimseye böyle güzel bir ifadeyle karşılık vermek, güzel bir ifadeyle karşılamak elbette anlamlı. Ya, gelmekle iyi ettiniz. Arkadaşlar, bu derste bulunmakla iyi ettiniz diye önce böyle bir teskin edici ifade kullanmak her zaman hoştur, edebi bir ifadedir, görgü kurallarına uygundur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece dini değil, ahlakı da öğretiyor, edebi de öğretiyor. Ve bu ifadeler ondan sonra dalga dalga yayılıyor. Bugün merhaba kelimesi toplumumuzun her kesiminde mevcut. Söze başlarken merhabalar diye başlıyor, merhaba diye başlıyor, merhaba kardeşim diyor, merhaba arkadaşlar diyor. Giriş cümlesi olarak bu ifadenin kullanılması hem nebevi bir sünnet hem de milli manevi değerlere saygının ifadesi. Yani hoş olun, hoş geldiniz, rahat olun anlamında bir ifade. Fekalu ya Resulallah, gelen heyet dediler ki, inne hayyun min Rabia, biz Rabia kabilesinin bir koluyuz. Ve beynena ve beyneke mudar, bizimle sizin aranızda mudar kabilesi var. Bunlar da İslam'ı kabul etmemiş bir kabile. Ve inna la nasilu ileyke illa fi şehril haram, biz ancak Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında Medine-i Münevvere'ye gelebiliyoruz. Bu mübarek aylarda, haram aylarında bir araya gelebiliyoruz. Diğer aylarda gelemiyoruz. Düşmanlar engelliyor. Femurna bi emrin faslin nedhulu bihil cenne ve ned'u bihi men vera'ana. Bize öyle bir mesele söyle ki tam böyle odak noktası olsun, kesin bir ifade olsun. O sebeple cennete girelim ve geride bıraktıklarımıza da bunu anlatalım. Fekal erbaun ve erbaun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört emir ve dört yasak dedi. Ekimus salah, namazı vaktinde cemaatle şartlarına uygun olarak kılın. Ve etüz zeka, zekatı verin. وَسُومُ رَمَضَانَ, Ramazan orucunu tutun. وَاَعْتُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ, ganimet mallarınızın beşte birini İslam devletine verin. Dört madde saydı. وَلَا تَشْرَبُوا, şu şu şu kaplardan içki içmeyin dedi. Ve la teşrebu fid dubba'i, oyulmuş kabak içerisinde. Vel hantem, fıçı içerisinde. Vel nakir, oyulmuş hurma kütüğü içerisinde. Vel muzeffet, zifli kap içerisinde bulunan içkilerden içmeyin. Gelenler hurmadan, üzümden içki yapan bir kabileydi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhataplarına hitap ederken onların durumlarını dikkate alıyordu. Yani size öyle bir kasabadan geliyor ki tamamen üzüm bağları olan, şarap imal eden bölgeden gelen insanlara o konuda hitap ediyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de hangi çeşit kap olursa olsun, dört çeşit kap vardı. Fıçı, kabak, hurma kütüğü ve ziftli bir kap. Dolayısıyla hangi çeşit kap içerisinde olursa olsun içki, şarap ve benzeri alkollü içeceklerin haram olduğunu beyan etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde ma eskara kethiruhu fekaliluhu haram şeklinde bir ifadesi var. Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. Diyor ki ben

vücudumuza, çocuklarımıza, torunlarımıza varıncaya kadar bu zarar var. İçki sebebiyle yıkılan aileler, içki sebebiyle yapılan trafik kazaları, içki sebebiyle meydana gelen olaylar, düğünlerde, toplantılarda, gece partilerinde içkinin sebep olduğu olaylar malum. Hiçbir şey olmasa bile İslam'ın koyduğu yasakta incelikler vardır, hikmet vardır. Su helal, meyve suyu helal, içki haramsa bunun sebepleri, hikmetleri üzerine düşünmekte fayda var. Bira, rakı, şarap ve her cins alkollü içki, uyuşturucu madde haram kılınmıştır. Ve Rabbim bu çeşit içkili içecekler kullananları da en yakın zamanda bunlardan kurtarsın diye dua ediyoruz. Bu arada şu hadis-i şerifi de zikredelim. Bir genç vardı. İçki yasaklandığı halde içki içerdi. Kendisine ceza verildi. Tekrar içti. Tekrar ceza verildi. Tekrar. Üçüncü defa içki içince Hazreti Ömer dayanamadı. Allah lanet eylesin dedi. Abdullah bin Himar isimli bir genç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tel'anhu ya Ömer. Ona lanet okuma dedi. İnnehu yuhibbullah ve resule. Bu genç Allah'ı ve Resulü seviyor. İçki içiyor. Bir türlü bu alışkanlıktan vazgeçemiyor. Çünkü daha önce içki serbestti. Sonra haram kılındı. Bu adetinden, alışkanlığından vazgeçemiyor. Ama Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'in görmediği veya görmek istemediği bir başka özelliğine dikkat çekiyor. Ona lanet okuma, Allah'ı ve Resulünü seviyor. İçkiden ve içkinin sebep olduğu her türlü felaketlerden içinde bulunduğumuz toplumu korusun diye dua ediyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada merhaba ifadesini kullanıyor. Birçok kimselere hitap ederken seçkin ifadeler kullandığını görüyoruz. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh'a hitaben ya Ebu Türab demiştir. Ebu Türab toprak babası, topraklı demektir. O zaman yattığı yerdeki toprak sebebiyle yüzünde toprak vardı. Toprakları silerken ya Ebu Türab dedi. Ama Ebu Türab'ın bir başka manası var. Mütevazı, alçak gönüllü demekti. Ebu Hureyre kedileri severdi. Küçük kedi babası manasında ya Ebu Hureyre demişti. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hitap ederken muhataplarına tatlı, güzel hitaplar kullandığını biliyoruz. Merhaba kelimesi mesela kızı Fatıma'ya, amcasının kızı Ümmü Haniye ve gelen heyetlere merhaba dedin. Bak bu gelişinizde mahrum olmayacaksınız ve la nedama, pişman da olmayacaksınız. İyi ettiniz de geldiniz diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Misafir hassastır. Dolayısıyla misafir kardeşlerimize güzel ifadeler kullanmamız gerekir. Eşimize, çocuklarımıza, yakınlarımıza, komşularımıza hitap ederken özellikle seçici ifadeler, güzel ifadeler olmalı. Seçmeliyiz. Bu konuda sevgili Peygamberimiz bize örnek olmalı. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinde hep güzel ahlak numuneleri vardır. Edep ve görgü kuralları Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz tarafından çok güzel bir şekilde takdim edilmiştir. Yani bugün bunları protokol kuralları diyebilirsiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki اِذَا اَتَاكُمْ كَر۪يمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوهُ. Bir toplumun değerli bir şahsiyeti size gelirse siz de ona değer verin. Diplomaside, protokol kurallarında yabancı heyetlere, yabancı ülke temsilcilerine, yabancı ülke liderlerine gösterilen o kaideler, kurallar gerçekten önemlidir. Mütekabiliyet esasları vardır. Biz eğer misafir olduğumuz ülkede ilgi, alaka görmek

0: diyorsak aynı şekilde gelen ülke temsilcisine o şekilde davranmak mecburiyetindeyiz. Yani bizim bir İslami görevimiz var, bir de insani görevimiz var. Önce insani görevle, önce edep ve ahlak kurallarıyla davranacağız. Peki biz nasıl davamıza, inancımıza insan kazanacağız ki? Önce muhatabımıza insan olduğu için insani vasıflarla hitap edeceğiz. Sonra Müslüman kardeşlerimize daha bir özel İslamca davranacağız. Önce insanca davranış diyoruz, sonra İslamca davranış diyoruz. Yeni bir bölüme geçiyoruz. 99. bab, babu ma yud'an nasu bi abaihim. Kıyamet gününde, mahşer gününde insanlar babalarıyla çağrılacaktır. Falan oğlu filan diye çağrılacak. Haddesena Museddet kal haddesena Yahya an Ubeydillah an Nafi'in an İbn Umar'a radiyallahu anhum anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal innel gadira yurfa'u lehu liva'un yevmel kıyame. Kıyamet gününde her zalimin, her hayırsız idarecinin bir sancağı olacaktır. Bu sancak böyle yükseğe asılacak. Yukal hazihi gadiratu fulan ibni fulan. Falan oğlu filanın zulüm sancağı, gaddarlık sancağı. Önce gaflet vardır. Sonra dalalet, sonra hıyanet, sonra gaddarlık. Gaddarlık, güvendiğiniz bir kimsenin size haksızlık yapması. Komşunuza çok güveniyorsunuz. Kardeşinize çok güveniyorsunuz. Babanıza çok güveniyorsunuz. Ama hiç beklemediğiniz bir kötülükle karşılaşıyorsunuz. İşte bu hainlik değil. Bu gaddarlıktır. Gaddar liderler, gaddar şahsiyetler, zulmün zirvesinde olanlar. Hani anlatılır, Neron Roma'yı yakmış, sonra seyrediyormuş tepeden. Roma yanıyor diye şiir yazmış. Halepçe'de 8000 Kürt kardeşimizi kimyasal silahla cayır cayır yakan lider Suriyeli Hafız el-Esed, Iraklı Saddam Hüseyin, gaddar liderler değil mi? 1 milyona aşkın şehidin verildiği Suriye'de 5 milyon kişinin ülke dışında mülteci olarak yaşamaya mecbur bırakıldığı bir ülkede liderler gaddar değil mi? Aynı konuda bir sonraki hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aynı manadaki ifadesini naklediyor müellifimiz. Haddesen Abdullah İbni Mesleme an Malik'in an Abdullah İbni Dinar an İbni Umar'a radiyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal innel gadira yunsabu lehu liva'un yevmel kıyame. Zalim şahsiyetler, zalim patronlar, zalim idareciler, zalim devlet başkanları hakkında kıyamet gününde onların sancağı dikilecek. O sancağı görenler, o alameti görenler koşarak onların etrafında toplanacaklar. Peygamber Efendimiz'in sancağının adı Liva-ül Hamd sancağı. Rabbim Liva-ül Hamd sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Ama diktatör, zalim, gaddar, kendi halkına zulmeden liderler de cemaatleriyle, adamlarıyla ve kendilerini destekleyen kimselerle bir araya gelecekler. Feyukal hazihi gadiratu fulan ibni fulan. Falan oğlu filanın gaddarlık sancağı budur denecek. Konumuzla ilgili yönü falan oğlu filan diye açıkça ifade edilmez. Firavunlar, Nemrutlar, Neronlar, tarih boyunca nice gelmiş zalimler var. Zulümden gıda alanlar, zulümle beslenenler, zulüm kelimesi yeterli olmuyor, gaddarlık yapanlar. İşte yani Roma'yı yakıp Roma yanıyor diye şiir yazanlar ve bugün İslam ülkesinde akan kan, gözyaşı, baskı ve işkenceler. İslam ülkelerinin zulümle, baskıyla, işkenceyle anılması ne kadar acıdır. Tarih boyunca insanlığa rahmet dersi, merhamet dersi, şefkat dersi veren Müslümanlar bugün çok acı olaylarla yan yana zikrediliyor. Evet, İslam geldiği her yere hayat getirmiş. İlim, irfan, medeniyet getirmiş. İslam'ı yaşayan insanlar gerçekten yepyeni bir hayatla buluşmuşlar. Ama günümüzde İslam ülkenin birçoğunda gaddar, zalim yöneticiler kana doymuyorlar. Savaş, terör, baskı, işkence kendi halkına bir takım zulümleri sergilemeleri gerçekten çok acı. Dua ediyoruz. Rabbim zulme uğramaktan ve zulüm yapmaktan, zulüm işlemekten bizleri uzak kılsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Unsur ahake zalimen ev mazluma. Din kardeşine yardım et. Zalim de olsa, mazlum da olsa. Der ki ya Resulallah, mazluma yardım edelim. Haksızlığa uğrayan kişiye yardım etmek bizim görevimiz. İnsanlık görevimiz, Müslümanlık görevimiz. Bir kimse haksızlığa uğramışsa yardımcı olacağız. Peki zalime nasıl yardımcı olabiliriz? Zalimin elinden tutarak, zulmünü engelleyerek. Evet, bir haksızlık görmüşsek, haksızlık yapanı da engelleme imkanına sahip isek engellemeliyiz. Engellediğimiz zaman hem mazlumları kurtarıyoruz, hem de o zalimin ahirette cezalandırılmasından onu korumuş oluyoruz. Biz hem zalimin hem mazlumun yanındayız. Biz hem ev sahibinin hem kiracının yanındayız. Biz hem kadının hem erkeğin yanındayız. Biz hem yöneticinin hem vatandaşın yanındayız. Biz adaletin, hakkaniyetin, rahmetin, şefkatin yanındayız. Bizim amel defterimizde zulüm, dalalet, gaddarlık, bid'at, hurafe, yanlışlık olmamalı. Biz dünyada da ahirette de güzellik isteyen insanlarız. Hayalci değiliz ama gayret edersek önce dualarımızda, sonra alın terimizde, sonra gözyaşımızda, sonra paramızda, sonra imkanımızda, yetkimizde, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği fırsat ve imkanlarla adaletin, rahmetin yeryüzüne hakim olması için gayret edeceğiz. Biz rahmet elçileriyiz. Biz huzurun tarafındayız. Biz adaletin yanındayız. Biz insanlığın, ahlakın yanındayız. Cenab-ı Hak mahşer yerinde daha cennete, cehenneme varmadan çok farklı tablolar yaşatacak. Mesela müezzinler uzun boylu olacaklar. Şöyle bakacağız müezzinlere. Allah için birbirini seven kullar için nurdan minberler olacak. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, Allah'ın salih kulları onlara imrenecekler. Nurdan minberler üzerine insanlara takdim edilecekler. Zalimler, diktatörler karınca büyüklüğünde haşredilecek. Herkesin aynı yaşta, 33 yaşta, aynı boyda olduğu bir zamanda Firavun karınca büyüklüğünde. Aman dikkat et, bak ayağının altında Firavun var. Ha, sen dikkat et. Nemrut var diye, Ebu Leheb var diye onları böyle Cenab-ı Hak küçültecek, kürçültecek karınca büyüklüğünde. Daha cehenneme varmadan insanlığın gözünde onlar rezil ve rüsvay olacaklar. İşte mahşerdeki tablolardan bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahnelerden bahsediyor. O sahnelerden biri bütün insanlığa, çevresine, ülkesine gaddarlık yapan, Yani zulümde, hıyanette zirveye varan insanlar bütün insanlığa haşredilecek. Hem de bayraklarıyla beraber. Çünkü her grubun bir takım sembolleri var. Sancakları var. İşaretleri var. Ha bu bizim işaret diyecek. Sevenleri, yakınları hemen oraya koşacaklar. Ve adamlarıyla beraber zalimler, diktatörler adamlarıyla beraber gidecekleri yere, cehenneme yuvarlanacaklar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde kıyamet gününde diktatörlerin, zalimlerin, müstekbirlerin, kibirli gururlu kişilerin bütün insanlığa bu şekilde takdim edileceğini ifade ediyor. Peki adaletli devlet başkanları arşın gölgesi altında Cenab-ı Hakk'ın özel ikramına layık olacaklar. İkram eden Cenab-ı Hak ise, ağırlayan Cenab-ı Hak ise, lütfeden Cenab-ı Hak ise elbette onun ikramı farklı olacak. Birinci grup adaletli devlet başkanı. 7 ayrı gruptan söz ediyor Peygamber Efendimiz. İkinci grupta İslam'a ve Allah'a bağlı olan, Allah'a kulluk eden genç insanlar. Bu hadis-i şerifle noktalıyoruz. Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zillu. 7 grup insan vardır ki hiçbir gölgenin bulunmadığı, sadece Allah'ın arşının gölgesinin bulunduğu kıyamet gününde Cenab-ı Hak tarafından arşının gölgesinde gölgelendirilecek, özel bir şekilde ağırlanacaktır. Birinci grup el-imamul adil, adaletli devlet başkanları, adaletli yöneticiler. İkinci grup veşabbu neşe fi ibadetillahi teala, Allah'a kulluk içerisinde yetişen genç adam. Genç adam, kulluğu bırakma. Genç adam, namazı bırakma. Genç adam, hayrı bırakma. Genç adam, geleceğe Allah'ın izniyle, ümitle bakabilmemiz için ilimde, irfanda ilerlemeye gayret et. Rabbim gençlerimize bu manada hayırlı bir gelecek ihsan eylesin. Allah'a kul olabilmek için gayret etmelerini Rabbim, Allah'a kul olabilmek için çalışmalarını bütün insanlığa, özellikle Müslümanlara faydalı olabilmek için çalışmalarını nasip ve müyesser eylesin. Bu duygu ve düşünceyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: diler, o sunar, seçer, yaratır. Hikmeti lütfunun sadakatidir. O bilir, yine de imtihan eder.
1: Şehadet, ukbanın mülakatıdır.
0: İlahi emirdir, bir görüş değil. Hikmeti, gizemi çözülmüş değil. Hayal değil, masal değil, düş değil.
1: Şehadet, İslam'ın hakikatidir.
0: Bazen gurbet olur, kendin özletir. Bazen sevda olur, kalbi sızlatır. Bazen alim olur, hakkı söyletir.
1: Şehadet, hedefin meşakkatidir.
0: Cennete karşılık bir cihan, bir beden. Sıratı geçmeye yetmez ödenen. Lütuf Allah'ınsa sorulmaz neden.
1: Şehadet, Müslümin itikadıdır.
0: Nasıl ayrılırsa akşam sabahtan, öylece arınır şehit günahtan. Bu bağış, bu lütuf, bu af Allah'tan.
1: Şehadet, tövbenin bereketidir.
0: Düşünce toprağa bir damla kanı, korkudan, hicrandan sıyrılır canı. Bir şeref yurdudur artık mekanı.
1: Şehadet, cennetin anahtarıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, genç müminler, ümmeti Muhammed'in delikanlıları, sabah namazına kalkmayı delikanlılık olarak görenler, Ayşe'yi anasından daha ana gören genç hanımlar, ümmetimin umudu olanlar, İsrail oğullarında bir Asiye varsa, bu ümmetin her evinden bir Asiye çıkar Allah'ın izniyle diye melekleri hayran bırakan mümine kadınlar, mümin genç kızlar, hepimiz bilelim ki Allah'ın peygamberi bu dünyada emanetimi teslim ettim, emanetimi size tebliğ ettim, anladınız değil mi deyip yerden göğe kadar kainatı dolduran meleklerin de şahitliğiyle %100 görevini bitirip Rabbine giderken, ey filan sosyal medyada fotoğraf paylaşan genç, senden daha genç yaşta 17 yaşında Üsame'yi vekil bırakıp bu dünyadan gitti.
2: Özel efem.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
1: Özel efem.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
2: Spor yapmaya özen gösterin.
1: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki, biz bize indirilen kitaba da size indirilen kitaplara da inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz yalnız ona teslim olmuş kimseleriz.

0: أؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: Ey Muhammed! Biz sana kitabı böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez.

0: Sen bu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyordun. Elinle de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi.
1: Bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm ve ma yechadu bi ayatina illa zalimun.
0: Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.
1: وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ

Kafirler, ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilseydi ya, diyorlar. Sen de ki, bütün mucizeler ancak Allah'ın kudretine bağlıdır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

0: Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve öğüt vardır.
1: قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: yaşıyorsun.
1: De ki, bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacak olanların ta kendileridir.
2: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Eğer gelmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Fakat azap onlara hiç haberleri olmadan ansızın gelecektir.

Azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün Allah onlara "Yaptıklarınızın cezasını tadın" der.

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde nerede güven içinde olursanız orada yalnız bana kulluk edin.

Biz iman edip salih amel işleyenleri mutlaka altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Sabredip iyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar yalnız Rablerine güvenirler.

0: لكم وهو السميع العليم.
1: Nice hayvanlar vardır ki kendi rızkını yüklenip taşıyamaz. Allah onlara da size de rızık verir. O her şeyi işitir ve bilir.

0: andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratıp güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar?
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibâdihi ve yakdiru leh. İnne Allaha bi kulli şeyin alim.
0: Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
1: Andolsun ki sen onlara gökten bir su indirip onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır derler. Sen Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu buna akıl erdiremezler.
0: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi.

Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a haskılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah kendilerini kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın ki ona ortak koşarlar.

0: Bizim kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar bakalım. Onlar yakında bileceklerdir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ
0: Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim Mekke'yi kutsal ve güvenilir bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

0: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ
1: Allah'a karşı yalan yere iftira edenden veya hak kendisine geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?
0: وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ
1: Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz mutlaka yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. İranlılarla Bizanslılar arasında yapılan savaşta mağlup olan Rumların birkaç yıl içinde o sıralarda Mecusi olan İranlılara galip geleceği anlatıldığından sure bu adla anılmıştır. Kitap ehli olan Rumların yenilmesi üzerine müşrikler müminlerle alay etmişler, sizin gibi kitabı olanlar yenilgiye uğradılar diye şımarıkça sözler söylemişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim yakın bir gelecekteki sonucu bir mucize olarak bildirmişti. Gerçekten de bu surenin inişinden birkaç yıl sonra 624 yılında Bizanslılar İran'a girdiler. İşte surenin ilk ayetleri bu olaya işaret etmektedir.

0: الرحيم
1: Elif, Lam, Mim. Rumlar size en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan